0: Yürü, yürü, yürü.
1: Hadi gönderin, hadi, gönderin.
2: Açın bizi.
1: Hadi.
3: Lütfen.
4: Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz.
0: Bu mümkün.

0: Nehirden yukarı gideceğiz.
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Çok Burma. Çok hareketler yapıyor.
1: Burma savaş bölgesi.
0: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
2: Her an başına bir şey gelebilir.
0: Her neyse. Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
1: O kadar kuzeye gitmem.
0: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz

0: Neyi bildiğini söylüyorlar.
1: Yalan söylemişler.
0: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
1: Yanınızda silah getirdiniz mi?
0: Elbette hayır.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
0: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
1: Dünyanın canı cehenneme.
0: Gidelim.
2: Neden?
0: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
2: Ben deneyeyim.
0: Bak Sera, bu...
2: Oraya gitmenin tek yolu bu.
0: Bunu biliyorum ama
2: tamam,
0: ben zaten...
2: Tamam, kaybedecek neyimiz var? Bırak ben de deneyeyim, ne
0: Sera,
2: oluyor? Lütfen.
0: Lütfen.
2: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
1: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
2: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
1: Size yardım edemem.
2: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
1: Evine dön.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye
1: çalıştım. Değişmez olan ne?
0: Evine git. Ciddiyim.

Belki, belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Seref, nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.
1: Ve kaldın mı?
2: Biraz daha karmaşık.
1: Arizona'da ailen var mı?
2: Belki babam, bilmiyorum.
1: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
2: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
1: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: bunlardan başka var
1: belki
0: mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oynarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa...
1: Kimse konuşmasın. Başınızı eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Cinayetleri bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Söyle, lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz? Dönüyoruz.
2: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
1: Bırak.
0: Ne yapıyorsun?
2: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
1: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

0: şöyle geçin.
1: Hadi gel.
0: Tamam. Her şeyi aldım.
1: Tamam.
2: Ben de.
0: Şunu kaldırmışsın.
3: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının evet. Doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru tamam. Değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Hayır kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Evet.
4: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
3: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Gel bakalım.
1: Gelsene.
0: Bunları görmüş müydün?
1: Evet. Hadi koş. Hadi koş bu tarafa. Hey, beni de bekleyin.
0: Hey.
1: Hadi.
0: Hoş geldiniz.
2: Bayım.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Bayım. Güzel misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. Hı-hı.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
1: Evet, bakalım bu küçük sorunu halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
4: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: ver kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmam imkansız.
0: Konuş benimle John.
1: İstediğin zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Bir kendi hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duracaksın. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John. John Rambo.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: Ne olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanında. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn. Covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası burmaya gidecek olursan karşında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir eş ve 3 çocuk. Ve bu iş bittikten sonra bu askercilik oyununu alıp istediğin yerde...
6: Kafeinsiz içmeyi denedim.
2: Boş versene ve sen. Oraya varmadan yaşlılıktan ölmeye niyetim yok. Acele et. Bir şey mi dedin?
1: Sing it to yourself, sing it all night. Spent a lot of time in the garbage can. Fighting over food with the garbage man.
7: Knock on it! Knock on it! Sit that long boy!

0: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
1: Bu çok doğru.
0: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olası. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama...

olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmedi. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okulu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk. Galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Üst sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramaz.
0: Tamam, şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
2: İşte bu doğru. Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
4: Yok.
2: C4 ve Fünye var. Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur. Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
3: Ta. Kelura. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
2: Tamam, gidelim.
4: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
2: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim, gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
2: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Çabuk inin. Hadi. Hadi hadi.
1: Geç şuraya, geç şuraya.
2: Tamam.
3: Çabuk, ben ateş edeceğim.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
4: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz tamam, anlaşılır.
1: Hadi. Yana, yana.
0: Çabuk.
4: Yapıyor bu adamlar böyle.
0: Hadi.
1: Geç şöyle, geç şöyle.
0: Geç.
1: İn. Şimdi yürüyün hadi.
0: Geç.
1: Başardınız mı? Geberin!
2: Lütfen durun yap.
1: Yürüyün! Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk hadi. Beni!
4: Kimsin sen kayıkçı?
5: Gidelim.
4: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
5: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim.
4: Hey, ne oluyor?
5: Aranızda ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
6: Senin kararın ne?
5: Gidelim.
1: Hadi.

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hadi.
1: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
0: İşte orada.
1: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. İki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamam.
1: Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma.
3: Geç söyle.
2: Geç, sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Kenan, yürü yürü yürü. Sarı papa.
1: Yürü diyorum sana.
0: Yürü yürü. Ağlayın. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Vesera.
4: 15 dakika. Anlaşmamız buydu.
2: Gidiyorum. Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş ver seni.
4: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
4: Ayaz serin. Giderim.
3: Onu almadan olmaz.
4: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdi kalk lanet olası. Kalk dedim.
2: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi gel gel gel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi gel. Hadi yürü. Hadi hadi hadi hadi.
3: Geç oğlum.
2: Sallanmadan sallanmadan.
0: Neler oluyor burada?
1: Geldiler efendim.
0: Yine bu karışıklık. Ne oluyor?
2: Hadi acele edin.
3: Hadi hadi hadi.
2: Çabuk çabuk.
3: Yürü yürü.
2: Hadi. Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
3: Çabuk hadi arabalara arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk!
2: Kaç kişi var?
3: Her yere bakın.
0: Araçlara binin, çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Acele edin.

0: Nasıl bacağım?
1: Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
2: Bacağı parçalanmış.
1: Rehber nerede?
2: Lanet olası gitmiş.
1: Boşver, koordinatları biliyorum.
2: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
1: Şu çeneni kapa artık, hadi bacağına
3: botu çıkar.
1: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak
3: al gerek. Şunu al.
1: Kurtulacak
3: bilmiyorum.
1: Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.
4: Oh, my God.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen al. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi hadi hadi.

0: Gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
2: Ne oldu?
1: Lütfen.
2: Hata
1: mı? Serseri. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Herif.
0: Lanet olsun.
3: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
3: Geber.
4: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
3: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.

dikkat edin!

Geri çekilin, saklanın.

0: Geri çekilin.
1: Gidelim, gidelim.
0: Çabuk
1: hadi.
0: Gidelim.
2: Tamam, dayan.
3: Malcolm.
2: Seni hemen götüreceğiz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda Küçük Liman'da Atatürk Parkı'ndayız. Efendim halk arasında buranın adı Barış Akarsu Parkı. Hepinizin bildiği gibi rahmetli sanatçımız Barış Akarsu Amasralı. Daha 28 yaşında hayatının baharındayken Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yuman Barış Akarsu'nun Atatürk Parkı'nda heykeli dikilmiş. Evet, Barış Akarsu hayranları, Barış Akarsu sevenleri Amasra'ya geldiklerinde bu parkı ziyaret ediyorlar. Amasra'nın hırçın dalgası Barış Akarsu'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Müzik.

Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda Bizans döneminden kalan tarihi Amasra Kalesi'nin içindeyiz. Efendim, burası alıştığımız kalelere benzemiyor. Burada gündelik yaşamla, yani evlerle tarihi yapılar iç içe geçmiş durumda. Amasra Kalesi'nin iç bölgesinde Küçük Şapel, Kemere Köprüsü, Ceneviz Şatosu ve Fatih Camii bulunuyor. Efendim, buralar tamamen turizme açılmış durumda. Amasra Kalesi'nin çok sayıda ziyaretçisi var. Amasra'ya gelenler kale bölgesini mutlaka ziyaret ediyorlar. Değerli izleyenler, arkamda Küçük Şapel'i görüyorsunuz. Bir diğer adı Kilise Mescidi. Fatih Camii ile birlikte Kilise Şapeli 9. yüzyılda yapılmış ve muhteşem bir Bizans dönemi eseri. Efendim, Amasra Kalesi'nin olduğu bölge buram buram tarih kokuyor.

Değerli izleyenler, Amasra Kalesi'nin bulunduğu alan son derece değişik. Efendim, tarihi Amasra Kalesi'nin içinde yine Bizans döneminden kalan çok değerli tarihi yapılar var. Efendim, bu bölge adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Şu anda tüm güzelliğiyle, tüm görkemiyle Ceneviz Şatosu'ndayız. Efendim, Ceneviz Şatosu da Bizanslar döneminde yapılmış. Burası Cenevizler zamanında yönetimde bulunan hükümdar aile ve konsoloslar tarafından kullanılan bir birimmiş. Efendim, kalenin duvarlarında ve Ceneviz Şatosu'nun duvarlarında Cenevizlere ait armalı levhaları da bol bol görmek mümkün. Osmanlı'nın son döneminde de Ceneviz Şatosu barutane olarak kullanılmış. Efendim, çok değerli tarihi yapılar, Amasra'da mutlaka görülmesi gereken yerler.

Değerli izleyenler, Amasra Kalesi'nin bulunduğu alan son derece sessiz, sakin ve huzurlu. Efendim burada birçok zenginliği bir arada görmek mümkün. Kale bölgesinde tarih var, doğa var, gündelik yaşam var. Arkamızda tüm güzelliğiyle Karadeniz'i görüyorsunuz. Efendim kale bölgesini gezmeye devam ediyoruz ve Fatih Camii'ne doğru ilerliyoruz. Bizans döneminde Fatih Camii kilise olarak inşa edilmiş ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethinden sonra kilise camiye çevrilmiş ve günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda.

0: Değerli izleyenler, Bizans döneminden kalan tarihi Fatih Camii'nin karşısındaki asırlık ıhlamur ağacı dikkatimizi çekti. Efendim, ağaç buraya adeta güzellik katıyor ve burası misler gibi kokuyor. Yaklaşık bir ay sonra ıhlamur çiçekleri açacak. Efendim, Amasra halkı buraya geliyor ve ağaçtan ıhlamur topluyor. Ondan sonra bir güzel demliyor ve afiyetle içiyor. Evet değerli izleyenler, siz şimdi merak ettiniz. Asırlık ıhlamur ağacının gövdesindeki bu terlikler, ayakkabılar ne diye düşündünüz? Evet, aslında ilk gördüğümüzde bizim de ilgimizi çekti. Efendim, Amasra'nın meşhur bir köpeği var. Kırpık. Kırpık'ın lakabı hırsız köpek. Efendim, kırpık ne yapıyor biliyor musunuz? Evlerin önünde plajlarda unutulan terlikleri topluyor, ondan sonra alıyor, buraya getiriyor. Efendim, caminin hocası da alıyor bu terlikleri, ayakkabıları, ıhlamur ağacının gövdesine çiviliyor ve terliği, ayakkabısı kaybolanlar da kırpığın çaldığını anlıyorlar ve Fatih Camii'nin olduğu alana gelip terliklerini, ayakkabılarını alıyorlar. Aslında kırpığı çok bekledik, hala da bekliyoruz gelir mi diye. Kırpığı görmek, sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Ama şu anda iş peşinde bence. Ayakkabı terlik çalıyor plajlardan, evlerin önünden. Evet değerli izleyenler, Ali hocamız kırpığın getirdiği terlikleri, ayakkabıları alıyor. Bir güzel ıhlamur ağacının gövdesine çeviriyor. Hocam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nedir bu kırpığın yaptıkları?
1: Evet, meşhur hırsız köpeğimiz, mahallemizin maskotu.
0: Evet. Kaç yıldır yapıyor hırsızlık?
1: Yani 5-6 yıldır. Zaten 5-6 yıllık bir köpek.
0: Evet.
1: Alışmış.
0: Kırpık çok ünlü değil mi Amasra'da?
1: Çok ünlü, çok çok.
0: Ama kırpık çok yaramaz vallahi, çok fena. Hiç evet, affetmiyor.
1: Çok meşhur. Yurt dışından da gelenler hep böyle fotoğraf çektirir onunla.
0: Hocam, kırpığı görmek istiyoruz aslında. İzleyenlere göstermek istiyoruz. Neye benziyor, ne renk? Hocam kırpık, bir seslenir misiniz?
1: Kırpık gel.
0: Değerli izleyenler, çok şanslıyız. Kırpık geldi ama yerinde durmuyor. O kadar yaramaz ki. Kırpık gel, gel. Hocam gidiyor. Çağırın hocam. Kırpık gel. Ay çok fena, çok fena bu kırpık. Değerli izleyenler, inanabiliyor musunuz? Şu anda hala tarihi Amasra Kalesi'ndeyiz. Efendim, burada evler, tarihi yapılar iç içe geçmiş durumda. Bu evin bahçesi dikkatimizi çekti. Çünkü çok özel saksı tasarımları var. Bakar mısınız? Çizmelerden, portakal sıkacağından, hatta klozetten bile saksı yapılmış. Ve içinde rengarenk çiçekler, yemyeşil bitkiler. Evet, huzur dolu, sessiz, sakin bir yer. Evlerin arasından, tarihi yapıların arasından Kemere Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Evet değerli izleyenler, buranın çok farklı bir ambiyansı var. İşte bakar mısınız, renkli bir bina daha.

Değerli izleyenler, şu anda hala kale bölgesindeyiz ve Bizans döneminde inşa edilen Kemere Köprüsü'nün üzerindeyiz. Efendim, Kemere Köprüsü Boztepe Adası ile Amasra'yı birbirine bağlayan tek köprü. Hemen karşıda tüm güzelliğiyle Boztepe Adası'nı görüyorsunuz. Efendim, adada evler var, yaşam var. Evet değerli izleyenler, karşıda da tüm güzelliğiyle Amasra var. Değerli izleyenler, işte üzerinde yürüdüğüm bu tarihi köprü, Kemere Köprüsü, Anakara ile Boztepe'yi birbirine bağlıyor. Aslında değerli izleyenler, arkamızda küçük bir kale bulunuyor. Adada yaşam olduğu için buradan arabalar giriş yapabiliyor. İnsanlar yürüyerek de Boztepe Adası ile Amasra arasında gidip gelebiliyorlar. Evet. Efendim, bu tarafı da sizlere göstermek istiyorum. Karşıda Tavşan Adası var. Mükemmel bir manzara, mükemmel bir doğa. Adeta tablo yandırıyor efendim gördüğümüz güzellik. Karadeniz'in serinliğini hissedebiliyoruz. Evet değerli izleyenler, çok da fazla söze gerek yok. Görüntüler ortada.

0: Gelin hep birlikte Amasra'nın turistik çarşısını şöyle bir gezelim.
1: Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda tarihi Çekiciler Çarşısı'ndayız. Efendim, burası turistik bir çarşı. Program yaptığımız yerlerde turistik çarşıları sizler için elimizden geldiğince gezmeye çalışıyoruz. Efendim, yerli ve yabancı yıl içerisinde Amasra'ya çok sayıda turist geliyor. İşte Amasra'ya gelen turistler Çekiciler Çarşısı'nı ziyaret ediyor ve buradan bol bol alışveriş yapıyor. Peki çarşının adı neden Çekiciler Çarşısı? Efendim, burada çok sayıda çok değerli çekici ustası bulunuyor. Yani ahşap ustası bulunuyor. Zaten çarşıda ahşaptan yapılan hediyelik eşyaları bol bol görebilirsiniz. Ayrıca Çekiciler Çarşısı'nda tel kırma ustalarını da görmek mümkün. Efendim, tel kırma Bartın'a özgü bir sanat ve coğrafi işaret belgesi var. Ağırlıklı olarak da şu anda içinde bulunduğumuz çarşıda ahşaptan ve tel kırmadan yapılan ürünleri, hediyelik eşyaları görüyoruz. Hepsi çok şık, hepsi çok güzel. Efendim, burası çok renkli bir çarşı. Her zaman çok kalabalık oluyor. Özellikle turizm sezonunda, yaz aylarında iğne atsanız yere düşmüyor. Bakar mısınız efendim duvara asılan süslerin güzelliğine? Ben çok seviyorum böyle nazar boncuklarıyla, narlarla yapılan bu süs eşyalarını. İşte alın balkonunuza, mutfağınıza, bahçenize, nereye isterseniz asın. Nar bereketin simgesi. Gerçekten çok güzel. Rengarenk, çeşit çok fazla, seçin, beğenin, alın. Değerli izleyenler, çarşıyı keyifli keyifli gezmeye devam ediyorum. Efendim, ben program yaptığımız yerlerde gerçekten çok seviyorum çarşı gezmeyi. Ustalarımız o kadar güzel ürünler yapmışlar ki, bakar mısınız Pinokyo'nun güzelliğine? Böyle ipleri de bağlamışlar. Evet, ahşaptan her şey ama her şey var. Evet, burada da çok güzel seramik ürünler görüyoruz değerli izleyenler. Evet, seramikten bir kupa rengarenk çiçeklerle bezenmiş. Üzerinde Amasra yazıyor. İşte geliyorsunuz çarşıya, böyle Amasra hatırası bunlardan alıyorsunuz ve buradan öyle ayrılıyorsunuz. Aa, bunu çok beğendim ben. Bakar mısınız, tamamen ahşaptan ve taşlarla yapılmış. Taşlar boyanmış. Böyle eve dönüştürülmüş. Çok güzel olmuş. Ne kadar yaratıcı. Çok özel bir tasarım. Çok beğendim. Değerli izleyenler, şu anda ahşap atölyesinde Ali Rıza ustamızla birlikteyiz. Burası mis gibi ahşap kokuyor. Ustam merhabalar, kolay gelsin. Efendim,
2: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ustam, ahşaptan yaptığın ürünlere bayıldım, hayran kaldım. Efendim, her yerde talaşlar var. Yılların ustası Ali Rıza ustamız, bakar mısınız başında bile talaşlar var. Evet. Ustam, her yerinden evet, talaşlar dökülüyor.
2: Kaçınılmaz bizim talaşla yoğunlaşmamız. Malum işte ağaç.
1: Ustam, neler yapmışsın, neler yapmışsın. Şimdi bayıldım. Efendim, bunlar, kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Bu sanatı kaç yıldır icra ediyorsun?
2: Bu sanata ben babamın yanında ilkokul çağlarında gönül verdim. Ortaokuldan sonra ben okumayacağım, ben bu sanatı yapacağım dedim. Evet.
1: Baba mesleği.
2: Baba mesleğe o şekilde başladım. Yaşım oldu 63.
1: Allah uzun ömür versin.
2: De düşünmüyorum. Yani şurada bir şey yapmazsam.
1: Daha gençsin.
2: Ha, şurada bir şey yapmazsam rahatsız oluyorum.
1: Üretmezsen yaşayamazsın. Aynen. Sen.
2: Ben
1: alışmışsın.
2: Alıştım. Ama bizim üzüldüğüm bir konu var. Bizim bu sokağımızda 50-60 tane aynı benim gibi çalışan sanatkar arkadaşlarımız vardı.
1: Evet.
2: Hepsi terk ettiler, sanatı bıraktılar. Geçim zorluğu olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Orada TTK işletmesine girdiler falan filan. Neyse, bir çırak yetiştiremiyorum. Sıkıntı orada.
1: Neler yapıyorsun ustam? Ya bunlar ne?
2: En basit mesela şöyle bir...
1: Nedir bu?
2: Salata tabağı. Şimdi
1: ay çok güzel.
2: Yapılmışını da oradan bir tane alabiliriz. Bak. Bu ay, salata tabağı güzel. Ceviz ağacından. Genelde biz bunları son bitmiş rutin halinde...
1: Ustam, özür dilerim. Burada çok talaş var. Evet. Toz var değerli izleyenler. Öksürtüyor tabii. Aynen, ki yapalım. Haliyle.
2: Biz alışık olduğumuz için bize bir sıkıntı çıkarmıyor.
1: Zorlanıyorum biraz konuşmakta. Ustam, çok güzel olmuş.
2: Bu şimdi salata tabağı ama bu ceviz ağacıdır. Sağlamdır. Makineye koymayacaksın. Elde bunu yıllarca kullan. Bunu
1: makinede yıkamayacaksın.
2: Bunu bozamazsın. Bu
1: sağlıklı.
2: Sağlıklı şöyle bir şey. Biz bunun üzerine zaten zeytinyağı sürüyoruz. Bir de gomalak sürüyoruz. Son şey olarak cila deriz biz buna, eski tabir. Ben vernik olayını kullanmam.
1: Değerli izleyenler, Çekiciler Çarşısı'nda şu anda o kadar güzel bir dükkandayız ki efendim, Bartın'ın tel kırma ve tel sarma sanatı çok ünlü. İkisinin de coğrafi işaret belgesi var.

0: Şu anda bulunduğumuz dükkanda tel kırmanın ve tel sarmanın o kadar güzel örnekleri bulunuyor ki. Efendim hayran kalmamak mümkün değil. El emeği, göz nuru, ışıl ışıl birbirinden güzel örtüler, ürünler, eşarplar, fularlar hepsi tel kırma sanatıyla, tel sarma sanatıyla yapılmış. Çok özel bir sanat. Bartın'a özgü, Amasra'da da bu özel sanat başarıyla icra ediliyor. Efendim yanımızda Oya Hanım var. Evet. Oya Hanım'ın yaptığı çok güzel ürünler bulunuyor burada. Oya Hanım ellerinize emeğinize
1: çok
0: sağlık. Bayıldım.
1: Ederim. Çok sağ olun. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
0: Vallahi bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Aslında mütevazi bir ifade oldu. Gerçekten hepsi şahane.
1: Sağ
0: muhteşem.
1: Önemli olan kültürümüzün ölmemesi, onu yaşatmak. Ve karşı tarafların da değer vermesini bekliyoruz. Tel kırma zaten bizim çok geleneksel eski bir sanatımız bildiğiniz gibi.
0: Aslında Oya Hanım tel kırma ve tel sarma sanatından yapılan ürünler Bartın'ın, Amasra'nın geleneğini, kültürünü yansıtıyor,
1: aynen,
0: yaşatıyor.
1: Aynen.
0: Kaç yıldır yapıyorsunuz bu sanatı?
1: Ben bir fiil 25 yıldır iş yerim var ama ondan önce de çocukluğumuzda annelerimizden, büyüklerimizden bildiğimiz için bir şeyler yapıyorduk ama bir fiil 25 yıldır üretmeye çalışıyorum.
0: Evet. Bayağı bir şeyler üretmişsiniz. Hepsi çok güzel, hepsi birbirinden değerli, hepsi adeta bir sanat eseri. Şunu da sormak istiyorum. Bartın'da, Amasra'da bütün kadınlar tel kırma ve tel sarma bilir mi?
1: Yok. Bütün kadınlar diye şey yapmayalım. Meraklıları.
0: Evet. Günümüzde var mı kadınlarımızın, gençlerimizin
1: şöyle,
0: merakı?
1: Orta yaş, gençler masa başı işi istiyor artık. Evet. Yapmak istemiyor. Evet. Okuduk diyorlar. Haklılar.
0: Evet.
1: Orta yaşlar torunlara bakıyor artık.
0: Evet.
1: Ama yaşlılarımızın da gözleri görmüyor.
0: Yani çok fazla usta yetişmiyor.
1: Evet. İlerleyen zamanlarda ölmek üzere ama şu anda halk eğitimin sağ olsunlar işbirlikleriyle birlikte ortaya çıkan çok güzel ürünlerimiz var.
0: Oya Hanım bu çok güzel bir sanat. Çok değerli bir sanat. Ben bayıldım tel kırmadan, tel sarmadan yapılan ürünlere. Bu sanat kesinlikle yaşatılmalı
1: yani,
0: Bartın'da.
1: Ve tanıtılmalı.
0: Şimdi telimiz hangi malzemeden?
1: Bakır üzerine gümüş püskür.
0: Bakır üzerine gümüş. Hı hı. Tel kırma bu. Tel sarma hangisi? Onu da gösterelim izleyenlere.
1: Görebilirsiniz. Masanın üzerindekileri görebilirsiniz. Onlar da tel sarmalarımız.
0: Evet, değerli izleyenler. Tel sarma,
1: aynı.
0: Tel kırma. İkisi de çok özel sanat. İkisi de bakır üzerine gümüş.
1: Gümüş püskürtme.
0: Evet.
1: Tellerle işleniyor. Evet. İğnemiz özeldir. Şöyle bir gümüş iğnedir.
0: Şimdi telimiz gümüş.
1: Tabii.
0: Bakır üzerine gümüş. İğnemiz gümüş.
1: Hı hı.
0: Zaten ışıl ışıl,
1: zaten
0: gümüş gümüş parlıyor ürünler.
1: İsterseniz kırmanın nasıl yapıldığını ben size...
0: Ay lütfen çok seviniriz. Zor mu? Zor bir sanat mı?
1: Yani elinize alışınca tabii ki kolay oluyor ama ilk etapta zorlanabilirsiniz.
0: Kumaş nedir şu anda çalıştığınız?
1: Bu da el tezgahı dokumasıdır.
0: Nerede dokunuyor?
1: Halk eğitim dokuyor.
0: Burada dokunuyor.
1: Tabii, bayanlarımız dokuyor. Biz onlardan metraj olarak alıyoruz. Böyle... Bunu içinden çıkarıp alttan geleni çekip tırnağımla bastırıp...
0: Aa zor.
1: Şimdi ben beze yapıyorum. İstediğim gibi çekebiliyorum. Ama tüle yapmak daha zor. Çektiğiniz an yırtılır.
0: Çok hassas davranmak
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen öyle tabii.
2: balık salata olmadan Amasra programı olmaz.
0: Efendim keyifle izliyoruz ustamıza. Ustam şöyle bir yandan anlat, bir yandan yap lütfen.
3: Soğanımızı ilave ettik ve ondan sonra domatesimizi kesiyoruz. Şöyle bol bol koyuyoruz.
0: Değerli izleyenler, Amasra'da şimdi şov zamanı. Nefis bir salata yapıyoruz. Bu salata başka salata, bu salata Amasra salatası.
3: Sırasıyla gidiyoruz tabii ki domatesinden sonra salata.
0: Sırası var mı ustam?
3: Tabii sırasıyla gidiyoruz.
0: Evet. Salata. Hanımlar, ustamı dikkatle izleyin.
3: Ardından şöyle karışık olarak çarlı biber ve yeşil soğanımız var. Ondan sonra yeşilliklerimize geçiyoruz tabii ki de.
0: Evet.
3: Şöyle maydanoz.
0: Vallahi her şey var. Son derece besleyici, lezzetli.
3: Ama karışık olarak şöyle.
0: Amasra'nın salatası hem göze hem de damağa hitap ediyor.
3: Böyle 2-3 bıçak vuruyoruz.
0: Of of of. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısın? Daha çok malzememiz var. Çok. Bu salata

0: Başka salata ben size söylemiştim. Şimdi Erkan Ustam, salatamız gitgide yükseliyor.
1: Aynen.
0: Şimdi bütün malzemeler koyulduğunda, aynen, ilave edildiğinde herhalde böyle bir salata olacak.
1: Tabii ki şöyle turşu çeşitlerinden koyacağız şimdi karışık olarak.
0: Vallahi bana bu salatayı verin yeter. Başka hiçbir şey istemem. Her şey var, her şey var. Çok besleyici. Turşumuz da böyle ince ince doğruyoruz.
1: İnce ince doğruyoruz.
0: Ustalık böyle bir şey. El becerisi gerçekten mükemmel. Yok yok. Efendim ben salata çok severim. Ama bu salata başka salata. Şimdi ustamı hayranlıkla izliyorum. Şöyle, mükemmel bir görüntü.
1: Şöyle kenarlarını süsleyeceğiz pancarla.
0: Aslında balığın yanında yenebilecek en güzel salata. Of of of. Hem göze hem damağa hitap ediyor efendim bu salata.
1: Doğru.
0: Boşuna ünlenmemiş. Efendim boşuna ünlenmemiş. Bazı lezzetler, bazı yöresel yemekler boşuna ünlenmiyor. Gerçekten Amasra'nın balığı, salatası bu övgüyü hak ediyor. Efendim boşuna bu kadar insan bu balığı, salatayı yemek için günübirlik kalkıp Amasra'ya gelmiyor. Ustam çok güzel oldu.
1: Evet şimdi... süslemesine...
0: Bitmedi mi daha?
1: Daha bitmedi. Daha var.
2: Papatyalar yapıyoruz. Buna biz papatya diyoruz. Bununla da ortasına tohumunu koyuyoruz mesela şu şekilde. Şimdi arkadaşımız, ustamız bunları yapıyor.
0: Çok sanatsal.
2: Evet, aynen.
0: Gördüğüm en sanatsal salata. Efendim aslında bu bir salata değil. Bu bir, evet, tablo. Bu bir tablo. Tablomuz da tamamlanmadı. Birazdan tamamlanacak. Ustam harikasın. Valla bu salatayı yemeden önce ustamı mutlaka yaparken izleyin. İzlemek bile o kadar keyifli ki. Süper. Süper. Ne bu, lale mi?
1: Bunlar lale, evet.
0: Ustam şöyle bir elimize alalım salatayı. Efendim bakar mısınız, hem göze hem damağa hitap eden Amasra salatası. Aa, sosumuzu dökmedik ama. Şimdi Amasra salatasına ne dökeceğiz? Limonumuz var, zeytinyağımız var, başka?
1: Sirkemiz var efendim şöyle.
0: Evet.
1: Şimdi öncelikle...
0: Bunlar ekşisi falan dökmüyoruz değil mi?
1: İsteğe göre onlar.
0: Bu nedir, limon mu?
1: Limon.
0: Of of of, bol bol limonumuzu serptik. Dök ustam. Bol sirke.
1: Bol bol.
0: Bana yemek falan vermeyin. Bu salata yeter bana. Zaten çok severim salatayı.
1: Zeytinyağımız.
0: Kaç kişilik bu salata?
2: Efendim genelde 4 kişiye hitap ediyor. Bir masalık düşünüyoruz buna.
0: Efendim Erkan ustamız daha önceden turplarla uğraşmış, çalışmış. Teker teker harfleri hazırlamış. Valla bu salata emek istiyor. Öyle kolay değil bu salatayı yapmak. Ustam tamam mı?
1: Tamamdır, bitti. Gezdirelim.
0: Zeytinyağı gezdirelim. Parlasın salatamız. Evet, şimdi tabağımızın diğer tarafını çeviriyoruz. Amasra'da şov zamanı. Ustam, çevirelim mi tabağımızı? Ta ta ta tam. Evet, Belma Belen'le geziyoruz. Neymiş?
1: Belma Belen'le geziyoruz.
0: Ustam, ellerine emeğine sağlık. Güzel. Çok ederim. Teşekkür ediyorum. Efendim, mükemmel bir görüntü, mükemmel bir salata. Bu salata Amasra salatası. Bu salatanın lezzeti başka. Bu salatanın lezzeti dillere destan. Eğer bugüne kadar Amasra'ya gelmediyseniz, bu salatanın tadına bakmadıysanız, en kısa zamanda ilk müsait olduğunuzda çıkın çıkın gelin. Ustamızın, Mete Bey'in ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Salatamızı yaptık ustam. Şimdi balığımızı yapacağız.
1: Tabii.
0: Şimdi Karadeniz'in bereketli sularından çeşit çeşit balık çıkıyor.
3: Şimdilik barbun yapacağız.
0: Evet.
3: Karışık yapacağız ama barbun, mezgit, hamsi, iskorpit.
0: Bu mu? Barbun, mezgit, hamsi,
3: iskorpit.
0: İskorpit. Hepsini birden pişireceğim.
3: Hepsini birden karışık yapacağım.
0: Tamam. O halde hemen başlıyoruz efendim. Bakalım Amasra'da balık nasıl yapılıyor? Usam, tavamız hazır.
3: Tavamız hazır. Evet. Kendi özel tavamız bizim bu.
0: Özelliği ne?
3: Özelliği bunun yani saçla madeni yani tava. Yani.
0: Saç gibi evet, değişik saç, bir tava.
3: Saç özendiriyor. Saç tavayı özendiriyor.
0: Evet değerli izleyenler, ben sizler için Amasra'nın nefis mi nefis balığının lezzet sırrını öğrenmeye çalışıyorum. Ustalarımız böyle lezzet sırlarını sonuna kadar vermezler ama ben mümkün olduğu kadar Murat Ustam'dan Amasra balığının lezzet sırrını öğrenmeye çalışacağım. Vallahi sizler için. Evet değerli izleyenler, Amasra'da şovlar bitmiyordu. Evet, tuzladık balığımızı. Evet, tuzladık,
3: karıştıracağız biz de.
0: Ustam lütfen bir yandan yap, bir yandan tarif ver. Şu anda izleyenler pür dikkat. Seni dinliyorlar, not alıyorlar. Çünkü
3: karıştırıyoruz. Tuzu evet, karıştırıyoruz.
0: Tuzladık, karıştırıyoruz. Tuzu, evet. 4 çeşit balık var.
3: 4 çeşit balık var.
0: Evet değerli izleyenler, Amasra'nın balığı salatası çok lezzetli oluyor. İşte Murat Ustamız Amasra'nın balığının nasıl piştiğini gösteriyor bizlere. Yağımız kızdı.
3: Kızdı. Tek tek dizmeye başlıyoruz.
0: Balıklarımızı böyle mısır ununa buluyoruz. Tavamıza diziyoruz. Evet. Bir özelliği var mı dizmenin?
3: Tabii ki yani düzgün yiyeceksin yani, böyle düzgün olacak.
0: Karışık mı diziyorsun?
3: Tabii karışık yapacağım. Evet. Zaten görürsün şimdi. Zaten börek gibi çıkacak böyle.
0: Evet, ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Efendim balıklarımız böyle fos fos kabarmaya başladı, pişmeye evet. Başladı. Bol yağda. 1 kilo 200 gram balık. Ne yapıyoruz Usta?
3: Şimdi ağır yağını süzüyoruz.
0: Yağın bir kısmını boşalttık.
3: Evet. Bu tarafını az pişireceğiz.
0: Evet.
3: Hemen çevireceğiz.
0: Evet. Şov zamanı. Şov zamanı. Bakar mısınız? Ustalığa, el becerisine. Of of of. Aa ustam gerçekten börek gibi. Dört çeşit balığımız. Bakar mısınız efendim? Ustam nasıl dizmiş? Ben böyle karışık karışık attı zannediyorum ama. Yok. O kadar oldu. Güzel ki bakar mısınız? Evet. Usam süpersin. Harikasın. Tamam pişti mi?
3: Pişmek üzere. Az kaldı.
0: Usam sıçrıyor vallahi yüzüme gözüme her tarafıma. Mezgit'in yumurtaları fena patlıyor. Ben şöyle çekileyim.
3: Çıkıyor yavaş yavaş balık.
0: Of of of. Efendim kokular mis. Yağını boşaltıyoruz. Tekrar balığımızı herhalde çeviriyoruz. Bayağı yağlı bir şov. Arada patlıyor efendim yumurtalar. Evet değerli izleyenler, karışık balık tavamız artık hazır. Artık afiyetle yenmeye hazır. Efendim nar gibi kızardı, mis gibi kokuyor. Murat ustamızın ellerine, emeğine sağlık.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Geldi mi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Gelmedi.
0: Şimdi?
1: Şu şeyi düzgün çevir.
2: Seul Olimpiyatlarındaki güreş alanına hoş geldiniz. Bugün heyecan verici bir maç bekliyoruz.
1: Geldi.
0: Aşağı in, iyi mi?
1: Hayır. Orada kalıp tut.
2: Bu olimpiyatların final maçı. 72 kilo kategorisinde Rusya ve Amerika'dan güreşçiler arasında. Güreşin Hindistan'da bu kadar popüler bir spor olmasına rağmen Hintli güreşçilerin olimpiyatlarda hayal kırıklığına uğraması gerçekten üzücü.
1: Bizim çocuklar bile eve madalya getirebilir. Ama destek nerede? Ne para ne de imkan. Çocuklarımız nasıl madalya kazanacak?
3: Eğer kelimelerle madalya kazanılabilseydi, bunu uzun zaman önce kazanmıştım.
1: Burada yeni misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
3: Bir gün bir güreş arenasına girmeyi dene. Maç başlamadan önce canını kurtarmak için koşarsın.
1: Görünüşe göre bunu birçok kez yapmışsın. Kaçmayı.
3: Burası arena olsaydı kimin kaçacağını görürdük.
1: Arenaya niye ihtiyacımız var ki?
4: Şimdi hepimizin beklediği an. Sahne büyük bir dövüş için hazır. Havada hissedilir bir heyecan var. Her iki güreşçi de dövüş için geliyor.
2: Kesinlikle haklısın Tom. İlginç bir maç olacak gibi görünüyor. Kalabalık heyecanlı görünüyor. Güreşçiler yüz yüze geliyor. Bakalım nasıl olacak? Merak içindeyiz. Klasik bir el sıkışma. Hakemin düdüğü ve maç başlıyor.
4: Yere serildi. Yere serildi. Rus güreşi için erken bir yerilgi. Aşırı güven her zaman kötü sonuçlanmıştır sayın seyirciler.
1: Bir daha denemek ister misin? Sevgili kardeşim.
4: Güreşçiler ikinci round için yerini alıyor.
5: Evet Tom, karşılaşma göründüğü kadar kolay olmayacak. Bakalım şimdi ne olacak? Merakla bekliyoruz. İki güreşçi de birbirini kavradı. Harika bir hücum. Bir o kadar da harika bir savunma. Müthiş bir hareket. İnanılmaz. İnanılmaz bir hareket. Ona neyin çarptığını anlayamadı.
6: Şimdi bitti sen.
5: Başka bir hücum daha. Ve bir karşı hücum.
2: Ve bitti. Karşılaşma bitti. David Goliath'ın, Goliath David'in yerine geçti resmen. Kimse Rus güreşçinin böyle çabucak yenileceğini tahmin etmiyordu. Ne maçtı ama. Birinci sınıf güreş budur.
3: İyisin. Az önce ülke şampiyonunu yendin.
1: Cesaretin kırılmasın dostum. Az önce bir ulusal şampiyonu kaybettin.
7: Amcamla tanışın. Mahavir Singh Pogat. Güreşi uzun yıllar önce bıraktı. Ama güreş onu bir türlü bırakmadı.

Küçük çocuk kazanacak. İşte böyle. Sırf kas geliştirmek seni iyi bir güreşçi yapmaz. Buraya gel evlat. Güreş kanında olmalı. Doğuştan gelmeli. Al. Kendine süt al. Tanrı seni korusun.

0: Tabağında yemek olmayınca ne yiyeceksin? Madalyayı mı yiyeceksin? Güreş kimsenin umurunda değil. İş teklifini kabul et. Yoksa kötü olur.
1: Güreşi neden bıraktın?
2: Başka seçeneğim yoktu. Güreş bana ün ve saygı kazandırdı ama para kazandırmadı. O yüzden bu işe girdim.
3: Her güreşçi ülkesine onur ve şeref getirmeyi hayal eder. Ancak ülke destek vermezse bir güreşçi ne kadar ileri gidebilir ki?

0: Ülken için madalya kazanamaman hiçbir şekilde senin suçun değil. Bu anıların seni üzmesine daha ne kadar izin vereceksin?
1: Bak, benim yapamadığımı oğlumuz yapacak. Ülkemiz için altın kazanacak. Bayrağımız en yüksekte dalgalanacak. Bunu unutma.
2: O gün amcam lise sınav sonuçlarını bekleyen bir öğrenci kadar endişeliydi.
3: Endişelenme kardeşim. Her şey yolunda gidecek.
4: Bir kız.
2: Amcam bir erkek umuyordu. Ama bir kız doğdu.
3: Önemli değil. Bir kız kardeşin oldu Omkar. Ha? İyi değil mi?
2: Çok sevinmiştim. Ama amcam rol yapıyordu. Ve her şey öyle başladı. Birdenbire köydeki herkes erkek çocuk sahibi olma konusunda uzman oluverdi.
5: Güneş doğmadan önce sol elinle mısır yufkasına sarılmış beyaz susamla yapılmış tatlıları siyah bir ineğe yedir. Bir oğlun olur.
6: Mahavir, işte özel bir dua. Oğlan için her gün oku. He?
7: Al, ye bunu. Yesene. Durur musun? Dur dedim. Al, al, al hadi.
8: Mahavir, yalnızca pazar günleri deneyin. Diğer günlerde kuvvetini iyice kazan. Anladın mı? Anladın mı?
2: Ne insanlar tavsiye vermeyi bıraktı?
9: Al bakalım evlat.
2: Ne de amcam ve yengem onlara göre hareket etmeyi. Doğum günü yaklaştı ve köyün yarısı yanlarına geldi. Bir erkek için teşekkür almaya.
3: Greta bir erkek kardeşin olacak. Onunla oynayacaksınız.
4: Bir kız.
2: Ama ne amcamın bir oğlu oldu, ne de köylülerin bir övgüsü. Peki tüm bu şaşmaz teknikler içinde hata neredeydi?
5: Siyah bir inek yerine siyah bir manda beslemiş olmalı, yoksa kuzenim Rotak'a bak. 3 yılda 3 sağlıklı oğlu oldu.
6: Eğer duayı ters okursan sonuçlar da ters olur, öyle değil mi?
8: Kendine hakim olmak çok önemli. Ona pazar günleri denemesini söylemiştim, tamam mı? Her gün, her gün denemiş olmalılar.
0: Sana bir oğlan veremedim.
1: Senin suçun değil. Sakın beni yanlış anlama. Gita ve Babita ikisi de benim için değerli. Ama sadece bir oğlan hayallerimi gerçekleştirebilir.

Yıllar geçti. Amcam kararlıydı, bir erkek evlat istiyordu. Ama belki Tanrı da kararlıydı. Üçüncü çocuk kızdı. Dördüncü çocuk da öyle. Bu sefer ben de kederliydim.

0: Hadi çevir şunu, yoksa yanacak.
1: Al baba.
2: Bundan sonra amcam bir erkek evlat arzusundan ve hayalinden vazgeçti.
3: Hey mavi sinkçi! Onun nesi var?
4: Akşamki güreş maçını izlemeye geliyor musun? Ha?
5: Hayır. Siz gidin.
6: Hey Mavir. Bir oğlum oldu. Buyur şeker al.

0: Ne oldu?
1: Bak nasıl dayak yemişler, söylesenize. Sen de bir şey söylesene.
2: Tamam, evet, nasıl dayak yediklerine bak.
1: Her tarafları yara bere içinde.
2: Her tarafları yara bere içinde.
0: Niye dövdün?
3: Dövmedim amca.
4: Geyta ve Babita dövmüş.

0: onlar başlattı baba. Bana ezik, Babita'ya cadı dedi. Biz de günlerini gösterdik işte.
1: Sırf bir laf için bu kadar dövülür mü?
2: Evet, bu kadar çok dövmemeleri gerekirdi. Bağışlayın lütfen, daha çocuklar.
3: Senin kızların olduğu için bu sefer bir şey demiyoruz.
1: Yürüyün, kızlardan dayak yemişler.
2: Buraya gelin. Gelin buraya.
0: Bir daha kavga etmeyeceğiz baba.
2: Önce bana nasıl dövdüğünüzü anlatın.
0: Önce o bana ezik dedi ama ben sessiz kaldım. Sonra Babita'ya cadı dedi. Bu kadar. Onu tuttum ve böyle yumruk attım.
4: Sonra da diğeri saldırdı. Onu saçından yakalayıp yere attım ve dirseğimi sırtına geçirdim.

0: Boğulmakta olan bir adama umut vermek için bir dalın yeterli olduğunu söylerler. Ama amcam bir değil iki can kurtaran bulmuştu.
1: Başından beri bir oğlum olsun da ülkeme bir altın kazandırsın diye tutturmuştum. Ama aklıma gelmeyen şey altının altın olduğuydu. İster erkek kazansın ister kız. Şu andan itibaren Gita ve Babita ev işi yapmayacak. Güreş onların kanında var. Şu andan itibaren sadece güreşecekler.
2: İyi ama güreş erkekler içindir.
1: Kızlarımız erkeklerden aşağı mı?
2: Ama ben kızların güreştiğini hiç görmedim. Komşular ne der sonra?
1: Ne kadar konuşurlar ki?
2: Ya kızlar ellerini bacaklarını kırarsa?
1: Düzeltiriz.
2: Parayı nereden bulacağız peki?
1: Bilmiyorum.
2: Hayallerin yüzünden kızların hayatını mahvetme lütfen.
1: Bir yıl denememe izin ver. Bir yıllığına duygularını içine göm, tamam mı? Yanıldığım ortaya çıkarsa hayallerimi sonsuza dek içime gömerim.

0: Yarın sabah 5'te hazır olun.
1: Neden baba?
0: Size Golgappa yedireceğim. 5'te tamam mı?
1: Yine ne yaptın?
2: Sen bir şey yaptın sanmıştım.
0: Yiyin. Nasıl?
2: Daha az acı baba.
0: Tamam, daha acı yap. Şimdi istediğiniz kadar yiyin. Çünkü bugünden itibaren ikiniz de bir güreşçi gibi yaşayacaksınız. Ve güreşçiler salamura, yağlı ve baharatlı yiyecekler, yani en sevdiğimiz yiyecekleri yiyemez. Bunu son yemeğiniz olarak görün. Hadi daha hızlı Babita. Hadi daha hızlı Babita.

0: 33 34 Durma, devam et. Hadi ha gayret. Hadi. Baştan başla. 40 41 Dur.
1: Yapamayacağım baba.
2: Kimse bu kadar ağır cezalandırılmamıştır. Bana hakaret etmişti. Neden ona saldırdın?
1: Onu bana sen söyle lütfen. Sen niye ona saldırdın o zaman? He?
2: Bana hakaret etti.
0: Elli.
1: Yapamıyorum
0: hayır,
1: baba.
0: Hayır. Devam edeceksin. Hadi.

0: Tüm emirlerine uyacağız anne. Söz veriyorum.
1: Sadece bizi güreşten kurtar.
2: Bir yıllığına anneniz olduğunu unutun. Hey, ne çabuk unuttunuz.
3: Ne kadar saçma Mavir. Kızlar güreş arenasına mı gelecek? Bu yaşta günah mı sokacaksın?

Toprak Ana'ya her zaman saygı gösterin. Ona ne kadar çok saygı gösterirseniz o kadar saygı görürsünüz, tamam mı?

0: olan bir şey vardır. Geta ve Babita'nın iyi antrenman yapabilmeleri için iyi güreşçilerle antrenman yapmaları gerekiyordu.
1: Omkar mı? O mu?
2: Evet.
1: Bu çok değil mi kardeşim? Kızları güreştirmen yeteri kadar kötüydü zaten. Şimdi de oğlanlarla mı güreşmelerini istiyorsun?
2: Evet mi? Hayır mı?
1: Evet demeye gönlüm el vermiyor. Ama hayır diyecek cesaretim de yok.
2: Tamam, gönder onu.
3: Sizin yüzünüzden ben de ateşe düştüm.
4: Şikayet etmeyi bırak. Sadece ateşe düştün. Biz savaşa gönderildik. Koşmaya devam.
5: Babam niye onu bizimle eğitiyor ki? Bu ufaklık bize rakip değil.
4: Bence tam bir kehide o.
5: Ne demekmiş o?
4: Konuşmaya Yavuz, dövüşmeye Hıyız.
3: Kehide o ne demek?

0: Yavaş ol. Ben küçük kardeşinim.
1: Tabii tabii. Yanlış anlama ama kızların biraz güçsüz.
2: Benimle güreşmek ister misin?
1: Birazdan dönerim.

0: Seni bir türlü anlayamıyorum.
1: Aynı anda hem koçları hem babaları olamam. Koçu iş başındayken babanın kenara çekilmesi gerek.
2: Sana KYDO dediğim için özür dilerim.
3: Özürmüş, hadi oradan.
1: Buna bir şaka mı sanıyorsun? Seni yere atıyor ve ona izin mi veriyorsun? Soldan hücum ettiğinde kendini sola sabitleyip neden savunma yapmıyorsun?
2: Ne, özür dilerim baba.
1: Evlat, bu güreş. Üç özürde oyun biter, tamam mı? Hadi tekrar deneyin. Gücüne ne oldu senin?
4: Kızları güreş için eğitmeye başladın. Bir şey demedim. Ama mutfağımda tavuk pişirmene izin vermeyeceğim.
1: Biraz anlamaya çalış. Güreşçilerin proteine ihtiyacı var.
4: Umurumda değil. Eğer mutfağımda et pişerse yemeği bırakırım, tamam mı?
1: Kızlarının güçsüz güreşçiler olmasını
4: istiyorsun. Onu bunu bilmem. Mutfağımda tavuk pişmesine imkan yok.
1: Omkar.
3: Evet.
1: Yemek yapmasını biliyor musun?
3: Hayır amca.
1: Öyleyse öğren.
4: Şu anki diyetlerine yetecek paramız yok. Tavuğu nasıl alacağız söylesene.
5: Ne diyorsun? 100 rupilik tavuğu 20'ye mi satmamı istiyorsun? Benim burada karım ne olacak? Matematiği açıkla bana, ha? Ne dersin?
1: Bak, Gita ve Babita sonunda ünlü güreşçiler olacak. İnsanlar senin dükkanındaki tavukları yediklerini öğrendiğinde sence nereden tavuk alırlar söylesene.
5: Bu mantıklı ama biz sadece 20 rupi mi?
1: Başka dükkanlar da var.
5: Bekle bekle. Dinle. 40 yapalım ha. Hadi.
1: 25'ten fazla çalışmaz. Hayır.

0: Şimdi tavuğu tavaya koyun. Ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinç de yeniliyormuş. Ama ekmekle de yenilebilir tabii. Amcam kendi görevini, köylüler de kendi görevlerini yerine getiriyordu.
1: Kızların işi yemek yapmaktır. Güreşmek değil.
2: Mahavir Singh delirmiş.
3: Delirmedi. Utanmazın teki oldu. Kızlara şort giydirip erkeklerle dövüştürüyor. Böyle utanmazlıklar yapıyor.
4: Güreşe başladığınızdan beri yürüyüşünüz çok erkeksi oldu. Acaba başka neler olacak?
5: Sırada yumruğumu suratına indirmem var.
6: Sana kaç kere söyledim. Bir oğlan doğurmuş olsaydın.
7: Anneleri de hiç sesini çıkarmıyor.
8: Bütün köy bize gülüyor. Kızlarımızla kim evlenecek şimdi?
9: Kızlarımızı o kadar yetenekli yapacağım ki erkekler onları seçmeyecek. Onlar erkekleri seçecek.
5: Bugün babama güreşin yürümediğini söyleyeceğim.
10: Ben de öyle. E, R, K, E, K. Erkek, K, E, D, İ.
5: Hadi.
10: Kedi.
5: Baba, bu güreş işi yürümüyor. Babita için yani.
10: Ha? Evet baba, Geyta. O kadar çok yoruluyor ki derste her zaman uyuyakalıyor. Yani o derslerine hiç odaklanamıyor.
5: Babita'nın vücudu çok ağrıyor. Bütün gece dönüp duruyor, uyuyamıyor.
10: Okulda kızlar Geyta'ya erkek diyerek dalga geçiyor. Üzücü değil mi?
9: Bunların hiçbiri sorunmuş gibi gelmedi bana. Gerçek bir sorun olursa söyleyin. Oku.
10: Z, Ü, R, A, F, A.
5: Baba, çamurda güreşmekten saçımız mahvoluyor artık. Onda bit var hem. Bu akşam 8 tane öldürdüm.
9: İşte bu gerçek bir sorun. Tamam. Yarın 5'te hazır olun. Oku.
5: Baba, lütfen. Bir sorunumuz yok. Hatta hoşumuza gidiyor. Lütfen saçımızı kesme ama. Ne dersen yaparız. Anne, bir şey söylesene. Babamın yaptığına bak. Lütfen saçımızı kesme baba. Ne dersen yaparız. Sabah uyanırız. Her şeyi yaparız. Şikayet etmeyiz. Saçımızı kesme ama ne olur ne olur baba. Baba, lütfen kesme baba.
9: Kes.
11: Keseyim mi?
9: Uzatabilir misin? O zaman kes.

0: Onları güreştirmek yine iyiydi. Ama saçlarını kesmek zalimlik. Sonuçta onlar kız.
1: Bak ne yapıyorsam onların iyiliği için. Onları güreşten alıkoyan her şeyden tek tek kurtulacağım.
2: Ay mı yoksa güneş mi doğmuş? Gerçekten kafam karıştı. İkisi de aynı anda doğmuş galiba.
3: Bırak Babita. Biz suçlu oluruz sonra. Bu kadar güreş yeter. Sokak dövüşü zamanı.
4: Ve sonra Haryana'nın Balali adlı küçük bir köyünde büyük bir isyan başladı. Devrimciler Gete ve Babita, diktatör Mahavir Singh'e karşı. Amcamın tüm cephaneliği teker teker etkisiz hale getirildi. Çalar saat zekice yanlış ayarlanmıştı.

0: oldu baba? Bugün geç kaldın.
1: Yaşlanıyor.
0: Sorun değil. Bugünün antrenmanını bitirdik. Gel Babita.
2: Sayısız ampul şehit düştü.
3: Bu ampuller nasıl her gün patlıyor?
0: Kalite baba, kalite.
2: Yaralanma bir müttefik oldu. Savaş alanında savaşmadan teslim olundu.
3: Ha, dayak mı yemek istiyorsun?
2: Ve amcam iki eli olmasına rağmen Şolay filmindeki kolsuz karakter gibi çaresiz hissediyordu.
3: Git buradan.
2: Birdenbire nasıl bu kadar güçlendiğimi anlayamıyordum. Ama amcam kızlarının neden birdenbire bu kadar güçsüz olduklarını çok iyi anlıyordu. Ve savaşı kazandıklarını sanıyorlardı.
4: Hey! Sunita'nın düğününe mi gidiyorsunuz?
0: Anne!
4: Beni utandırmaya mı çalışıyorsunuz? Birini seç.
1: Bence bu.
4: Bakayım size. Ah, nihayet kızlarım gibi görünüyorsunuz.
1: Babama söyleme ama.
4: 8'den önce eve gelin.

0: Bir günlüğüne antrenmana astık diye böyle olay çıkarmaya gerek var mıydı?
1: Nasıl bir baba kızlarını güreşçi olmaya zorlar ki? Sabah 5'te uyanıp koşturuyor. Köle gibi çalıştırıyor. Erkeklerle dövüştürüyor. Karşı çıkarlarsa da saçlarını kesiyor. Tanrı kimseye böyle bir baba vermesin.
2: Tanrı keşke bana öyle bir baba verseydi. En azından babanız sizi düşünüyor, değil mi? Aksi takdirde bizim gerçekliğimiz bir kız doğar doğmaz ona yemek yapmayı ve temizlik yapmayı öğretmek. Tüm ev işlerini ona yaptırmak. Ve 14 yaşına geldiğinde onu evlendirmek. Yani tüm yükten kurtulmak. Ve onu daha önce hiç görmediği bir adama vermek. Çocuk doğurmasını ve onları büyütmesini sağlamak. Kızların işi bu. En azından babanız sizi çocuğu olarak görüyor, değil mi? İnsanların alaylarına sessizce tahammül ediyor. Peki neden söylesene?

0: O gün bir gerçeği anladım. Kızları bilmiyorum ama benim kanımda güreşmek yoktu.
1: Şunun somurtuşuna bak.
2: Şuna biraz yağ ver anne. Çok zayıfladı.
0: Sen sevin diye bilerek kaybettim.
3: Kaybol K.E.D.O. Bilerek kaybetmişmiş.
2: Merak etme ama. Aramızda kalacak bu. Ne de olsa ailedensin. Senin şerefin bizim şerefimizdir.
0: Kendinize bu kadar güvenmeyin. Yarın görürsünüz.
4: Yarın hiçbir şey yapmayacaksın.
0: Hayır amca. Yarın iyi güreşeceğim.
4: Yarın Rohtak'a gidiyoruz. Müsabaka için.
0: Ama ben müsabaka için henüz hazır değilim amca.
4: Senden bahseden kim?
0: Erkeklerle mi güreşecek? 2 dakika dayanamaz amca.
4: Niye? Seni yere serdi. Sen erkek değil misin?
0: Hayatım boyunca pek çok güreş müsabakası izledim. Ama bugün Haryana'da daha önce benzeri hiç görülmemiş bir müsabakaya tanık olacaktım. Bir isyan kaçınılmazdı.

0: Bay Mahavir Singh Bogat, hoş geldin. Müsabakaları izlemeye gelmen bizim için bir onur.
1: Bir güreşçi de getirdim.
0: İsim lütfen.
1: Gita Kumari Bogat.
0: Ne?
1: Gita Kumari Bogat.
0: Bir kızı mı güreştireceksin?
1: Evet, ne olmuş? Yaz.
0: Efendim? Yemek yarışması düzenlediğim gün Bayan Geyta'yı da getirin. Bu bir güreş yarışması.
1: Çok uzaktan geldik. Bir dövüş olmadan gitmeyeceğiz. Ya Geyta dövüşür... Ya da ikimiz.
0: Hem saçmalıyorsun hem de inatçılık ediyorsun.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Bir kızı bir erkekle mi güreştireceksin? Şerefini düşünmüyor olabilirsin. Ama biz düşünüyoruz.
1: Şerefine başlatma şimdi.
0: Durun, bu olmaz.
2: Yok, hayır. Durun, durun, hayır. Lütfen, lütfen. Efendim, size saygı duyuyoruz ama istediğiniz şeyin imkanı yok. Bunu yapamayız. Bunu yapamayız kardeşim.
1: Gidelim.
0: Ne cüretle?
3: Eline bir müsabaka şansı geçecek. Sense geri mi çevireceksin?
0: Nasıl yani?
3: Kaç yıldır güreş müsabakası düzenliyoruz?
0: 5.
3: Kaç kişi izlemeye geldi peki? Bir avuç insan.
0: Yani?
3: Düşünsene biraz herif. Hiç kız güreşi görmemiş bir kasabada bir kız bir erkekle güreştiğinde kaç kişi izlemeye gelir? Söylesene. Müsabakamız tavan yapacak.
0: Peki ya kız elini ayağını kırarsa?
3: Bırak kırsın. Sen de kırılanı bandajlarsın. Bilet başına 2 rupi alsan bile güreşçilerin aylarca yemek yer, tamam mı?
0: Mahavirci.
4: Hanımlar ve beyler, oğlanlar ve kızlar. Bir kızın ateşin üstünde yürüdüğünü, yılan yediğini görmüşsünüzdür. Ama bugün Rohtak tarihinde ilk defa bir kızın güreş müsabakasında bir erkekle güreştiğini göreceksiniz. 1,5 saat sonra Lal Kok'ta biletler 2 rupi. Güreşçi kızı görmek için 2 rupi.
5: Kazanmak zorundasın.
3: Güreşçilerini bir aslanla güreştirseydim bile bu kadar kalabalık olmazdı.
6: Ne düşünüyorsun? Kaç saniye dayanır? Bizimki lafı bitirene kadar kız müsabakayı kaybeder.
7: Bunlar gibi mayoyla mı güreşecek? Umarım öyle güreşir.
8: Sanki biraz korkuyor değil mi?
9: Umarım tişörtü yırtılmaz.
10: Bence kesinlikle yırtılır.
8: Hey! Hadi başlayın. Hadi.
11: Hadi yapabilirsin.
12: Hadi.
13: Hah, şuna bak. Bir de devirebileceğini düşünüyor. Hiçbir şansı yok.
7: Ama peki kuralları biliyor musun?
12: Hı.
7: Kaybedeceğin kişiyi seç.
9: Sence kimi seçecek?
13: Bizim sıska örümceği.
9: Hayatında ilk defa kazanmış oldum.
13: Tanrım. Jassy onun pestilini çıkarır.
7: Üçünüz dışarı.
14: Artık kaybetti sayılır. Hala vakit var. Durdur onu. Yoksa oradan sedyeyle çıkacak, tamam mı?
1: Güreşmeden önce korkuyu yenmek gerekir. En azından benim kızım korkusunu yendi.
7: Yavaş ol. O bir kız.
5: Bu hataya düşme sakın.

0: İşte bu. Evet.
1: Yüzümüzü mü kızartacaksın?
0: İyi gidiyorsun Gitar.
1: İşim bitti.
2: Oo, iyi kurtardın.
3: Aferin. İyi güreştin.
4: 20 rupilik heyet ödülünü kazanan güreşçi Jassy. Ve patronumuz Carter Shank'tan Gate Kumariye ise 50 rupi özel ödül.
5: Özür dilerim baba.
6: Önemli değil. Gidelim.
7: Şansın varmış. Yoksa eve sedyeyle giderdin.
5: Baba. Sıradaki güreş ne zaman?

0: Git uzun bir aradan sonra insanlar yine onları konuşmaya başlamıştı.
1: Balali'den gelen bu kızlar erkekleri fena pataklıyor.
2: Bu da bir kıza yenildi.
3: Sen güreşsene onunla.
0: Ama bu

0: kez alayların yerini alkışlar aldı. Bazıları kızlarla güreşmek istemedi.
1: Artık
0: bazıları da güreşmelerine izin gidin vermedi.
1: Lütfen. Hadi.
0: Sadece güreş müsabakalarını değil, insanların kalplerini de kazandı.

0: 14.900, 15.000, 15.150. Sen artık üst düzey bir güreşçi oldun.
1: Geta Kumari, Haryana eyalet takımına seçilerek sadece okulumuza değil, tüm Bihavi bölgesine ün kazandırdı. Ve eminiz ki ulusal alt gençler şampiyonasında da şehrimizi gururlandıracak.
2: İzin mi? 2 aylık hem de. Kızın mı evleniyor yani?
3: Gita'yı ulusal müsabakalara hazırlamam gerekiyor.
2: Unut gitsin. Eğer evlenecek olsaydı o zaman düşünebilirdim, tamam mı?
4: Kararlarını bir türlü anlamıyorum.
3: Başka seçeneğim yoktu. Hayalimden vazgeçemezdim. O yüzden işimden vazgeçtim.
4: Şimdi ne yapacaksın?
3: Kendi toprağımızı sürmeye başlayacağım. Zor bir iş ama en azından kızlara zaman ayırabileceğim.
5: Tetu, baksana. Bunu arabaya koy hadi. Bekle. Git. Evet Mahavir Singhji, ne diyordun?
3: Biraz para alabilirsem çok yardım olacak bana. Kızım artık ulusal düzeye ulaştı. Yani...
5: Ulusal düzeye ulaşmak ne oluyor peki? Kızların güreşmesi de ne? Kızın tek başına dövüşüp birinci mi geldi? Niçin istiyorsun parayı?
3: Antrenman yapması için minder alacağım. Çok iyi güreşiyor. Destek verirseniz bir gün tüm ülkeyi gururlandırır.
5: Bak Mahavir Singhji, spor için şu kadar fon alıyoruz. Güreş bu kadar alıyor. Erkek güreşini bir kenara bırakın, sonra koçluk, diyet, seyahat, ekipman, bunları çıkarın. Kadınlar güreşi için sadece bu kadar kalıyor. Ama desteğimiz tam.
3: Hindistan'ın madalya kazanamamasının nedeni sizin gibi memurların bu koltukları ısıtıyor olması.
5: Pekala, kalkarım. Titu, öğle yemeğimi hazırla. Mahavir Singhji, bana katılır mısınız?
3: Federasyon bu parazitler için bir üreme alanı. Sporun içine ettiler. Sporculara destek filan yok. Sadece kazanamadığınızda suistimal var. Kazananlar ağaçta yetişmiyor dostum. Onları beslemek zorundasın. Sevgiyle, sıkı çalışmayla, tutkuyla. Ve burada alçaklar bir minder için bile para vermiyor.
6: Bu minder de ne kardeşim?
3: Güreşçilerin üzerinde güreştiği sentetik minder işte.
6: Minder minderdir değil mi? Ne? Yanlış bir şey mi söyledim?
0: Amcam mecazi anlamda uykumuzu çoktan mahvetmişti. Şimdi bunu gerçek anlamda da yapmaya kararlıydı.

Minder üzerinde güreşmek çamur güreşinden farklıdır. Artık bir minder üzerinde güreşeceğiz. Ve minder güreşinde puan almak zorundasınız. 1, 2, 3 ya da 5 puan alabilirsiniz. Omka.

0: Gel. Rakibini belinden tutup dizlerinin üzerine düşürürsen bir puan alırsın. Yer pozisyonundan onu sırt üstü yuvarlarsan eğer, o zaman 2 puan kazanırsın. Bunun farklı yolları var.
1: Amca.
0: Böyle ya da işte böyle ya da işte
1: dur.
0: Bu şekilde. Rakibinizi ayakta sırt üstü çevirirseniz böyle işte hop 3 puan kazanırsınız. Evet. İşte amca, böyle.
2: Anladım.
0: 3 puan.
1: Yeter.
0: Ayakta dururken sırt üstü. Şimdi 5 puan almak zordur ama yapılabilir. Rakibinizi ayakta dururken başınızın üzerinde gökkuşağı benzeri bir yay çizerek çevirir ve sırt üstü düşmesini sağlarsanız 5 puan kazanırsınız. İzleyin.
1: Hayır hayır hayır.
0: Ne?
1: Lütfen amca.
0: Gel buraya.
1: Hayır hayır lütfen.
0: Öyle mi? Gerçek bir güreş minderi böyle değildir. Böyledir.

0: Sarı bölgede dövüşeceğiz. Kırmızı bölge tehlikeli alandır. Eğer dışına çıkarsanız bir puan kaybedersiniz. İkişer dakikalık 3 round var. İkişer dakikalık 3 round. 3 rounddan ikisini kazanan maçı kazanır. Tamam mı?
1: Korkarım kızınızın kilosu düşük efendim.
0: Yani?
1: Lafımı dinleyin ve geri dönün. Biraz daha besle. Şişmanlat ve seneye geri gelin. Eğer böyle güreşirse kemiklerini kırar.
0: Sadece güreşip güreşemeyeceğini söyle.
1: Evet, güreşebilir. Evet.
0: Hadi, imzala bakalım.
2: Alt küçükler ulusal güreş şampiyonası.
0: İyi hamle. Şuna bak sen.
3: İri yarı çocukları yeniyorlardı. Ama bu kızlar daha ne kadar dayanabilirdi ki?
1: Kız mı, fırtına mı bu?

0: Kilosu düşük mü?
1: Evet ama fark eder mi ki bu?
2: Hadi.

0: Başarılarla beraber zaman da akıp geçti. Küçükler Ligi'nden büyüğe. Ve amcam da kıdemliden kıdemli vatandaşa.
1: Hadi Geyza!
0: Babita ve ben şorttan tam boy pantolona geçtik.
2: Yere at! Yere at! Yana savur, yana!

0: Sonunda amcamın hayali gerçek oldu. Artık hepimiz rahatlayabiliriz.
1: Hayır. Hayalim hala gerçekleşmedi. Her yıl bir ülke birincisi çıkıyor zaten. Hayallerim kendi adına değil, ülken adına altın madalya kazandığında gerçekleşecek. Bugün kutlama yapabilirsin. Yarın ileri düzey antrenmanlara başlayacağız.
2: Baba. Seninle konuşmam gerek.
1: Söyle.
2: Baba, artık ülke birincisi olduğum için şey...
1: Dinliyorum.
2: Hayır, yani bütün ülke birincileri ileri düzey antrenmanlar için Patiala'ya gidiyor. Ulusal Spor Akademisi'ne.
1: Yani ne diyorsun? Açıkça söyle.
2: Benim de gitmem gerekiyor baba. Artık orada antrenman yapmalıyım. Akademi antrenörüyle.

0: Güzel yere benziyor.
1: Hı hı. Umalım antrenörü de öyledir.
2: Kızlar, toplanın. İleri düzeyde antrenman yapacaksınız. Bundan dolayı heyecanlı olmalısınız. Öğrenmeyi unutun. Unutmayı öğreneceksiniz. Aldığınız yanlış eğitimi unutun. Yanlış diyet, yanlış egzersiz, yanlış teknik. Bunları unuttuktan sonra gerçek eğitiminiz ulusal koç Pramod Kadam'la başlayacak. Ve sadece benim öğrettiğimi öğreneceksiniz. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Güzel. Isının. Çay getir. Hadi kızlar. Enerjik, enerjik. Daha enerjik. Evet, işte böyle. Devam edin.
1: Merhaba güzel. Efendim. Hı? Efendim, ben Mahavir Singh Pogat. Gita'nın babası.
2: Hı. Anladım.
1: Onu eğiten benim.
2: Hı. Güzel.
1: İyi bir güreşçi. Güçlü ve dayanıklı biri.
2: Çayım nerede kaldı? Hadi. Devam edin.
1: Sizden bir ricam var efendim. Gita doğru eğitim alırsa uluslararası bir madalya kazanacaktır.
2: Hah. Gita! Baldırınla kalçan arasında 90 derece açı olmalı. 90. Kim öğretti bunları? Madalyayı böyle mi kazanacaksın? Onu bırakacaktınız. Bıraktınız. Gerisini bana bırakın.

0: Gate mutlu mu?
1: Hmm.
2: Akademi çok büyük olmalı değil mi?
1: Hmm.
2: Oradaki herkes şampiyondur. Ha?
1: Hmm.
2: Akademi harika bir yer değil mi?
1: Antrenman yaptın mı bugün?
2: Evet, antrenörleri de üst düzey mi?
1: Oraya gitmek için çok hevesli görünüyorsun. Unutma, ben hala koçunum.
3: İlk defa mı evden uzak kalıyorsun?
4: Hı hı.
3: Bekle ve gör bak. Çok eğleneceğiz burada.
2: Kızlar, televizyonda DDLC var.
3: Vay be. Hadi izleyelim.
4: Ben uyuyacağım.
3: Aa, kimse Şakruk'a hayır diyemez. Günahtır bu. Gidelim hadi.
5: Raj, kız seni gerçekten seviyorsa arkasını dönecektir.
3: Dön hadi.
5: Dön.
3: Dön hadi. Dön hadi.

0: Gel yatağa. Buraya gel. Babanın tekniklerini unut. Sana öğrettiklerimi öğren. Anlaşıldı mı?
1: Alo. Üzgünüm, gate'e dışarı çıktı.
2: Biliyor musun, yıllardır ikinize bilerek kaybediyorum. Doğruyu söylüyorum.
0: İşte bu. Gördün mü? Güreşçiler tekniği doğru olduğunda parlar. Değil mi?
3: Ülke birincisi olursan sen de buraya geleceksin.
4: Evet. Eve ne zaman geliyorsun?
3: Haftaya geliyorum. Bir şey ister misin?
4: Hayır, istemiyorum. Sen gel yeter.

0: Tamam. Beğendin mi? Öyle mi?
1: Saçını uzatmışsın. Çok güzel görünüyor.
2: Bu babanın hoşuna gitmeyecek.
0: Her şey babamın istediği gibi olamaz anne. Antrenörümüz bir şey demedi ve çok başarılı bir antrenör.
2: Orada istediğini yapıyorsun. Burada biraz dikkat et lütfen.
0: Anne, gerçek bir eğitim özgürlükle olur. Bu kadar kısıtlamayla değil. Sinemaya gidiyoruz, televizyon izliyoruz, yemeğe gidiyoruz. Performansım etkilenmedi bile. Akademideki en iyi güreşçiyim.
3: Geldin mi güreşçi? Nasılsın?
0: İyiyim baba.
3: Antrenmanların nasıl gidiyor?
2: Müsabaka için Sydney'e gidecekmiş.
3: Antrenmanların nasıl gidiyor dedim.
0: İyi gidiyor baba. Göreceksin. Bir sürü şey öğrendim orada. Yeni stratejiler, hamleler, teknikler. Çok iyi. Ona da bir şeyler öğretirim diye düşündüm aslında. Sonuçta o da ülke birincisi olur.
3: Saçlarını uzatmışsın.
0: Baba.
3: Yo. Güzel.
1: Sadece hücum etme, savunma da yapmalısın. Tut beni. Kendini bundan nasıl kurtarırsın? Böyle tut, aç ve hücuma geç. Anladın mı?
0: Bu eski bir teknik. Bak. Tut beni. Sıkı tut. Baş parmaklarını böyle bastır yana. Kenara tamam. Çek. Öne itmeyeceksin. Kenara çekeceksin. Aç ve saldır.
3: Nesi varmış tekniğimin? Yanlış mı?
0: Hayır baba, yanlış değil. Bu daha doğru ama. Antrenörümüz öğretti.
3: Uzman mı oldun artık? Uluslararası mı? Hı?
0: Baba ben...
3: Antrenörünün sana öğretip babanın öğretmediklerini görmek isterim. Onda değil, bende göster. Bakalım nasılmış. Hadi.
0: Parmağını böyle bastırıp bir an...
3: Antrenörünün ne öğrettiği ortada. Uluslararası madalyayı böyle mi kazanacaksın?
0: Hazır değildim baba.
3: Hazır ol o zaman.

Evet.

0: Bugün olanlar doğru değildi.
1: Ne doğru değildi? Ha? Bunun olması gerekiyordu. Biri babama tekniklerinin yetersiz olduğunu söylemeli artık.
0: Teknikleri yetersiz değil. O biraz güçsüzleşti. Onun yetersiz teknikleriyle ulusalı kazandığını unutma sakın.
1: Bu tekniklerle sen de ulusalı kazanabilirsin Babita. Ama uluslararasını değil. Bunu ne kadar erken anlarsan o kadar iyi olur.
0: Pekala. Sen kendi tekniklerine güven. Ben babama güvenmeye devam edeceğim.
1: Ulusal müsabakalarda iyi güreşirsin umarım.
0: Umarım sen de uluslararası turnuvalarda iyi güreşirsin.
1: Ben yokken dikkat edin, tamam mı? Hı? Hoşça kal anne.
2: Dikkatli ol.

Dünya Şampiyonası Sydney. Ulusal Müsabaka Yeni Delhi.

0: Geta. İşte böyle, evet. Hadi.
1: Hadi.
0: Ne yapıyorsun Geta? Savun.
1: Hücum. Çok iyi.
2: Böyle mi savunuyorsun?
1: Diğer roundda da hücumu oynayacaksın.

0: Mutlu görünmüyorsun baba. Düzgün güreşmedin mi yoksa?
1: Hayır kızım. Tam da umduğum gibi güreştin sen. Ama Gita'nın böyle güreşeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Artık sen de ülke birincisi oldun. Sen de akademiye gideceksin. Yeni bir antrenörün olacak. Ve babanız bir kez daha, biraz daha eskiyecek.
0: Hayır baba.
1: Buralara nasıl geldiğini sakın, sakın unutma, olur mu?
2: Merhaba şampiyon.
0: Merhaba kardeşim.
2: Hala kızgın mısın? Gel. Bu çantaya ne koydun böyle?
0: Ben taşıyayım, ver.
2: Çok ağır. Merhaba Jasmit. Bu küçük kardeşim Babita.
3: Vay be, güreşçiler ailesi ha?
2: Burası yemekhane. Biz burada takılıyoruz. Burası dinlenme salonu. Kafa dağıtıp televizyon izliyoruz.
0: Antrenman salonu nerede?
2: Ne heveslisin sen öyle. Yarın görürsün, bugün dinlen artık.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Ama kızmak yok.
2: Hı? Söyle.
0: Sen çok değiştin. İlk defa bir maçı kaybedişini hatırlıyorum. O gün bütün gece uyumamıştın. Şimdi ise uluslararası bir maçı kaybettiğin yüzünden hiç okunmuyor, tepki vermiyorsun.
2: Bunları söylemen için babam mı tembihledi? Hı?
0: Babamın tembihlerini çok iyi hatırlıyorum. Sen unutmuşa benziyorsun.
2: Sen kendi antrenmanlarına odaklan, ben kendiminkine. Hem sen niye bana nutuk çekiyorsun? Sadece bir maç kaybettim.
4: Moskova.
5: GT Kumari ikinci raundda da geride. İyi dövüştü ama pek başarılı olamadı. GT deniyor. Evet. Ama Kasha bir puan daha alıyor. Ve işte evet. GT Kumari dünya şampiyonasına erken veda ediyor. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Hindistanlı GT Kumari Bogat için bir yenilgi daha. Evet, bir yenilgi daha. Jakarta'da da Geta ilk turda elendi. İstanbul Dünya Şampiyonası'nda Geta için ezici bir yenilgi.

0: Gerçekten çok kötüydü.
1: Umudunu kaybetme. Çok çalıştık ve iyi güreştin. Sadece kazanamadın. Bu seni kötü bir güreşçi yapmaz. Olur mu öyle? Uluslararası şampiyon olmak zor.

0: uluslararası şampiyonluk için yeterli değil miyim?
1: Bunu hiç bilmiyorum. Tek bildiğim şey, senin çamur güreşinde erkekleri yere seren kız olduğun. Sen düşük kiloda olmasına rağmen alt küçükler şampiyonu olan kızsın. 3 yıl boyunca ulusal müsabakalarda herkesi yendin. Sen uluslararası şampiyonluk için yeterli değilsen, Hindistan'daki hangi kız yeterlidir bilmiyorum. Sana inancım yüksek ama babamın sana olan inancının yanında hiç sayılır. Lütfen konuş onunla.
0: Yüzüne nasıl bakacağım?
1: O bizim babamız. En kötü ne olabilir ki? Seni azarlayacak. Dinle. Onun azarları bize her zaman yardımcı olmuştur.
2: İlacın. Babita'yla konuştum. Antrenmanların iyi gittiğini söyledi.
3: Başka?
2: Geyta iyi değil. Lütfen konuş onunla.

Alo? Geyta? Ha, tamam bekle.

0: Hindistan'ın en büyük spor etkinliği olan 19. İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarına sadece 6 ay kaldı.
1: Geriye Hintli oyuncuların dünyanın en iyileri karşısında nasıl bir performans sergileyecekleri kalıyor. Ve hepimiz bunu heyecanla bekliyoruz.

0: İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 3 madalya istiyorum. İster siz üçünüzden gelsin, isterse sizlerden gelsin. Umurumda değil. 6 ay kaldı. Elinizden geleni yapın. Anladınız mı? Başlayın. Yeta, gel buraya. 1 madalya kazanacaksın.
1: Evet efendim.
0: Ama kaybettiğin kategoride değil. Kazanabileceğin kategoride 1 madalya istiyorum. Anladın mı? Evet. 55 kilo kategorisinde kazanmak zor. Bunu zaten sen de fark etmişsindir. 51 kiloluk kategoride tutunabilir, kazanabilirsin. Herkesin diyetini sıkı takip edin. Kimse bozmayacak. Evet.
1: 55 kilo kategorisinde olmak istiyorum.
0: O kategoride güreşerek bir yere varamazsın. 4 kilo vermesi gerek. Diyetini değiştirin. 51 kilo için antrenman yapacağız. Hadi kızlar.
2: 55 kiloda neden kazanamayacak mısın? Kilo vermene gerek yok. 55 kiloda güreşeceksin ve kazanacaksın. Patiala'ya geliyorum.
3: Patiala'da kimseyi tanımıyoruz. 6 ay nasıl kalacaksın?
2: Kirada.
3: Ya yemek?
2: Kendim pişiririm.
4: İstersen ben yaparım amca. Ben de gelmeyi düşünüyordum.
2: Ne yapacaksın orada?
4: Eskiden benimle antrenman yaptıkları için iyi iş çıkarmışlardı. Yine benimle antrenman yaparlarsa aslında ben onlara uğurlu geliyorum amca. Yani ben öyle düşünüyorum. Senin için sebze alıp pişiririm. Tüm işlerini yaparım. Ayaklarına masaj yaparım. Elimden gelen her şeyi yaparım. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu amca ve bunu riske atamayız. Altın madalya için hazırlıklara başlayın.
5: Patiala. O da yukarıda. Benimle gelin.
4: Başka oda var mı? Aynı fiyatta ama.
2: Güzelmiş.
4: Aa evet. İyiymiş. Gerçekten.
6: Buyurun.
4: Geta ve Babita Kumari'nin babası ve yakın kuzeni.

0: Amca burası harika bir yer değil mi?
1: Evet iyiydi.
2: Evet görüşürüz.
1: Tamam. Yarın yine görüşürüz.
3: Nasılsın şampiyon? Ya sen?
1: İyiyim baba. Sen niye buradasın?
0: Amcam gel diye ısrar etti. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu.
1: Hadi oradan K.E.D.O. Gaeta'nın 51 kilo antrenmanı ve diyeti başladı.
3: Diyetine ve de antrenmanlarına devam et. Gerisini ben tamamlarım. Antrenmanınız ne zaman başlıyor?
1: Sabah 7'de.
3: Tamam. Yarın 5'te hazır olun.

0: Dur dur. Direkt hücum işe yaramaz. Rakibinin aklını karıştırmak zorundasın. Yalandan bir hamle yapıp aslında başka bir hamle yapacaksın.
1: Sizden anlattıklarımı uygulamanızı istiyorum. Anladınız efendim, değil mi?
2: Diyetini değiştirdim ama neden kilo veremediğini bilmiyorum.
1: Neler çeviriyorsun?
0: Bir şey diyecek misin yoksa ağlayacak mısın?
1: Efendim, değerlendirmem sonucu akademiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Son karar sizin tabii.
3: Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hatalı olduğunuzu kabul ediyorsunuz yani.
0: Efendim, onların tek bir hatası var. Babalarının kafayı yemiş olması. Ülkeye bir altın kazandırmak için o kadar delirmiş ki... çocukların da oyuncaklarını ellerinden almış ve onları güreştirmiş. Direndiklerinde saçlarını kesmiş. Onları hazırlamak için erkeklerle güreştirmiş. Bir gün ülkeyi gururlandırsınlar diye tüm köyün alaylarına ve küfürlerine katlanmış. Bakın efendim, bakın, Rotak'ta kazandığı 50 rupi, bu Hisar'da, bu da Şandigar'da, bunların hepsi efendim. Bu kızlar buraya gelebilmek için uzun bir yol kat ettiler. Şimdi onlara geri dönmelerini söylemeyin. Hepsi benim hatam. Sizden özür dilerim. Ah. Antrenör bey sadece 3 madalya almakla ilgileniyor. Bronz da alsalar fark etmez. Ama ben ülkemizin 6 madalya kazanmasını istiyorum. Ve bu kız bunu yapabilir efendim.
3: Hepiniz dışarıda bekleyin lütfen.
1: Zamanınızı boşa harcayarak hata ettiniz. Yeta 55 kiloda Hindistan adına seçilemez. 51 kiloda güreşseydi madalya kazanabilirdi.
0: Bak antrenör, 55 kiloda çok daha önce de kazanabilirdi. Bunun sorumlusu sensin.
1: Ne yapmışım ben?
0: Gita'nın doğal oyunu hücumdur. Tekniği içgüdünün önüne koyarak onun oyununu değiştirdin. Bu bir kaplana fil gibi dövüşmesini söylemek gibi bir şey. Elinde ne kaplan ne de fil kalır.
1: Sen söyle o zaman. Madalya kazanmak için nasıl güreşilir?
0: İstersen antrenör efendi sana hemen burada gösterebilirim.
4: Sizi içeri çağırıyorlar.
3: Yaşananlar yanlıştı. Ama kurul onlara bir şans daha vermeye karar verdi.
0: Teşekkürler efendim.
3: Ama bugünden itibaren ne sizin akademiye girmeye izniniz var ne de onların dışarı çıkmaya. Bunu anladınız mı?
0: Peki efendim.
5: Bugün bana da doldur amca. Özür dilerim. Teşekkürler. Biz buraya başrol oynamaya geldik. Akademi bizi konuk oyuncu yaptı. Bence dönelim.
0: Olmaz Ongar. İçeri girmeme engelleyebilirler ama kimse Gita'ya antrenörlük yapmama engel olamaz.
5: Şeref amca.
6: Üçüne karşı iyi savunma yapmıştım. Ama beni eleyen benden küçüktü. Ve çok da güçlü değildi aslında.
7: Sence niye oldu baba?
0: Bu maçın kaydı var mı?
6: Evet, kütüphanede vardır.
0: Kurye ile hepsinin kopyasını gönder.
6: Gel.
7: İtalya İngiliz Milletler Topluluğu oyunları için 3 ay kaldı. Patiala'daki Ulusal Spor Akademisi'nde bu heyecan hissediliyor.
5: Nereye gidiyoruz amca? Amcamın sevmediğim tek yanı sürekli bir gerilim havası içinde olmasıydı. Bu adamı resmen öldürür. Film izleyeceksen Amar Mahal'a gidelim amca. Burada düzgün film göstermiyorlar.
0: İn.
5: Asi kız.
0: Buyurun. Sonraki seansın tüm biletleri ne kadar?
8: Hangi filmi izlemek istiyorsunuz?
0: Filmi yanımızda getirdik. Dur. Oynat.
8: Bitti mi?
5: Hadi iyisin. Sonraki seansın biletlerini de alıyoruz.
8: Siz burada ne işler karıştırıyorsunuz? Nerenin filmi o?
5: Atlanta, Endonezya.
8: İthal mi?
5: Evet.
8: Peki bunu kopyalayabilir miyim? 50 rupi az ödersiniz. Hey!
0: Böyle güreşirse nasıl kazanacak?
5: Nasıl ulaştıracaksın peki? Akademi senin için görüldüğü yerde vurma emri çıkarttı biliyorsun.
0: Bin.
5: İşte yine gerilim.
9: Böyle mi güreşiyorsun? Titrek kedi gibi.
0: Böyle güreşmek istiyorsan güreşme.
6: Ne oldu baba?
0: Bütün maçlarını izledim. Güreşmediğin kesin. Bana gönderdiğin DVD'lerin kopyası var mı sende?
6: Evet baba, var.
0: Tek başına izleyebilir misin peki?
6: Birinin bilgisayarını isterim.
0: Tamam. Yarın sabah 5'te hazır ol.
6: Babam beni azarlamayalı uzun zaman olmuş. İyi geldi.
0: Jakarta maçını aç. Birinci round.
6: Açtım baba.
0: Üçüncü dakika 58. saniyeye git. İki puan kazanma şansı var ama savunma yapmaya başlıyorsun sen.
9: Oynat ve izle.
0: Avantajı teptin, gördün mü? Rakibin geriye düşerse hemen zayıf noktasından vur.
7: Bunu nasıl yaptın?
0: Ayrıca savunma yapman gerekirken saldırıyor ve puan kaybediyorsun.
9: Umutsuzca puan peşinde koşarak hiçbir şeyi kazanamazsın. Aklını kullanman gerek. Kazanman gereken maçları kaybet.
10: Hadi Geyta!
3: Ulusal seçmeler, Patiala.

0: Her round 2 dakikadan oluşuyor. Ama o 2 dakikanın içinde 120 saniye var. Rakibin hata yapacağı o 1 saniyeyi bekle.
1: Çok iyi, değil mi?
2: Evet efendim. Çok iyi.
3: Artık hazırsın kardeşim. Babama söyledin mi?
4: Hı hı.
3: Ne dedi peki?
4: Bu kadar sevinmene gerek yok.
5: İngiliz Milletler Topluluğu 2010 oyunları için görkemli bir açılış töreni. Ev sahibi ülke Hindistan köklü kültürünü sergiliyor. Gerçekten de çok gurur verici bir an. Ve işte Hindistan Birliği geliyor. Onlar için büyük bir karşılama. Size 72 ülkeden en iyi sporcuların katıldığını hatırlatmak istiyorum. Yarın etkinliklere başlamak için geri döneceğiz. O zamana kadar iyi geceler.
6: Geta ilk maçında oldukça gergindi ve bu beklenen bir şeydi. Şimdiye kadar uluslararası etkinliklerdeki performansı zayıftı. Yine de ülkenin ondan hala umudu vardı. Ve muhtemelen bu kendini kanıtlaması için son fırsatıydı.
5: Kadınlar güreşinde 55 kilo kategorisindeki ilk maç Hindistan'dan Geeta Kumari ile Galler'den Melissa Anderson arasında.
7: Haydi yapabilirsin.
5: Geeta oldukça gergin görünüyor. Bakalım ilk birkaç roundda kaybetme uğursuzluğunu kırabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Seyircilerimize hatırlatmak isteriz ki her biri 2 dakikalık 3 round olacak. 2 roundu kazanan maçı kazanacak. Evet ve maç başlıyor. Her iki güreşçi de oldukça dikkatli görünüyor. Evet, oldukça dikkatliler. Melissa'ya 1 puan geliyor. Evet. Melissa 1, Geeta 0. Melissa çok daha güçlü görünüyor. Evet, karşılaşma devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ve Melissa'ya 3 puan daha
7: ne
5: geliyor.
7: Ne yapıyorsun Geeta?
5: Evet, 3 puan. Melissa 4, Geeta 0. Eğer Geeta 2 puan daha verirse Melissa bu roundu teknik üstünlükle kazanacak. Rakipler birbirini tartıyorlar. Evet. Ve Melissa 2 puan daha alıyor. Bu tam da korktuğumuz gibi oldu. Melissa ilk roundu teknik üstünlükle kazandı. Ve 6-0 oldu.
7: Ne yapıyorsun Geeta? Bu kadar kötü kaybetme.
5: Şimdi ilk turu kötü bir şekilde kaybettikten sonra Geeta'nın ikinci turda geri dönüş yapıp yapmayacağını görmemiz gerekiyor. Evet, Melissa'ya 2 puan geliyor. 2 puan, evet. Ve Melissa'ya 1 puan daha. Maç Geeta'nın ellerinden kayıyor gibi görünüyor.
0: Kaybedemezsin Geeta.
5: Geeta 3 puan geride. Çok çabuk sayı yapması gerekecek. Evet, geliyor. Mücadele devam ediyor. Evet, çırpıyor ve Geeta'ya 2 puan. Melissa 3, Geeta 2. Geeta biraz daha sayı yapmaya çalışıyor. Ama hakem düdüğü çalıyor. Round tamamlanmak üzere. Geeta hala 1 puan geride.
3: Hadi Geeta, hadi.
5: Geeta'nın başı dertte. Evet, evet, devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Geeta 3 puan daha almaya çalışıyor. Evet, ve alıyor.
0: Güzel,
5: evet.
0: Bu çok iyi.
5: Geeta 5, Melissa 3. Sadece 4 saniye kaldı. Geeta hücuma geçiyor. Evet, ama Melissa
7: koşuyor. Hadi, devam et, hadi.
5: Evet.
0: İşte bu.
7: Evet.
5: Geeta maça geri döndü. Birer round. Geyta yenilgiyi bu kadar kolay kabul etmeyeceğini kesinlikle gösterdi.
8: Bravo sana.
7: Hiç fena gitmiyor.
5: Bir mücadele.
7: Dinle beni. Bir round kaldı. Tamam mı? Savunma yapmanı istiyorum. Anladın mı? Hadi.
0: Hücum yap.
5: Ve son round başlıyor. Geta hücumda. Evet, Geta 1 puan. Geta 1, Melisa 0. Evet, mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Tekrar bir hamle. Evet. Geta'nın ailesine 2 puan daha yazılıyor. Geta 3, Melisa 0. Bakalım liderliğini koruyabilecek mi?
7: Çok iyi. Şimdi savunma yap.
5: Evet, başlıyoruz. Geta yine hücumda. Evet, evet, geliyor. İnanılmaz bir hamle. Ve Melisa 3 puan.
7: Savunma yap dedim.
0: Sorun değil. Hücuma devam.
5: Skor 3-3 ve eşit durumdayız.
8: Hadi bastır, göreyim seni, hadi.
5: Bu maç her iki yöne de dönebilir. Geta kazanmaya hazırdı ama liderliği kaybetti. Evet. Geta tehlikede. Gerçekten tehlikede. Macerada.
0: Evet.
5: Geta 3 puan geliyor.
0: Geta.
5: Geta kazanmaya çok yakın.
0: Aynen.
8: Hadi
0: öyle.
8: Bırakma.
0: Devam.
8: Sakın bırakma.
5: Maçı Geta kazanıyor. Evet, kazanıyor.
8: Evet.
5: Hindistan'dan Geta Kumari Pogat eleştirilerin boş olduğunu kanıtladı. İlk uluslararası maçını kazandı. Babası Mahavir Singh Pogat için gurur verici bir an. İlk uluslararası maçını kazanıyor. Bu gerçekten de çok gurur verici.
9: Bugüne kadar Hindistan 5 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmış bulunmakta. Kadınlar güreşinde Hindistan'da Geta Kumari Pogat yarı finallere 55 kilodan giriyor. Geta şimdi Nijerya'dan ikinci dünya şampiyonluğu bulunan Naomi Edwards'la güreşecek. Ne düşünüyorsun?
10: Naomi oldukça güçlü bir güreşçi. Aşırı derecede agresif ve hücum oynuyor. Rakibine hiç ama hiç fırsat vermiyor. Bu sefer Geta için hiç kolay olmayacak.
7: Bugün istediğin gibi oynadın. Artık benim dediğimi yapacaksın. Yoksa kazanman imkansız.
0: Biliyorum zor olacak ama imkansız değil.
7: Hücum oynamak zorundasın. Savunmada kalma.
0: Savunma yapmak zorundasın.
7: Hep puan peşinde koşacaksın.
0: Sakın puan peşinde koşma, tamam mı?
7: Eline bir sürü fırsat geçecek.
0: Sakın ona fırsat verme. Çünkü o da sana vermeyecektir. Her seferinde kilit pozisyon yaratmaya çalış. Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. İşte o anda biz de hamlemizi yapacağız.
5: 55 kilo kategorisindeki ilk yarı final maçı. Hindistan'dan Geta Kumari, Nijerya'dan Naomi Edwards'a karşı. Evet, Naomi başlangıçtan itibaren saldırmaya başladı. Geta ise doğasına aykırı olarak defansif oynuyor. Naomi saldırıyor. Geta'nın başı dertte. Geta güçlü bir savunma yapıyor. Evet, ve onu geride tutuyor. Naomi güçlü bir hamle yaptı. Ama Geta kendini koruyor. Naomi büyük bir çaba gösterdi. Ama Geta kendisini gerçekten iyi savundu.
7: Hücum yapsana.
0: Sabırlı ol.
5: Devam ediyoruz. Naomi sertleşiyor. Ve gerçekten sinirli görünüyor. Naomi Geta'nın bileğini bükmeye başladı. Hakem müdahale ediyor. Round sonlanıyor. Naomi'ye bir uyarı veriliyor. Güreşte buna kesinlikle yer yok.
11: Dayan Geta, dayan.
5: Devam ediyoruz. Naomi yine hücumda. Evet, devam ediyoruz. Gerçekten güzel mücadele. Havaya kaldırıyor. 3 puan Naomi'ye gidiyor. Geta kendisini çok iyi savunuyordu. Büyük çaba sarf etti. Ama Naomi savunmasını aştı. Geta çok çabuk harekete geçmek zorunda. Ama Naomi yine çok agresif. Evet, Geta pes etmiyor. Evet, geliyoruz tekrar. Evet, Geta Naomi'ye
0: sürüyor. İşte bu.
5: Bir puan Geta'ya. Hala devam ediyoruz.
0: Hadi
5: Geta
0: hadi.
5: Geta üstünlüğü alıyor. Ve süre sona eriyor. Geta çok iyi güreşti ama ilk roundu kaybetti.
7: Ne yapıyorsun Geta? Neden hücum yapmıyorsun?
5: İkinci round başlıyor.
6: Hadi bastır hadi.
5: Naomi hücum yapıyor. Her zamanki gibi agresif başlıyor. Geta kaçmayı
3: i̇şte
5: başarıyor.
3: İşte böyle Geta, devam et.
5: Geta savunmada. Hücuma geçiyor. Naomi karşılamayı başardı. Şu an ikisi de hücumda. Ve Naomi'yi yakalıyor. Naomi Geta'yı savunmaya çalışıyor. Ama Geta iyi savunuyor. Evet evet. Onu köşeye sıkıştırdı. Naomi tüm gücünü ortaya koyuyor. Ama Geta ona hiç şans vermiyor. Gerçekten de çok heyecan verici bir maç.
3: Böyle devam Geta hadi.
5: Naomi çok çabalıyor. Ama Geta ona alan bırakmıyor. Tekrar başlıyoruz. Naomi tekrar saldırıyor. Geta savunuyor. Naomi onu yakalıyor. Geta kurtulmaya çalışıyor. Naomi hücumu bırakmıyor. Evet, Geta'dan güzel bir savunma. Naomi yine yakalıyor. Evet, onu indirmeye çalışıyor şimdi. Evet, indirmeye çalışıyor.
0: Sabırlı ol. Sabırlı
5: Naomi
0: ol.
5: Hala çabalıyor. Ama Geta pes etmiyor. Savunmasını kesinlikle bozmuyor.

0: Hakem roundu bitiriyor. İkinci round hala 0-0. Gaeta'nın savunması nasıl kırılacak? Herkes merak ediyor. Evet, Naomi sinirlenmiş görünüyor. Evet, gerçekten sinirli.
1: Ulan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. Unutma.
0: Naomi hücum yapıyor. Evet, evet, onu
1: i̇şte
0: yakalıyor.
1: İşte o anda hamlemizi yapacağız.
0: Gaeta'dan karşı hücum.
2: İşte böyle.
0: 3 puan geliyor. Gaeta bu round'u 3-0 kazanıyor. Gerçekten inanılmaz.
3: Naomi, bana bak. O kız zeki biri ama sen ondan daha zekisin, tamam mı? Seni böyle çabuk sinirlendirmesine izin verme.
4: Bu nasıl güreşmek böyle?
5: Nasıl öğrendiysem öyle güreşiyorum.
0: Üçüncü ve son round başladı. Naomi sakin görünüyor. Naomi'nin artık temkinli güreştiğini görmek ilginç. Evet, gerçekten enteresan. Naomi saldırıyor. Evet, ve onu yakalıyor. Evet, yakaladı.
6: Gaeta'nın
0: savunmasından kurtuluyor. Naomi yine hücuma geçiyor. Evet, sanki onu kıstırdı gibi. Naomi gerçekten çok çabalıyor ama Gaeta onu geride tutuyor.
3: Hadi hadi.
0: Yine kilitleme pozisyonu. Hakem ayrılmalarını söyledi. Tekrar yerlerini alacaklar. Evet, round devam edecek. Evet, Naomi tekrar hücum yapıyor. Gaeta tutuyor. Naomi çabalıyor. Bakalım sayı yapabilecek mi? Evet, bakıyoruz.
6: İşte böyle. Dayan Gaeta. Hadi dayan. Az kaldı.
0: Skor 0-0. Naomi'nin daha çok çabalaması gerekiyor sanırım.
6: Hadi, hadi, evet. Hadi.
0: Evet, Gaeta burada açıkta. Ama kendini tutuyor. Evet, Naomi de kesinlikle pes edecek gibi durmuyor. Gaeta canını dişine takıyor. Gerçekten müthiş bir mücadele. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Sadece 12 saniye kaldı. Sonuç hala 0-0. Gaeta hücuma geçti.
3: Bırakma, devam et.
0: Naomi'den güzel bir hamle. Evet, gerçekten çok güzeldi. Bu roundda 0-0 berabere bitiyor. Evet, 0-0.
3: Puan kazanabilirdi.
1: Kura atışı yapılacak.
0: Şimdi kura atışı yapılacak. Buna aynı zamanda bağlanma deniyor. Kura atışını kazanan güreşçiye hücum pozisyonunu seçme hakkı verilecek. Ve puan kazanması
7: evet,
0: için
7: yaklaşık
0: 30 saniye süre tanınacak. Kırmızı
7: Kırmızı
0: taraf gelirse Naomi hücum yapacak.
7: Tamam.
0: Eğer mavi taraf gelirse Gaeta hücum yapacak. Bu gibi durumların %99'unda kurayı kazanan taraf maçı kazanıyor.

0: Kader Gaeta'nın kazanmasını istemiyor anlaşılan. 30 saniye boyunca Naomi'ye savunma yapmak neredeyse imkansız.
1: Hangi bacağı seçiyorsun?
2: Sağ.
1: Sen.
0: Naomi Gaeta'nın sağ bacağını seçiyor. Gaeta savunma pozisyonu alıyor.
1: Birazdan başlayacağız.
0: Naomi yerini alıyor.
1: Sen de gel şöyle.
0: Gaeta'nın şimdi iki seçeneği var. Ya 30 saniye boyunca Naomi'ye puan kazandırtmayacak ya da kendisi puan kazanıp maçı kazanacak. Bu pozisyonda Naomi'ye karşı ikisi de neredeyse imkansız. Ve işte başlıyoruz. Naomi'nin hücumu çok sağlam. Evet. Gaeta'yı havaya kaldırıyor. Onu devirecek. Evet. Gaeta son anda kurtuluyor. Evet. Ve bir puan kazanıyor. Kimse Gaeta'nın maçı kazanmasını beklemiyordu. Altın madalya için bu heyecan verici bağlanmada bir numaralı rakibini mağlup edip finallerdeki yerini alıyor. Bu gerçekten inanılmaz. Umarım da Gaeta Pogat bu muhteşem performansını finale de taşıyabilsin.
3: Bravo!

0: da izleyelim. Bakalım Gita'nın finaldeki rakibi Avustralyalı mı yoksa İskoç mu olacak?
1: Seninle gurur duyuyorum. Bütün stratejilerime harfiyen uydun Gita. Ve sonuç ortada.
2: Ha işte geliyor. İyi görünüyor değil mi? Yani güreşçi olarak. Baksana amca, bu DVD'deki kız değil mi?
0: Angelina Watson, Gita'yı iki defa mağlup etti.
1: Şu ana kadar çok iyi güreşti. Finalde de çok iyi güreşecektir. Ona inancım her zaman için tamdı. Er ya da geç bir madalya kazanması gerekiyordu. Gümüş madalya şimdiden garanti.
0: Final hiç de kolay olmayacak.
3: Gita, oynayış tarzınız çarpıcı derecede değişmiş durumda. Bu nasıl oldu?
4: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Hiçbir zaman bana inanmaktan vazgeçmedi çünkü.
5: Hadi gelin çocuklar. Hey, Mahavir.
0: Merhaba, nasılsın?
5: Tebrik ederim Mahavir. Gita çok iyi güreşti.
0: Teşekkür ederim.
5: Ha, bak, bütün Balali gurur duyuyor. Kızlar gelip maçı stat'tan izlememiz için çok ısrar etti. Yoksa yemek yemeyeceklermiş.
0: Maç hoşunuza gitti mi?
6: Bayıldık. Bunu ona verebilir misiniz?
0: Nedir bu?
6: Onun için dua ettim. Yarın final maçı var.
0: Tanrı seni korusun.
1: Nasıl izin verirsiniz? Mahavir Singh seyircilerin arasından bağırıp Gita'ya talimatlar veriyor.
7: Oynayışına bakılırsa şaşırmışa benzemiyor değil mi? Ayrıca seyircilerden sessiz olmasını nasıl isteyebiliriz ki? Antrenörü sen değil misin? Seni dinlemesi gerek.
1: Evet, zaten beni dinliyor. Bu yüzden kazanıyor.
7: Sorun ne o zaman? Bronz madalya istiyordun öyle değil mi? Yarın altın madalya kazanması oldukça mümkün. Ne dersin?
4: Buraya kadar gelebilmesine şaşırdım ama onun adına mutluyum. Yarın ilginç bir final olacak doğrusu. Hintli bir seyircinin önünde bir Hintli ile oynamak. Onu yenmek tabii ki.
8: Angelina, finalden önce bir baskı var mı?
9: Evet, eminim şimdi büyük bir baskı altındadır. Onu iki defa yendim. İlk round'da mı?
10: Evet.
9: Evet, ilk round. Hepinize
4: teşekkürler ve namaste. Yarının stratejisi nedir baba?
0: Yarın için tek bir strateji var çocuğum. İnsanların seni hatırlayacağı şekilde güreşmelisin. Eğer gümüş madalya kazanırsan er ya da geç unutulacaksın. Altın madalya kazanırsan örnek olursun. Ve örnekler kızım asla unutulmaz. Şu kızları görüyor musun? Yarın kazanırsan yalnız kazanmayacaksın. Onlar gibi milyonlarca kız seninle birlikte kazanacak. Erkeklerden daha aşağı görülen, ev işlerine zorlanan, sadece çocuk yetiştirmek için evlendirilen her kız için bir zafer olacaksın. Yarınki maç bütün maçların en önemlisi. Çünkü yarın sadece Avustralyalıyla değil, kızları küçük gören tüm insanlarla güreşeceksin.
11: İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları 2010 55 kilo kategorisi kadınlar güreş finali başlamak üzere. Hindistan'dan Gita Kumari, Avustralya'dan Angelina Watson'a karşı. Hepinize hatırlatmak isteriz ki daha önce hiçbir Hintli kadın güreşçi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında altın madalya kazanamamıştı. Bu kalabalıkta büyük bir umut, coşku ve Hindistan bayrağı görüyoruz.

0: Merhaba efendim. Merhaba. Mavicisin siz misiniz? Gaytan'ın babası.
1: Evet.
0: Bir dakika. Güreş Federasyon Başkanı sizinle görüşmek istiyor efendim. Önemli bir mesele varmış.
1: Kendisiyle sonra görüşürüm. Kızımın maçı var.
0: Kendisi saygıdeğer biri. Alınabilir. 2 dakika sürmez. Buyurun. Lütfen.
1: Sen git. Ben gelirim. Gidelim.
2: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Evet, şimdi de hak etsin.
0: Bu tarafta.
1: Daha çok var mı?
0: Geldik sayılır efendim.
1: Nereye getirdin beni? Nereye getirdin? Kardeşim, nereye getirdin beni? Nereye getirdin?
3: Gates'e gelir gelmez alkış tufanı kopuyor. Evet, herkes onu çok seviyor.
1: Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu?
2: Bu final maçı. Dikkatli oyna.
4: Baba,

0: Şimdi Angelina Watson da giriş yapıyor. Sevgili seyirciler, final maçı başlıyor.
1: Olsun senin Geyta.
0: Maç başladı. Angelina başından beri agresif. Hücum yapıyor. Geyta'yı bacağından yakalıyor. Geyta savunuyor. Angelina'dan bir hücum daha geliyor. Evet, Geyta'dan karşı hücum. Ve Geyta'ya 3 puan. Geyta başlangıçtan itibaren büyük bir üstünlük yakalıyor. Geyta 3, Angelina 0.
2: Güzel, güzel.
0: Angelina hücuma başlıyor. Geyta'yı deviriyor. Evet, inanılmaz. Bu sefer iyi kurtardı. Geyta'ya bir puan daha. Geyta 4, Angelina 0. Geyta gerçekten çok iyi durumda. Angelina'nın hızlı hareket etmesi gerekiyor. Evet, elinden geleni yapıyor. Geyta hücumda. Angelina ise bırakmıyor. Ve Angelina bastırıyor ve bir puan alıyor.
3: Kır bacağını.
0: Angelina düşürmeye çalışıyor. Geyta'yı savunuyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Geyta 4-1 önde. Angelina yine agresif hücumla devam ediyor. Evet. Evet, Geyta bastırıyor ve bir puan alıyor. Geyta 5, Angelina 1. Ve bu sesle Geyta Kumari ilk roundu kolayca kazanıyor. Belki de Angelina geçmişte kolayca yendiği Geyta'nın artık aynı Geyta olmadığını fark ediyordur.

0: şekilde yere serdi. GT 1 puan. GT 1 Angelina 0.
1: Saldır GT, saldır.
0: GT hücumda. Angelina çabalıyor. GT'ye 2 puan daha geliyor. Evet, 2 puan daha. GT 3, Angelina 0. GT Angelina'nın üstüne gidiyor. Evet. Kesinlikle hücumda. Evet. Evet, GT'ye evet. 1 puan daha. 2 puan daha alırsa teknik üstünlükle bu round'un şampiyonluğu kazanabilecek. GT tüm gücüyle yükleniyor. GT kazanabilecek mi?
2: Allah.
0: Hakemin düdüğü Angelina'yı kurtarıyor.
2: Tamam, sorun yok, merak etme.
0: Angelina gerçekten öfkeli görünüyor. Ve hücuma geçiyor. Evet, bu sefer onu yakaladı. Angelina 1 puan kazanıyor. Angelina 1, GT 4. GT hala tehlikede. Evet, Angelina'ya 2 puan daha. GT 4, Angelina 3. Ve Angelina bırakmıyor.
1: Sorun yok, böyle devam.
0: GT hala 1 puan önde. Biraz daha dayanması gerekiyor. GT bu liderliği koruyabilecek mi? Angelina hücum yapıyor. Zaman tükenmeye başladı. GT iyi savunma yapıyor. Angelina tüm gücüyle yükleniyor. Evet, ve GT'yi kandırdı.
3: İşte böyle.
0: Angelina'ya 3 puan. Evet. Angelina 6, GT 4. GT'yi falan sıkıştırdı. Round sona eriyor. Ve Angelina gerçek bir şampiyonun nasıl olduğunu kesinlikle gösteriyor. Bu inanılmazdı.
4: Ne yapıyorsun? Bu maçı kazanabilirdin.
0: Angelina gerçekten çok hevesli görünüyor.
1: Hadi Geyta.
0: Ve round başladı. Geyta için hiç kolay olmayacak. Angelina başından beri agresif. Evet, evet, Geyta'yı bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor.
1: Devam et Geyta.
0: Angelina hücum yapıyor. Evet. Final roundunda 3 sayı öne geçiyor. 3 sayı önde.
1: Bastır Geyta.
0: Angelina 3, Geyta 0. Evet, Geyta savruluyor. Angelina agresifliğini koruyor. Geyta savunmada. Evet, Angelina devirdi ve bırakmıyor. Angelina'ya 1 sayı daha. Angelina 4, Geyta 0. Ve bu maç Angelina'nın lehine dönüyor. Eğer GTA yetişmek istiyorsa kesinlikle hızlı sayı yapması gerekiyor. Evet, ve hücum yapıyor şu anda. Evet, GTA'dan zekice bir hamle. Arkadan saldırdı. Evet. Evet, geliyor. GTA 1 puan. Angelina 4, GTA 1. Zaman tükeniyor. GTA kesinlikle elini çabuk tutmak zorunda. Ama dikkatli olması lazım. Çünkü Angelina tekrar sayı yaparsa geri dönmesi imkansız hale gelecek. Evet. Maç devam ediyor.
1: Hadi Geyta, bitir işini.
0: Geyta savunuyor. Evet, şimdi hücuma geçmek üzere. Angelina sayıyı aldı. 5-1 oldu. Geyta'nın arayı kapatması artık neredeyse imkansız hale geldi.
3: Sakın unutmayın, babanız her zaman sizi kurtarmak için yanınızda olmayacak. Ben size sadece mücadele etmeyi öğretebilirim. Siz mücadeleyi kendi başınıza vereceksiniz. Çabalayın, kendinizi kurtarın.
0: Geriye sadece 22 saniye kaldı. GTA 4 puan geride. Bu durumda bu
2: kadar kısa sürede
0: aradaki farkı kapatmak neredeyse imkansız hale geldi.
3: Beş puan kazanmak zordur. Ama imkansız değil.
0: GTA hamle yapıyor ama Angelina zaman kazanıyor. Zaman bitmek üzere. Sadece birkaç saniye.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor.

Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
6: Sen bir hareket!

geleceğine kim düşünüyor?

altın madalya Hindistan'dan Geyter Kumari Pogat'a veriliyor. Şimdi de oyun gelenekleri gereği kazanan ülkenin milli marşı çalınacak.

Hey, ne yapıyorsun burada?

Yeta gel. Hadi basın bekliyor. Gel buraya. Hadi. Herkes bekliyor. Gel. Gel.

0: Nihayet amcam, son 10 yıldır duymak için beklediğimiz o altın sözleri ağzından çıkardı.
1: Seninle gurur duyuyorum.

0: 2010 Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında Geyta 55 kiloda altın madalya kazanırken Babita 51 kiloda gümüş madalya kazanmıştır. Babita daha sonra katıldığı 2014 Glasgow İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 55 kiloda altın madalya kazanmıştır. 2012 yılında Geyta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Hintli kadın güreşçi olmuştur. Şimdiye kadar Geyta ve Babita uluslararası güreş müsabakalarında toplam 29 madalya kazanmıştır. Mahavir Singh'in çıkarttığı kıvılcım durdurulamaz bir yangına dönüşmüştür. Emekleri Hindistan'daki binlerce kıza ilham verip güreşe başlatmıştır.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Feyre nemlendirici sıvı el sabunu sunar.

0: Efendim günaydın, sabah kahveniz başladı. Hayırlı haftalar, muhteşem haftalar. Beyaz TV ekranlarındasınız. Harika bir program sizleri ve bizi bekliyor. Çok güzel bir kahve istiyorum Selenge'den. Güzeller güzeli Selenge'ciğim. Sana bir güzellik geldi ama. Bir şey oldu sana. Ne oldu? Ne oldu? Söyleyemedim. Gördün mü? Kadir böyle yapıyor bak. Şunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim falan. Çıkınca hiç yok. Bu kadar. Ama ne demek istediğimiz anlaşılmıştır. Bu kahve sizler için efendim, kıymetli izleyicilerimize. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Sabahkahvesi.tv yazarsanız oradaki içeriklerimiz harika ve sizler için. Gelin buyurun, başlıyorum. Efendim sabah kahvemiz başladı. Güzeller güzel. Kutu bebeğim. İkra benim kutu bebeğim. Kendisi diyetisyen İkra Özcan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Bircan Hanım.
0: Nasıl geçmiş programımız, güzel geçti değil mi?
1: Çok güzel geçmiş.
0: Ne yorumlar, ne yorumlar. Sen de evet. Çok yorum geldi.
1: Evet, bayağı yorum geldi.
0: Güzelliğine de yorum yapıyorlar seni.
1: Teşekkür
0: çok.
1: Ederim.
0: Vallahi, evet, bebek gibisin.
1: Çok sağ olun. O sizin güzelliğiniz, güzel bakışlarınız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu son yıllarda bir şeyler duyuyoruz. Hı-hı. Bağırsak sağlığı daha da önemli hale geldi. Neden bu kadar daha önemli hale geldi? Bütün vücudu etkiliyor mu gerçekten?
1: Evet. Bağırsak sağlığı bizler için çok önemli. Bağırsak sağlığında mikrobiyotamız var. Mikrobiyota nedir? Yararlı ve zararlı mikroorganizmaların, bakterilerin bulunduğu bir yapıdır. Hı. Şimdi biz mikrobiyotamızı iyi beslemeliyiz ki, oradaki yararlı bakterilere iyi bakmalıyız ki besinlerden elde edeceğimiz biyo yararlanım, yani yararlanım artsın ve vücudumuzdaki inflamasyon azalsın. Hmm. Yani inflamasyon nedir? İltihaptır. Vücutta oluşan iltihap hastalıklardır.
0: İşte bağışıklık dediğimiz şey de belki orada da sıkıntı olabilir.
1: Evet,
0: işte
1: kesinlikle.
0: Ne kadar enfeksiyon varsa bağışıklık o kadar düşük evet. Oluyor ya.
1: Kesinlikle öyle. Zaten besinlerden yararlanamadığımız zaman otomatik olarak bağışıklığımız düşüyor.
0: Besleyemezsek?
1: Besleyemediğimiz zaman işte hastalıklara sebebiyet gösteriyor. Vücutta iltihabik durumlara
0: ama
1: sebebiyet gösteriyor.
0: Ama tüm vücudu etkilemesi garip.
1: Yani şöyle aslında bağırsak bizim hani beynimiz gibi, vücudumuzun beyni gibi, kalbi gibi çok önemli bir organ. Otomatik olarak bütün sistem etkileniyor. Bizim amacımız o bakterileri beslemek olacak.
0: Bu yüzden.
1: Evet,
0: çünkü
1: kesinlikle.
0: Son zamanlarda bunu daha da bilinçli hale geldik bak. Hep şu lafı duyuyoruz işte, bağırsak ikinci beyin. Evet. İkinci beyin falan. Bunun sebebi bu.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve bu ağızdan başlar. Ağızdan bağırsaklara kadar olan sistem bizim için çok kıymetli. Ağız mikrobiyotası da aynı şekilde oluyor. Ağız sağlığımıza da çok dikkat etmeliyiz. Bu sefer boğaz enfeksiyonlarımız artabiliyor.
0: Aynı şekilde mi mikrobiyot?
1: Tabii. Mesela diş sağlığımız bağırsak sağlığımızı etkiliyor. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden ağız sağlığımıza da dikkat etmeliyiz bu durumda.
0: Bak, enteresan bu. Sindirim falan hep etkiliyor bunlar.
1: Evet, hepsini etkiliyor.
0: Peki sağlıklı bir bağırsak için günlük hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Mesela beslenme olmaz, beslenmede olmazsa olmaz dediğin bir şey var mı?
1: Şöyle, olmazsa olmaz dediğimiz o yararlı bakterileri besleyen lifli gıdalardır. Bu lifli gıdalar neler mesela? Kuru baklagiller, tam tahıllılar, meyveler, sebzeler, bunları mutlaka öğünlerimize eklememiz gerekiyor. Mesela nasıl eklemeliyiz? Günde 2 öğün bu lifli besinlerden bolca tüketiyor olmamız lazım. Bildiğiniz üzere zaten hani salata, ondan sonra sebze gibi besinlerin çok böyle kalori değeri olmadığı için çok sık tüketmemiz de bizim için hiçbir sakınca yok.
0: Hiçbir sakınca yok mu?
1: Hiçbir sakınca yok. Bol bol tüketebilirler.
0: Ama çok iyi yıkanmak şartıyla
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, kesinlikle
0: diğer
1: öyle.
0: Diğer türlü de bu sefer böbreklerimize sıkıntı olacak.
1: Şöyle, tabii ki tarım ilaçları mevcut.
0: Evet, evet.
1: Benim yaptığım şey şu. Sirkenin içerisinde yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonrasında yıkıyorum.
0: Mis.
1: O şekilde temiz olmuş oluyor.
0: Elma sirkesini mi bekletiyorsun?
1: Evet, elma sirkesini.
0: Daha lezzetli oluyor. Evet, evet, ben de çok seviyorum. Peki, olmazsa olmazlarımız lifli gıdalar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bağırsağın dostu yani.
1: Evet, bağırsaktaki yararlı bakterilerimizin dostu.
0: Çok net anladım.
1: Evet.
0: Peki, farkında olmadan bağırsak sağlığımızı bozan en yaygın alışkanlıklar neler?
1: Şimdi, birinci sırada gereksiz antibiyotik kullanımı yatıyor.
0: Aa! Bağırsağı bozuyor.
1: Evet, direkt bağırsağı bozuyor ve şöyle söyleyeyim, bağırsağımızdaki yararlı bakterileri 2 sene içerisinde onarıyor. Nasıl onarıyor?
0: Çok geç.
1: Çok geç, yani o bağırsak sağlığı kendini...
0: Onarması 2 yıl
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, 2 yıl. 2 yıl.
0: İnsan ömründen gidiyor 2 yıl.
1: Kesinlikle öyle. Ne yapabiliriz peki?
0: Bir antibiyotik yapmaz bunu ya.

0: Yapar mı?
1: Yapıyor kesinlikle. Bu benim kendi dahiliye hocamın söylediği bir durum.
0: Şimdi bir dakika,
1: Hani bir
0: bilinçsiz
1: doktor,
0: antibiyotik mi?
1: yani şöyle antibiyotik aslında bu duruma yapıyor. Peki biz telafi için diyetisyenler ve fonksiyonel tıp uzmanları ne yapıyoruz? Ben bu noktaya geleyim. Probiyotik takviyesinde bulunuyoruz hastaya ya da danışana. Ve bu şekilde o bakterilerin daha hızlı üremesini sağlamış oluyoruz.
0: O antibiyotiğin de bize olacak olası olumsuz etkilerini de ortadan mı kaldırmış oluyor?
1: Evet evet kesinlikle öyle.
0: Neyle?
1: Yani
0: Probiyotikle.
1: probiyotikle. Şimdi ben burada hani probiyotik olarak size bir marka öneremem ama nasıl karşılayabiliriz? Kefirle karşılayabiliriz ama meyvesiz ve sade kefir
0: Sade
1: olacak.
0: kefir.
1: Evet. Sade kefir olacak. Onların böyle hani şat versiyonları da var.
0: Evet.
1: Onları kullanabilirler. Ama size tavsiyem şu. Bir uzman yardımıyla eğer çok fazla kullandıysanız bir uzman yardımıyla doğru probiyotiği seçerek sürecinize devam etmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten bu süreç gittikçe uzayabiliyor.
0: Ve de kötü bir zamanmış bu.
1: Hı.
0: 2 yılda bile
1: İki
0: kendine.
1: yıl
0: Bir
1: çok
0: de 2 yıl
1: fazla.
0: boyunca full dikkat etmen gerekiyor.
1: Evet,
0: Çok
1: evet.
0: zor.
1: Çok zor.
0: Şimdi başka bir sorun var.
1: Hı.
0: Bu hanım, özellikle hanımlar, bizler
1: Hı.
0: sosyal medyada gördüğümüz her diyeti uygulama
1: Hı.
0: yolunda böyle baş koyduk adeta.
1: Hı.
0: Sosyal medyada ne gördüysek yapacağız falan ya. Bu yöntemler doğru mu?
1: Mesela son zamanlarda ne vardı? Yumurta diyeti. Duydunuz mu?
0: Yumurta diyeti.
1: Yumurta diyeti.
0: Sadece yumurta mı yiyoruz?
1: Evet, yani
0: Ben su diyetini duydum.
1: su diyeti var, yumurta diyeti var. Şimdi tek tip besinle beslenme olmaz.
0: Olmaz.
1: Neden? Vitamin ve mineral kayıpları olur. Su diyetinde mesela kas kaybı olur. Yeterli miktarda protein alınmadığında biz otomatik olarak hızlı
0: Kaslarımızdan.
1: kilo veriyoruz. Hızlı kilo verirken yağ ile beraber, ödemle beraber kaslar da gidiyor. Tek tip beslenme diye bir şey olmaz. O yüzden lütfen sosyal medyadan duyduğumuz kürler olsun. Çünkü tansiyon hastalarımız olabilir. İşte yeşil çaya
0: Alerjik intoleransın.
1: evet intolerans olabilir, tolere edemeyebilir. Ya da işte o kürler gastriti, reflüsü olan insanlar için zararlı olabilir. O yüzden sosyal medyadan duyduğumuz her şeyi lütfen yapmayalım.
0: Çok doğru söylüyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Ya bazısı da çıkıyor, göbeğiniz 3 günde gidecek falan ya. Böyle bir
1: İmkanı
0: şey
1: yok.
0: olabilir mi ya? Benim
1: Ödem
0: göbeğim
1: gider.
0: gider, seninki gitmez.
1: Hiç şöyle söyleyeyim size. Hiçbir kür yağ eritmez. Ama ne yapar? Ödemlerimizi rahatlıkla atmamızı
0: Sağlar.
1: sağlar.
0: Ama
1: Evet.
0: herkese de aynı kür uygulanamaz.
1: Uygulanamaz. Şimdi gastriti varsa eğer böyle
0: Tabii.
1: sirkeli limonlu bir
0: Yandık.
1: kür yaparsa mahvoldu midesi.
0: Tabii. Kaş
1: Cayır
0: yapayım
1: cayır
0: derken
1: yer.
0: göz çıkarmak bu.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden sosyal medyada değil,
1: Hı.
0: bilinçli insanlarla
1: Evet, uzman kontrolünde.
0: vücudumuzun belli testlerden geçtiği haliyle.
1: Hı.
0: Bunu da şunun için söylüyorum, yani kiminin neyi İntoleransı var. Kimi neyi tolere
1: Evet.
0: edemiyor? Kimi neye hassas?
1: Hı.
0: Onları bilmeden bu çok zor yani.
1: Mesela tansiyon hastası günde 3-4 tane yeşil çay içse mahvolur.
0: Mahvolur değil mi?
1: Evet.
0: Yükseltir mi? Düşürür mü?
1: Kim şimdi yükselen tansiyon var ve düşen tansiyon var.
0: Evet.
1: O yüzden farklı etkiler sağlar.
0: Allah
1: Hı.
0: Allah. Bak ne kadar acayip bir şey. Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek isteyen biri nereden başlamalı? Yani en sık hatayı
1: Hı.
0: nerede yapıyoruz biz?
1: Şimdi en sık hatayı kadınlar, özellikle kadınlar kendilerini çok aç bırakarak yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Çok düşük kalorilerle uzun süre aç kalıp bir de üzerine kardiyo yapıyorlar. Peki bunun sakıncası bize ne? Bir kere metabolizma yavaşlıyor. Uzun süre biz aç kaldığımızda. Metabolizma yavaşladığı zaman bu sefer artık o sindirimi zorlaştırmış oluyoruz biz giderek. Hani o şişkinlik hali artıyor. Daha sonrasında ödem hali artabiliyor. Vücut kendini kilitliyor. O yüzden bizim yapmamız gereken tabağımızı olabildiğince dengeli bir şekilde doldurarak ve sürdürülebilir bir alışkanlıkla o diyeti devam ettirmek. Yani yaşam alışkanlığı haline getirmek. Biz kısmadan özgürce istediğimizi yiyebilerek o yaşam alışkanlığını kazanabilmemiz gerekiyor.
0: Biz şey gibi sanıyoruz ama.
1: Hı
0: Şimdi diyelim cuma günü tatile çıkacak kadın.
1: hı.
0: Pazartesi diyor ki bir 4 gün bir diyet yapayım ben.
1: Hı.
0: O 4 gün diyor hiçbir şey yemeyeyim. Açlıktan diyor helak
1: Hı.
0: olayım. O şişlerim mişlerim insin. Halbuki orada biz metabolizmayı yavaşlattık.
1: Evet.
0: Vücut dedi ki ne oldu, kıtlık var. Hemen
1: Evet.
0: depola nereye gidiyorsa basene masene ne varsa al. Doğru mu?
1: Hayır, ilk önce ödenden gidiyor.
0: Nasıl oluyor?
1: Yani sudan gidiyor. Vücudumuz su tutuyor ya.
0: Tutuyor.
1: Evet, sudan gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Eğer bol su içiyorsa tabii ki. Daha sonrasında ani kas kayıpları görülebiliyor. Ve vücut çok olduğu için kendini tutabiliyor. Ama tabii genç insanlarda ani bu şekilde diyetler, şok diyetler hızlı kilo verdirebilir. Ama bir yandan da bir o kadar aldırır. Yani 4 kilo verdiyse 6-7 kilo daha fazla alır. Yani vücudumuz öyle bir mekanizma ki biz bu mekanizmaya uygun yaşamalıyız.
0: İşte o şok diyetlerin etkisini de görünce tartıda sanki böyle sağlıklı bir şey yapmış gibi
1: Evet.
0: gelebiliyor insanlar, ama bunu yaşam haline getirsek daha sağlıklı, daha sakince, değil mi? Agresif diyetlerdense
1: Evet.
0: her şeyi dengeli bir tabakta görsek, proteini, sağlıklı karbonhidratı, değil mi? O zaman konu bambaşka, başka bir şey konuşuyor oluşuyor.
1: Kesinlikle. Yani benim 180 kilodan 80 kiloya düşen danışanım var.
0: Ne kadar
1: Her
0: sürede?
1: şey yaklaşık 1,5 sene, yani 14 ay 15 ay
0: Bir
1: gibi bir
0: buçuk sene
1: sürede.
0: mükemmel, 100 kilo.
1: Evet, 100 kilo ve yani istediği şeyleri yiyebilerek biz bu kilolara
0: Ne güzel.
1: ulaştık.
0: Mutlu da yani.
1: Mutlu da ve artık onun bir yaşam standardı var, benimsediği bir standart var. Ve onun
0: Bu
1: dışına
0: çok doğru.
1: çıkmıyor.
0: Bu çok doğru, biliyor musun? Yani onu alışkanlık haline getirmek, disiplinli şekilde alışkanlık haline getirmek çok etki yapıyor. Ama görev değil. Bak, görev gibi hissedersen yapmıyorsun.
1: Yok. Onu böyle artık şey oluyor, bir tutku haline dönüştürüyor.
0: Doğru.
1: Sonra bir
0: Hatta
1: bakıyor alışkanlık
0: zaten
1: olmuş.
0: alışkanlık haline gelmiş. Yapmayınca huzursuz olma durumu.
1: Evet.
0: Sende de oluyordur kesin.
1: Şöyle bende olmuyor. Ben yemek yemeyi çok seviyorum.
0: Aa!
1: Gerçekten. Hani
0: E, ne
1: ben
0: oldu şey?
1: kebabı çok seviyorum.
0: Aa!
1: Ondan sonra tantuni. Tantuniye bayılırım.
0: Ekmeksiz yiyor musun tantuniyi?
1: Yok, bayağı ekmekli, yoğurtlu, yağlı.
0: Hayatımın diyetisyenini buldum. Sesi açın.
1: Evet.
0: Evet. Nasıl
1: Benim
0: yiyorsun tantuniyi, anlat bakayım.
1: şöyle söyleyeyim. Benim arkadaşlarım,
0: Hı.
1: videolar var hatta diyetisyen profilimde.
0: Tamam.
1: Kahvaltılarda benimle dalga geçiyorlar. İşte o almışım önüme kaymağı, balı. İşte diyetisyen bu kadar çok yer mi? Sen işte bu kadar yiyip nasıl bu kadar zayıf kalıyorsun? Diyorum ki ben size zaten yiyerek zayıflamanın formülünü öğreteceğim. Bunun bir formülü var. Ben yiyorsam onu
0: Tantuni dedi.
1: öyle bir dengeliyorum ki kendi zihnimde. Tabii, ben yağlı kısmını da yiyorum bir canım, öyle yağlı kısmını atmam. Hepsini sıyırırım.
0: Sana şöyle söyleyeyim. Tantuni yediğimde 3 gün kendimle konuşmuyorum. Çünkü tantuni çok seviyorum.
1: Ben
0: Ve annem çok iyi yapıyor. Bir gün gel bize.
1: tamam.
0: Yağlı kısmından vereceğim.
1: Olur.
0: Bak, onu yiyorum. 3 gün kendimle konuşmuyorum. Hayata küsüyorum.
1: Lütfen yapmayın. Bunu sakın kendinize yapmayın. Zaten tantuni birçok fast food'dan çok daha masum. Neden? Bir hamburgerden işlenmiş bir gıdadan çok daha masum.
0: Masum mu?
1: Ama biz bunu nasıl dengeleyeceğimizi kişisel bir diyet
0: Çizelgeyle.
1: planıyla uyguluyoruz. Evet. Çünkü hastanın yaşı çok önemli.
0: Hı.
1: Hayat standartları çok önemli. Hani kendisi evde yemek yapabiliyor mu? Nereden sipariş veriyor? Bunların hepsini bir arada toparlıyoruz ve ona uygun, onu sevebileceği planda bir diyet
0: Hı, tamam.
1: hazırlıyoruz.
0: Sağlıklı yaşama. Longevity çok duyuyoruz. Hadi biraz senden dinleyelim, nedir?
1: Evet, Bircan Hanım, longevity son zamanlarda çok popüler oldu. Bunun temel sebebi şu: İnsanlar yaşlanmak istemiyor, genç
0: Evet.
1: kalmak istiyor. Şimdi biz longevity için neler yapabiliriz? İnsanlar işte kolajenler kullanıyor.
0: Hı.
1: Ondan sonrasında bir sürü gördüğünüz gibi
0: Takviye protein
1: avuç avuç.
0: tozları, probiyotikler, prebiyotikler. Evet,
1: Evet,
0: evet, evet.
1: ama avuç avuç kullanıyorlar.
0: Evet.
1: Belki modellerde de görmüşsünüzdür, model videolarında. Ama şöyle bir durum söz konusu. Biz kan tahlilleriyle eksiklerimizi belirleyip onun üzerine nelere ihtiyacımız var, ona göre bilinçsiz bir şekilde
0: Almıyoruz.
1: almamalıyız. Bu da kesinlikle planlanması gereken bir durum. Ama size şunu
0: Bu da mı
1: önerebilirim.
0: kişiye özel
1: Evet, bu da
0: planlanacak?
1: kişiye özel ama şöyle, D vitamini herkeste eksik. Çünkü günlük yaşamda mesela biz İstanbul'da ne
0: Tüketiyoruz.
1: yapıyoruz? Yani arabadayız, evdeyiz, güneş görmüyoruz.
0: Görmüyoruz.
1: Evet, öyle olunca D vitamini herkeste eksik ve D vitamini bizi kanserden koruyan en önemli vitaminlerden bir tanesidir. O yüzden herkese D vitamini kullanımını rahatlıkla önerebilirim. Onun yanında ikinci olarak omega 3.
0: Omega 3.
1: Kolajen olarak da şunu öneriyorum: toz kolajen yerine ilik ve ilik suyu, kemik iliği.
0: Ha,
1: Evet,
0: doğal
1: onu
0: kolajen.
1: kaynatın. Suyunu bir güzel, isterseniz buz küpleriyle yemeklere katın, buz küplerine koyun,
0: Evet,
1: dondurun,
0: evet,
1: yemeklere
0: evet, evet.
1: katın. İsterseniz taze taze yiyin. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben kolajeni toz olarak değil, kesinlikle doğal bir besinle alınması taraftarıyım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: kıymetli
1: ederim.
0: bilgilerin için. Şu tantuni formülünü en azından hem Instagram'ında paylaş hem de bizlere söyle.
1: Tamamdır.
0: Seni uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli konuğum diyetisyen Gökçen Şahan bizlerle. Kendisi biraz heyecanlı ama çözeceğiz. Çünkü bildiğimiz konular. Hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: İyi misin?
2: Çok iyiyim.
0: Ya şu zayıflama iğnelerini biraz konuşalım.
2: Tabii ki.
0: Şimdi herkes özellikle son zamanlarda zayıflama iğnelerine ilgiyi arttırdı. Bunun sebebi ne olabilir?
2: Çünkü aslında hepimiz hızlı ve kolay bir yoldan çözümler arıyoruz. Zayıflama iğneleri de bunların en başında geliyor. Güncelde zaten tıbbi bir tedavi bu. Ama insanlar artık çok rahat bir şekilde alıp kullanabileceklerini düşündükleri için çok fazla yönelim var. Aynı zamanda ünlülerin de bunu sosyal medyada çok fazla kullanıp verim aldıkları için insanlar onlar kullanıyorsa vardır bir bildikleri mantığıyla düşünüyorlar.
0: Birçoğu da saklıyor ama kullandığını.
2: Evet.
0: Ama anlıyorsunuz değil mi siz? Kimin nasıl öyle zayıfladığını
2: Evet,
0: falan.
2: yüzünden bile anlıyoruz.
0: Tamam, onları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Benim de var
2: Peki.
0: tespitlerim.
2: Peki.
0: Burada diyeceğim ki sence bu böyle mi böyle mi? Bir
2: Tamam.
0: analiz edeceğiz. Çünkü
2: Olur.
0: herkes ben diyetle zayıf ya hadi ya. Peki zayıflama iğneleri gerçekten herkes için uyumlu mu? Mesela uygun mu? Kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı?
2: Kesinlikle hayır. Herkes için asla uygun değil. Zaten hekim kontrolünde hekim tavsiyesiyle başlanması gereken tıbbi tedaviler bunlar
0: Çok
2: bizim için.
0: önemli bir şey
2: Kesinlikle.
0: söylediğin şey. Çünkü herkes kafasına göre, arkadaşın dolabında gören
2: Aynen
0: bir
2: öyle.
0: dozda ben yapayım. Bu mümkün olabilir mi böyle bir şey?
2: Kesinlikle hayır, asla. Bunlar zaten obezite tedavisinde ve fazla kiloya eşlik eden tip 2 diyabet ya da hipertansiyon gibi hastalıklarla birlikte kullanılması önerilen ilaçlar bizim için.
0: Aslında bir şeker ilacı gibi bir şeydi, değil mi?
2: Aslında hayır.
0: Nasıl?
2: Tam olarak öyle değil.
0: Tamam,
2: Çünkü
0: nasıl?
2: bu ilaçlar bizim için GLP-1 analogları. GLP-1 dediğimiz şey tokluk hormonu salgılatan, vücudumuza tokluk hormonu salgılatıyor. Mide boşalmasını geciktiriyor. Beyin diyor ki sen toksun şu anda vücuda.
0: Ay ne güzel diyor ya beyin.
2: Ama işte.
0: Ama işteleri mi var?
2: Ama işte.
0: İştelerini de konuşacağız.
2: Tabii ki.
0: Peki, toplumda iğne oldum, işte istediğimi yerim gibi bir algı var. Bu doğru bir algı mı?
2: Şöyle danışanlarım da var benim bu şekilde iğne
0: Tamam.
2: kullanan ama şu çok yanlış. Ya. İnsanlar şu mantığa giriyor. İğne zaten vurulduğu andan itibaren birkaç gün içerisinde özellikle ilk 3-4 günde iştahı bıçak gibi kesiyor. Ve bu noktada insan zaten hiçbir şey tüketemiyor. Ve bu zamanda da şey diyor yiyeceğim zaman da en azından sevdiğim şeyleri yiyeyim mantığına giriyor.
0: Ha.
2: Bu çok yanlış. Bizim için çok yanlış. Çünkü
0: Ya.
2: zaten yetersiz bir beslenme var ortada. Aynı zamanda biz bunu dengesiz bir beslenme haline getirirsek kaçınılmaz son.
0: Yani faydalı bir şeyler mi yemeliyiz?
2: Tabii ki.
0: Niye ya? İstediğimizi yiyelim işte. İğne olmuşuz. Olmaz.
2: Peki vücudun protein ihtiyacı, yağ ihtiyacı,
0: Ha.
2: karbonhidrat ihtiyacı, lif ihtiyacı bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
0: Şimdi şu anda bende taşlar oturuyor. Okey. Tamam. Benim için her şey yerine oturdu. Yani insanların bazı kas... Dur, kas kayıplarına geleceğim. Heyecanlandım biraz.
2: Tamam.
0: Ya mesela zayıflama iğneleri tek başına kalıcı kilo kaybı sağlar mı? Tek başına.
2: Mümkün değil. Yani bu zamana kadar sosyal medyada popüler olan çok fazla zayıflama çayı, zayıflama kahvesi, öğün yerine geçen tozlar vesaire. Eğer işe yarayacak olsaydı bunlar işe yaramaz mıydı zaten?
0: Doğru.
2: Zayıflama iğneleri bizim için tıbbi bir tedavi. Tıbbi tedaviyi sadece kalıcı kilo kaybı için yapamayız yani. Bu çok mantıksız olur. Zayıflama iğnesi bizim için şu demek. İştahı baskılayalım. Bu süre zarfı içerisinde fazla yemekten kaçınalım ama doğru beslenelim. Doğru beslenmediğimiz takdirde kişi az önceki konuya geliyor. İstediğini yediği kısma geldiğinde, proteinden eksik beslendiğinde kas kaybı ve su kaybı yaşıyor.
0: Yani bizim buradaki amacımız kalıcı kilo kaybı. Biz yanlış bir amaçla mı kullanıyoruz acaba çoğunlukla?
2: Kesinlikle. Yani insanlar şunu söylüyor. İğneyi alayım, kullanayım. Birkaç ay zaten işten baskılsın, yemeyeyim. Vereyim 15-20 kilomu. Sonra rahat rahat istediğimi yerim. Ama düşünce zaten burada yanlış.
0: Peki, o zaman sürdürülebilir bir beslenme mi?
2: Kesinlikle.
0: Bunu nasıl yapacağız? Bu önemli galiba.
2: Burada da diyetisyenler olarak biz devreye
0: Heh.
2: giriyoruz aslında.
0: Ben de ne zaman devreye gireceksiniz diye düşündüm açıkçası.
2: Şimdi iğneler iştahı baskıladı.
0: Tamam.
2: Kişi zaten yeterli bir şekilde beslenemiyor. Yani haftada bir vurulan iğneler bunlar bizim için. İlk 3 gün, 4 gün diyelim. bir iştah baskılanıyor. Dördüncü günden sonra bir iştah açılmaya başlıyor.
0: Öyle mi? Kullansak bile.
2: Tabii ki.
0: Çünkü bir haftalık bir süreç.
2: Aynen öyle.
0: Tamam.
2: Ve bu noktada zaten yetersiz beslenen bireye bizim beslenebildiği durumlarda bıçak gibi kesilen iştah var ya, onun böyle azıcık azaldığı durumlarda yiyebileceği maksimum proteini vermemiz gerekiyor. Zaten çok az besleniyor çünkü.
0: Çünkü hep tok hissediyor.
2: Aynen öyle.
0: Hmm. Orada da protein, özellikle protein diyorsun.
2: Sadece protein değil aslında. Proteini özellikle baskılamamın ana sebebi insanların proteinden yetersiz beslenmesi. Çünkü ağır karbonhidrat daha cazip geliyor insanlara.
0: E tabi. Hazır yiyorken bir tatlı gömeyim diyor.
2: Tabii ki yiyemiyor. Yani düşünün 24 saat boyunca hiçbir şey yiyemiyor. Hani yemek gördüğü anda, yemek düşündüğü anda bile midesi bulanan bir insan var. Yemek istediği takdirde sevdiği şeye mi yönelmesini beklersiniz, yoksa bizim verdiğimiz proteine yönelmesini
0: mi beklersiniz?
2: Çok haklısın,
0: tabii ki sevdiğim şeye. Ama doğrusu sizin verdiğiniz reçet olacak. Peki mide küçülür mü?
2: Mide küçülür mü? Tabii ki. Mide hacim olarak azalır.
0: Değil mi? Zaten onun midenin kası zaten o hemen büyüyüp hemen küçülen o kas.
2: Tabii ki.
0: Hemen de büyüyor bir de acımasız.
2: Maalesef.
0: Değil mi? Peki zayıflama iğnesi kullanan kişiler beslenme düzenlerinde en çok hangi hataları yapıyorlar?
2: Beslenmede. Beslenmeyerek. Ha. En büyük hata beslenmemek.
0: Tam da onu
2: söylüyorum. Birçoğu bunu yapıyor zaten. Zaten tokum tok hissediyorum. Niye zorlayarak bir şeyler yiyeyim ki daha fazla kilo veririm yemezsem mantığına giriyor. En büyük hata bu. Bunun dışında bir hata olarak görebileceğim şey olursa liften çok yetersiz besleniyorlar. Veya çok yağlı ve çok şekerli ürünleri bir anda tükettikleri zaman
0: zaten o şeker.
2: Bulantı, kusma, reflü de eşlik ediyor ve kaçınılmaz oluyor. İğneyi bırakanların çoğunda yan etki olarak gördüğümüz, en sık gördüğümüz şey bulantı, kusmaya eşlik eden bir reflü problemi.
0: Yani ben doğru mu anlıyorum? Zayıflama iğnesini kullanan bir bireyin mutlaka bir diyetisyenle ve bir uzmanla yol yürümesi gerekiyor.
2: Bir diyetisyen olmasa bile mutlaka bir hekim kontrolünde olması gerektiğini kesinlikle savunuyorum. Eğer kişi kendi başına dengeli beslenmeyi yönetebiliyorsa çok da diyetisyene ihtiyacı yok. Belki diyetisyen geçmişi olan bir kişidir ve beslenmeyi biliyordur.
0: Hmm.
2: Bu iğne iştahı baskılasın diye almıştır. Doktoru bu şekilde önermiştir, doğru bulmuştur bunu. Bu kişinin özellikle bir diyetisyenle çalışmasına hiçbir şekilde gerek yok. Ama bilmeyen bir insan, beslenmeyi bilmeyen bir insan, sadece karnını doyurmak olarak gören insanlar için kesinlikle diyetisyen şart.
0: Şimdi çok merak ettiğim bir şeye geldik. Kas kaybı. Şimdi hızlı kilo veren biri kas kaybı mutlaka yaşıyor. Yaşamaması için ne yapacak?
2: Şimdi burada iki tane temel kural var. Birincisi protein, ikincisi ağırlık çalışmak, yani fiziksel aktivite. Şimdi kişi bu kas kaybını neden yaşıyor? Birincisi yetersiz besleniyor zaten. Kontrolsüz kilo kayıplarında biz şunu çok sık görüyoruz. Araştırmalarla da desteklenmiş bir şey bu arada. Kontrolsüz kilosunu veriyor. İğneyi bıraktığı anda çok net bir şekilde tekrardan kilosunu geri alabiliyor.
0: Hızlıca.
2: Çok hızlı bir şekilde. Hatta şöyle söyleyeyim size.
0: Eskisinden daha mı çok?
2: Efendim?
0: Eskisinden daha mı çok oluyor?
2: Bunu da görebiliyoruz. Kesinlikle bu olur demiyorum ama bunu da görebiliyoruz. Olabilir. Ya şöyle düşünün, baskılanan bir iştah var. Bir iğneyle baskılıyoruz. Bu iğneyi bıraktığınız anda bu baskılanan iştah bir anda, ya yani günlerce, belki haftalarca, aylarca baskılanmış bir şeyden bahsediyoruz. Eyvallah. Bir anda bıraktığınızda ne olacak? Serbest kalacak.
0: Tabii.
2: Ve bu da kişiyi sürekli yemeğe itecek.
0: Böyle
2: sürekli yemeğe itecek.
0: Hapisten çıkmış gibi.
2: Kesinlikle. Ya vücudumuz bu arada çok akıllı. Kaybettiği kası da yerine koymaya çalışır. Kaybettiği suyu da, yağı da.
0: Kiloyu da.
2: Aynen öyle. Evet. Kesinlikle.
0: Peki yeterli protein alımı bu süreçte neden bu kadar önemli? Hep proteinden bahsediyoruz.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Kontrolsüz kilo kayıplarında en sık karşılaştığımız şey yağdan değil, kas ve sudan kayıp.
0: Ya niye? Vücut bu kadar zekiyse lütfen yağdan gitsin.
2: Onu da şöyle matematiksel minik bir hesaplamayla anlatayım. 1 kilo yağ kaybedebilmeniz için yaklaşık olarak 7700 kalori açık bırakmanız gerekiyor.
0: Tamam.
2: Siz bir haftada 7700 kalori açık bıraktığınızı varsaymadan şuraya geleyim. Bir haftada 1 kilonun dışında 5 kilo verdiniz. Mümkün değil. Bir haftada 7700 kalorilik açık bırakmak mümkün değil. Burada da kasları parçalamış oluyoruz zaten.
0: Ha, matematik olarak zaten olmuyor.
2: Ya sadece matematik de diyemem, sadece biyoloji de diyemem, sadece kimya da diyemem. Hepsinin harmanlanması aslında.
0: Peki fiziksel aktivite zayıflama iğnelerinin etkisini destekler mi? Yani egzersizler.
2: Kesinlikle destekler ama burada sadece kardiyo ve yürüyüş çok yetersiz kalır. Kas kaybetmemek adına bizim ağırlık da kaldırmamız gerekiyor. Ağırlık egzersizlerini hayatınıza eklediğiniz takdirde kaslarınızı çalıştırmış olursunuz. Ve bu noktada vücudun kas kaybetmeyi düşünmemesini sağlarız. Hani aklından bile geçirememiş olur.
0: Ha, nasıl olsa çalışan bir kas var.
2: Aynen öyle. Ben bunu kaybedemem. Zaten bu çalışıyor.
0: Ya ama bir şey soracağım. Genelde de yüzde bir erime görüyoruz biz. Ünlülerde ben öyle fark ediyorum.
2: Çünkü bu noktada işte biraz...
0: Beslenme mi?
2: Biraz beslenme. Yani i̇şte çökme şey. Dediğimiz şey, hatta belki duymuşsundur, Ozempic face dediğimiz, Hollywood yıldızlarında görüyoruz evet, bunları. Gidiyor. Aynen öyle. Hmm. Direkt oradan gidiyor.
0: Kötü maalesef. Ya. Ben sevmiyorum o görüntüyü. Sanki böyle tövbesi hastalanmış gibi oluyor. İşte

0: Orada da yine çökme olmaması için doğru beslenme.
1: Kesinlikle.
0: Peki ideal kilo kaybı hızı nasıl olmalı? Çok kilo vermek ya da işte hangi riskleri beraberinde getirir onu konuşacağız ama illa çok kilo vermek midir bu işin sağlıklısı?
1: Asla.
0: Ne?
1: Aksine çok kilo vermeyi hedeflemememiz gerekiyor. Bir ay, yani bir haftada 7 kilo vermek demek. Yani bunu da gördüm
0: Ay yok
1: çünkü.
0: artık.
1: Günde 1 kilo eder.
0: E tabii
1: Günde
0: ne demek?
1: 7.700 kalorilik açık demektir bu.
0: Bir kilo alırım bak günde. O ayrı. Ama veremem ya.
1: Aslında alamazsınız. Yani
0: Alamam.
1: yağdan almanız mümkün değil. Ya o da şöyle bir durum.
0: Ödem geliyor işte bir şeyler.
1: Şöyle açıklayayım. Özellikle karbonhidratlı bir beslenme düzeniniz varsa bir sonraki gün tartıda 1 kilo artı görebilirsiniz. Evet. Ama buradaki temel mantık biraz şu. Benim için bir molekül glikoz yanında ekstradan 3 molekül suyu da yanında alıyor. Yani
0: Ha,
1: siz 100
0: bilinç olarak.
1: gram karbonhidratı glikoza çevirdiğinizde artı 400 gram görürsünüz.
0: Mesela tartılma olayı sabah aç karnına mı olmalı?
1: Sabah aç karnına tuvalet sonrası öneriyoruz, evet.
0: Mutlaka. Bu
1: En
0: gerçek
1: doğru
0: kilomuz
1: sonuç,
0: mudur?
1: kesinlikle. Ya, tabii kadınların daha çok değişebiliyor bu noktada. Hani adet döngüleri gibi şeyler çok farklı olabiliyor.
0: Bir de o döngülerde de tabii şişler, ödemler falan.
1: Tabii ki.
0: İnsan ister istemez zaten tartı görmek istemiyorsun yani o günlerde aman diyeyim. Peki. Zayıflama iğneleri bırakıldıktan sonra verilen kiloların durumu ne olacak?
1: İnsanların en çok korktuğu şey, ben bu iğneyi bırakırsam kilo alır mıyım? Eğer doğru beslenmeyi öğrenmemişseniz iğne kullandığınız dönemlerde kesinlikle geri alırsınız ve kontrolsüz bir şekilde geri alırsınız. Hatta az önceki sorunuzla da çok eşleşiyor bu.
0: Oluyor
1: Daha
0: mu?
1: fazlasını bile alabilirsiniz. İğne bizim için de sadece iştahı baskılayan bir araç. Ben bu aracı kullanırken bir şeyleri öğrenemiyorsam zaten aracı kullanmayayım. Ya tabii burada hekimlerin söylediği şeyler, onların önerileri çok daha önemli bir evrede. Ama kişinin burada biraz da kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben aslında yayına başlarken sanki sen diyeceksin ki böyle Gökçen'cim iğne sakın kullanmayı falan diye bir korktum. Çünkü artık %80 bir kullanım var. Ama demedin bak.
1: Şöyle,
0: Kontrollü olmak ve hekim kontrolünde olmak lazım.
1: kesinlikle. Ya bariyatrik cerrahi bizim için nasıl bir tedavi yöntemi ise zayıflama iğneleri de aynı mantıkla bizim için bir tedavi yöntemi. Biz bunları reddedemeyiz. Ben reddettim, siz reddettiniz. Sokaktaki insan bunu reddetmeyecektir. Bu onun için kolay bir yöntemdir çünkü. Bu kolay yöntemi doğru hale getirmeyi amaçlıyoruz biz.
0: Peki sürdürülebilir beslenme dedik ya.
1: Hı.
0: Kısa süreli diyetlerden farkı ne? Yani mesela kısa kısa diyetler yapsam daha mı yorucu?
1: Kesinlikle daha yorucu. Bedeninizi de yorarsınız.
0: Biz hayat
1: Ruhunuzu da.
0: felsefesi olarak mı beslenmemizi?
1: Şimdi sürdürülebilir beslenmeden mesela siz ne anlıyorsunuz bunu
0: Sürekli
1: söylediğinizde?
0: aynı şeyleri yemek gibi geliyor bana.
1: Hayır, asla.
0: Değil mi bak?
1: Asla. Yani en kısa yöntemle, en kısa açıklayıcılıkla %80, %20 kuralı dediğimiz bir kural var.
0: Neymiş
1: Bir
0: o?
1: hafta boyunca %80 sağlıklı beslen, %20 istediğin şeylerden beslen. Bu %80 ve 20'lik dağılımı da haftanın 5 günü 80, işte hafta sonu 20 şeklinde değil,
0: Değil.
1: haftanın geneline dağıt. O gün tatlı mı yemek istiyorsunuz? Yiyin
0: Ha tamam.
1: gibi.
0: %80, gün içerisinde de 80'i 20'ye bölebilirim.
1: Tabii ki kesinlikle böyle de yapmanız gerekiyor zaten.
0: Ay dur bir dakika bir şimdi kafam karıştı. 80-20 düşüneceğim. Bu 20 dediğin şey tatlı mı oluyor?
1: Tatlı da olur, hamburger de olur, fast food olur, abur cubur
0: Ama
1: olur.
0: genelde %80 tetikte olalım. Bu sürdürülebilir bir hayat için de güzelmiş.
1: Kesinlikle. Ya öyle olması gerekiyor zaten. Ve kişinin hayatına uygun planlanması gerekiyor. Hayatında avokadonun tadını bilmemiş bir insana avokado veremiyorsak, onun için sürdürülebilir değilse aynı mantık geçerli sürdürülebilir
0: En
1: beslenmede.
0: tatsız şeyden örnek vermen.
1: Ya avokado benim için şeydir. Hani nereye çekersin oraya gidecek bir şeydir.
0: Doğru
1: Tatlı yapmak
0: doğru.
1: iste tatlı
0: Vallahi
1: oluyor.
0: her şey oluyor. Kek bile olur.
1: Evet.
0: Peki bu tedaviye başlamadan önce mutlaka bir diyetisyen ve hekim desteği almanın öneminden bahsettik. Bununla beraber bunun nedenini soracağım. Bir de bildiğimiz sosyal medyada önümüze çıkan doğru bildiğimiz yanlışları bir derleyelim. Son sorum olsun.
1: En büyük yanlış bunu herkesin kullanabileceğine dair reklamların yapılması. Ben kullandım, şöyle rahatım, böyle mutluyum. İşte komşu kullandı, bu kadar kilo verdi, sen de kullan, bir şey olmaz gibi bir durum. En sık gördüğümüz bu. İkinci olarak böyle felaket tellalları olur ya, hani kullanan herkes kanser oluyormuş. Ya öyle bir şey yok.
0: Ay tövbe tövbe öyle mi diyorlar bir de?
1: Tabii ki böyle
0: Ay tövbe
1: diyorlar.
0: tövbe ilk kez duydum ya böyle bir
1: Ya
0: şey.
1: bunları görüyoruz bu arada. Evet, gerçekten böyle yan etkiler olabiliyor. İşte bu noktada da kişiye özel planlanması gereken bir şey. Sizin tiroid probleminiz,
0: Tabii.
1: pankreas iltihabı gibi bir geçmişiniz veya genetiğinizde böyle
0: Bağışıklıkla
1: bir
0: ilgili
1: durum
0: evet.
1: varsa kesinlikle tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Hekimin bunları bilmesi gerekiyor. Hekiminizle
0: Ha, ailedeki kanser öyküsüne de bakılması lazım. Belki de genetiğini tetikleyecek bir şey vardır.
1: tabii
0: Bunun
1: ki.
0: iğneyle alakası yok ki. Bu herhangi bir
1: Aynen öyle.
0: genetik durumla da gerçekleşebilecek bir
1: Aynen
0: durum.
1: öyle. Evet. Ya zaten GLP-1 analoglarından bahsediyoruz. Tokluk hormonu veriyor. Yani pankreas direkt

0: pankreasın üzerinde etkisi var. Pankreas bizim için ne? İnsülin salgılayan şeker. Bir organ.
1: Türkçesi. Ne bileyim, pankreas deyince hep aklıma şekerde sıkıntı var gibi geliyor.
0: Şöyle, insülin salgılayan bir organ olduğu için bizim için, insülin de şekerle bağdaştırıldığı için.
1: İşte ben de şey, düz mantık.
0: Kısa yoldan sonuca ulaşmak.
1: Şeker dehşete kapıldı. Peki, Gökçen çok kıyımlı ve çok tatlı bir sohbetim var. İyi ki geldin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Söylediklerin çok kıymetli. Eğer varsa tabii ki, kullananlar tabii ki var. Mutlaka bu işin hekim kontrolünde olması gerektiğini de altını çizmiş olduk. Böylelikle güzel oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: İyi ki geldin. Seninle vedalaşıyor. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli bir konum var. Kendisi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Hatice Yoldaş. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Geleneksel ve tamamlayıcı deyince bu işin artık işte okullarda da var olması falan filan gibi bir rahatlıkla soracağım şimdi.
2: Tabii ki, buyurun.
1: Konumuz
2: lütfen.
1: Kanser.
2: Evet.
1: Tatsız ama çözümü var. Çok şükür ki tedavisi var. Kanser tanısı aldığınızda ne yaparsınız?
2: Şöyle, şimdi tabii ki bunu bir hoca gözüyle ya da doktor gözüyle değil, direkt bir hasta gözüyle değerlendirmek isterim öncelikle. Kanser tanısı aldık ya da çok yakınımız biri aldı. Böyle bir durumda olması gereken şu: standart tıbbi bir algoritmamız var. Yani onkoloji protokollerimiz var. Mutlaka ilgili bölüme başvurup onkoloji protokolleri ya da ihtiyaç halinde cerrahi protokoller olmalı. Ama bunlara ek olarak hocam, artık yurt dışına da gitmeden Türkiye'de de neler var derseniz, kanıta dayalı, kabul görmüş, bilimsel geçerliliği olan ve şu anda dal olarak da geleneksel tamamlayıcı fonksiyonel tıp kürsüsünün alt başlıkları içinde ozon tedavisi, onun dışında akupunktur, homeopati gibi tıbbi metotlardan da doğru disiplinler ve uzmanlar eşliğinde faydalanmak gerekir ve ben de faydalanırdım.
1: Her kanser için mi söylüyorsunuz?
2: Şöyle, şimdi tıpta algoritma değişmez aslında. Hı. Yani bilimsel yol haritası bellidir. Burada kanserin türü, evresi, derecesi, bütün bunlar süreci belirleyen faktörler. Ama en önemlisine bölüm olarak da bizim katkı sağladığımız, bunlara ek olarak kişi özel bütüncül protokoller. Yani bu saydığım tedavi disiplinlerinin bölümün kabul görmüş 15 alt dalının da tamamı bir hastada ya da bir hastalıkta uygulanmıyor. Tamamen kişiye özel ama hastaya uygun olan, yan etki yapmayacak, mevcut tedavi disiplinini destekleyecek bilimsel protokollerin tamamını içermeli.
1: Moleküler tedavi dediniz, nedir?
2: Moleküler tedavilerden de bahsetmek isterim. Şimdi moleküler terapiler aslında ortomoleküler tıp başlığının alt dalları şeklindedir.
1: Terapi mi, tedavi mi?
2: Terapi ve tedavi kelimesinin her ikisini de kullanıyoruz. Hı hı. Sadece farklı kullanım alanları var. Ortomoleküler tıp dediğimiz konu, vücudun yapı taşı olan esansiyel amino asitleri, enzimatik vitamin ve mineralleri ve bunlara ek olarak fitokimyasallar, flavonoidler gibi, fenolik bileşikler gibi tıbbi ve tedavi noktasında hastada doğrudan fayda sağlayacak. Yani bilimsel algoritmaya uyan içeriklerin tamamını kapsar aslında.
1: Peki, kanser hastalarında moleküler tedavinin yerini biraz konuşalım.
2: Tabii ki. Şöyle, şimdi artık kanserde de gerek onkoloji tarafında gerekse tamamlayıcı tıp tarafında hastalığa ve hastaya özgü biraz daha özgünleşmek gerekiyor. Burada da moleküler terapilerde tedavi disiplinine ek desteği seçerken tamamen hastanın genel sağlığı, aynen öyle, genel sağlığı ve onkolojik süreci aslında göz önünde bulunduruluyor. Ve moleküler terapilerin hem antitümörel, yani tümör küçültücü, yayılma engelleyici etkisinden, hem de bunlara ek olarak diğer tedavi disiplinlerimizin sağlıklı hücrelerde oluşturduğu tahribatı da temizleyecek şekilde, destekleyecek şekilde iyileşmeyi kombin bir şekilde faydalanıyoruz.
1: Şimdi kişiye özel deyince bu mesela kanserin türü ya da evresi ya da kişinin bağışıklık sistemi,
2: hepsi önemli.
1: Hepsi önemli değil mi?
2: Kesinlikle. Yani şöyle düşünün, mesela standart bir protokol vermiyoruz aslında hastaya. Hastanın genel onkolojik protokolleri, genel durumu, hastalığının süreci, hepsini gözeterek bunlara en uygun olabilecek, yan etkisi olmayacak ve maksimum faydayı sağlayacak moleküler tedavi protokolünü esas alıyoruz.
1: Peki, bunun çalışma mekanizmalarını konuşalım.
2: Tabii ki. Şöyle, şimdi süreçte aslında birden fazla bileşen bizim için önemli.

0: önemli. Çünkü kanser dediğimiz hastalık bir günde ortaya çıkan ani düşme sonucu gelişen bir kol kırığı gibi ya da kemik kırığı gibi değil. Bu bir süreç aslında. Şimdi vücutta da normal şartlarda antitümöral mekanizmalar var. Hücresel bazda bu mekanizmalar düzgün çalıştığında kişinin işte hücresel oksidatif stresi, diğer olumsuz bileşenleri ne kadar yüksek olursa olsun vücudun iyileştirici sistemleri ya da kontrol mekanizmaları da devrede oluyor. Ama tabii ki gerek dış faktörler, gerek iç faktörler, bütün bunlar bir araya geldiğinde genetik artı çevresel faktörler diyelim. Hani olabildiğince terminolojiden uzak ve Türkçe anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bir araya geldiğinde mekanizma bir yerden sonra bozulmaya başlıyor. Ve kronik süreçte baktığımızda hastalık oluşmaya başlıyor. Şimdi moleküler terapiler ya da diğer GETAT yöntemleri bu süreçte ne yapıyor? Mevcut onkolojik tedavi protokollerimize ek olarak süreçte hem tümör üzerinden etkileşim sağlıyorlar. Bahsettiğimiz antitümöral, antiinflamatuar yani kronik inflamasyonu önleyici artı tümörü küçültücü, yayılımı engelleyici etki. Buna ek olarak da bağışıklık sistemini doğru regüle ediyorlar. Yani immün modülatör etkiye sahiptirler. Ek olarak da bizim en çok sevdiğimiz kısımlardan biri sağlıklı hücrelerin hızlıca toparlamasını sağlıyorlar. Şimdi sahada çok karşılaşıyoruz. Onkolojik tedavi protokolü hastamız için olmazsa olmaz bir protokol. Ama hastalar şu ya da bu nedenlerle genelde bu yan etki oluyor ya da gündelik hayattaki diğer sıkıntılar oluyor. Bundan dolayı tedavilerini bırakma noktasına geliyorlar ya da tıbbi olarak onkolog meslektaşım hani o tedaviyi o an hastaya
1: Neden?
0: uygulayamayabiliyor. Çünkü hastanın vücudu örneğin o an kemoterapiye uygun olmuyor. Böyle durumlarda dahi biz moleküler terapilerle doğru kombinasyonu yapıp hem yan etkiyi bertaraf ediyoruz hem de ana tedavinin tıbbi sürecini bozmadan etkisini artıracak pozitif bir etki
1: Eş
0: yaratabiliyoruz.
1: zamanlı olur mu?
0: Şöyle programlanması tamamen orada seçtiğimiz onkolojik protokolün ve tamamlayıcı GETAT protokolünün birbiriyle etkileşim disiplinine göre. Yine orada da hani alanında profesyonel hekimlerin, yetkili hekimlerin süreç yönetimini multidisipliner birden fazla bölüm bir arada gerçekleştirmesi gerekiyor.
1: Tümörü küçültür mü?
0: Evet, antitümöral etki tümörü küçültücü, tümörün oluşumunu ve yayılımını engelleyici etkidir aslında.
1: Yayılımı deyince direkt
0: Metastaz,
1: metastaz.
0: evet.
1: Ha, bu çünkü bu evre çok önemli bir evre yani
0: Ya her
1: metastaz.
0: basamak aslında çok
1: Evet.
0: önemli. Hani çok doğru bir söylemimiz var. Erken tanı hayat
1: Tabii ki.
0: kurtarır ama her evrede de hastaya doğru tıbbi disiplinleri uygulamak esas. Yani burada asıl
1: Her
0: olay
1: evre
0: şu,
1: önemli.
0: bilimsel olmalı, geçerli olmalı, tedaviler güvenilir olmalı. Bir tıbbi kimliği olmalı en önemlisi. Burada zaten fark yaratan süreçler bunlar aslında. Çünkü maalesef hastalar bu süreçte bilimsel kabulü olmamış birçok şeye de sığınabiliyorlar.
1: Evet ya.
0: Biz hekimlerin de bu noktada hastalara doğru ve kabul görmüş tıbbi disiplinleri en uygun, en doğru şekilde uygulaması gerekir. Tabii ki önce zarar vermeden.
1: Kemoterapinin yan etkileriyle sanırım flört halinde bu
0: Evet,
1: tedavi
0: yan
1: yöntemi.
0: etkileri de bertaraf edici artı özelliği var moleküler terapilerin. Seçtiğimiz tıbbi
1: Ne
0: disipline
1: yan
0: göre.
1: etkileri?
0: Şimdi şöyle kemoterapatik süreçte hastalarımızda bir takım yan etkiler olabilir. Bu
1: Fiziksel.
0: apayrı bir konu. Fiziksel, ruhsal, hücresel. Hani bu böyle tek bir başlık değil. Kullanılan içeriklere göre yan etkilerin oluşması mümkün. Ama burada ana tedavi disiplini hiçbir zaman terk edilmez. Zaten rutinde kullanılan tedavi disiplinidir. Sadece hastanın hem tıbbi hem psikolojik hem de sosyal uyumu anlamında da moleküler terapiler süreci %100 destekler. Yani antitümöral etkisi ya da işte bunları en olarak antiinflamatuar etkisi ya da vücuda diğer artıları bir yana moleküler terapilerde hastaya uygun gördüğümüz moleküler tedavi terapi protokolü eş zamanlı olarak hangi evrede olursa olsun yan etki kısmına da %100 pozitif katkı sağlar. Yani bertaraf etmede, sağlıklı hücreleri korumada ve hızlı iyileştirmede destek olur.
1: Peki kişi özel mi belirlenir?
0: Evet, kişi özel belirlenir çünkü orada kişinin psikolojik durumu bile süreçte protokolü hazırlarken dikkate aldığımız unsurlardan. Yani bu da tamamen hem bütüncül bakış açısından

0: Hem multidisipliner yaklaşımı hem de kişiye özel diye altını çizdiğimiz hani kişinin bireyin özelinde de sağlık hizmetini ortaya çıkarıyor.
1: Neye göre kişiye özel belirlenir?
0: Yani kişinin yaşı, cinsiyeti, bahsettiğim gibi psikolojik durumu şu an siz bir bireysiniz. Bakıldığı zaman bir hastalık sürecinde diyelim ki geldiniz. Biz ana tedavi protokolünüze ek olarak 2 bölüm onkoloji ile beraber multidisipliner çalışmayı planladık. Hastalığınızın sürecine ek olarak sizin genel durumunuz da önemli.
1: Psikolojik
0: Gerek
1: de.
0: hastalıktan dolayı psikoloji sadece bir panelimiz, bir başlığımız. Gerek hastalıktan dolayı bir durumunuz var. Gerekse de örneğin normalde diyabetiniz vardı, üzerine kanser hastası
1: Ha,
0: oldunuz.
1: tamam. Evet.
0: Burada bütün bu ayrıntıları, detayları gözetmemiz gerekir.
1: Tabii çok önemli ya. Doğru, bir de başka kronik hastalıklara
0: İşte
1: da sahip
0: hastalık
1: olabilir.
0: yoktur, hasta vardır aslında
1: Çok doğru.
0: felsefesiyle de
1: Evet,
0: birebir
1: evet, evet.
0: uyumlanabiliyor.
1: Peki, moleküler tedavi ile fitoterapinin arasındaki farkı konuşalım.
0: Tabii şimdi fitoterapi de doğru uygulandığında GETAT'ın 15 alt dalından biridir. Özellikle fitokimyasallar, fenolik asitler, flavonoid bileşikler, antioksidan mekanizmaların doğru çalışmasında oldukça etkin tıbbi moleküllerdir ya da maddelerdir diyelim. Moleküler terapi daha geniştir, daha kapsayıcıdır. Çünkü neden? Başta tanımında belirttiğim gibi moleküler terapilerde vücudun esansiyel amino asitleri, enzimatik vitamin ve mineralleri ve bunlara ek olarak gerektiğinde, ihtiyaç halinde tıbbi kabul görmüş fitokimyasal, fenolik asitler, bileşikler de devreye girer. Yani moleküler terapi aslında çok daha
1: Kapsamlı.
0: kapsayıcıdır. Aynen öyle.
1: Farkı bu.
0: Evet,
1: Fitoterapi
0: fitoterapi.
1: deyince hep böyle ki, tıbbi bitkiler.
0: Evet, şimdi o kısma da bir açıklık getirmek
1: Evet.
0: isterim. Şimdi şöyle ki, normalde fitoterapiden kastettiğimiz aslında bizim tıbbi kabul görmüş, gerçekten bir ilacımız kadar, farmakolojik bir ilacımız kadar işe yarayan, yani bütün standartizasyonu yapılmış draklar, fitoterapetikler, fitokimyasallar. Ama maalesef aslında sadece ülkemizde değil, bazen dünyada da belirli bölgelerde ya da işte insanlar arasında önemli olan insanımızın doğru anlaması, yani hastanın doğru anlaması esasında. Bazen çok basit takviyeler, işte belirli gıdalar, ya her şey sanki fitoterapiymiş gibi ya da her bitki yan etkisizmiş gibi bir algı oluşuyor. Bu çok yanlış bir algı. Çünkü bakın, faydası olan her şeyin yan etki olma potansiyeli de
1: Ya
0: vardır.
1: da
0: Bu
1: her
0: bir.
1: bitkinin bir faydası yoktur yani.
0: İkinci olarak aynen öyle. Her bitki fitoterapi altyapısına girmez. Yani burada tıbbi bitki. Aslında çok basitleştiriyorum tanımları ama anlaşılması açısından tıbbi bitki kavramı önemli. Ve bütün bunlara ek olarak da algoritma oluşurken gerçekten hastaya fayda sağlayacak formu. Yani gidip de dışarıdan edinmesi, toplaması değil. Yani her birinin
1: Ölçüsü var.
0: aynen öyle ölçüsü var. İşte
1: Formu
0: bitkinin
1: var.
0: üretim şartları var, formu var vesaire vesaire. Arka plandaki bütün tıbbi detaylara haiz olması lazım.
1: Bu fitoterapi, yani tıbbi bitkileri genelde aktarlarla falan da çok şey yapıyorlar ya. O yüzden tam o esnada bu soruyu soracağım.
0: Evet.
1: Moleküler tedaviyi sizce kimler uygulamalı?
0: Şimdi
1: Kimleri
0: moleküler
1: uygulamalı?
0: terapileri de kesinlikle hekimler uygulamalı. Ve bu alanda kendini yetiştirmiş bilgisi, donanımı, yani mevcut tıbbi statüsü yeterli olan hekimler uygulamalı. Çünkü neden? Bahsettiğimiz alt başlıkları düşündüğümüzde moleküler terapiler, yani bir hastaya alıp bezsiz bir molekülün hekim tarafından uygulanması da değil. Bu alanda çok ciddi bilgi ve tecrübe isteyen konular ve literatürü geniş, pratikte de hani sahada doğru uygulandığında yüz güldürücü sonuç veren terapiler. Ama bu noktada da öncelik hekim olması, ikinci öncelik, yani önceliğe ek olarak ekleyeceğimiz şart ise meslektaşımızın bu konuda yetkin, yeterli, donanımlı olması. Çünkü bilgi ve tecrübe
1: Ha,
0: de bu
1: tecrübe.
0: noktada çok değerli. Yani gerekli bilgiye, altyapıya sahip olmalı. Üzerine de klinik tecrübesiyle, klinisyenliğiyle bunu pekiştirmiş olmalı.
1: Peki son sorum olsun.
0: Nasıl
1: Herkesin
0: uygun
1: merak ettiği.
0: görürseniz buyurun.
1: Kanseri dördüncü evrede bile yenmek mümkün mü?
0: Mümkün. Yani şöyle, zaten şu an sadece moleküler terapi ya da ozon tedavisi, yani GETAT alt başlıkları değil. Totali düşündüğümüz zaman onkolojik protokolleri

0: ülkemiz de geçmişe nazaran çok iyi noktada. Yani artık nokta atış tedaviler mümkün. Dediğim gibi hastalarımızın da kullandığı kelimeleri programlarda kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha açık ve anlaşılır oluyor. Tabiri caizse nokta atış. Yani
1: Nokta
0: direkt
1: atışı.
0: tümörün
1: Tedavi.
0: kalbine diyorlar. Bu şekilde. Bunlara ek olarak da tamamlayıcı tıp disiplinleriyle yani özellikle ozon terapinin altını çizdik.

0: Dördüncü evrede dahi hastamızın tıbbi uygunluğu varsa tedaviler açısından uygundur.
1: Çok teşekkür ediyorum Hatice Hocam,
0: Rica
1: kıymetli
0: ederim.
1: sohbetiniz için. Bizi izleyenlere de ışık olmuştur inşallah da, umut olmuştur. Sizleri uğurluyorum. Biz sabah
0: Teşekkür
1: kahvemize
0: ederim.
1: devam ediyoruz. Lütfen rahatsız olmayın, biz devam
0: Çok
1: edelim.
0: sağ olun, teşekkürler.
1: Ve efendim geldik sabah kahvesinin kıymetli konuğu, psikolog, yazar İklima Yıldırım. Hoş geldin.
2: Evet, merhabalar, hoş
1: Yazarlık da
2: bulduk.
1: var.
2: Evet, çocuk edebiyatıyla ilgileniyorum.
1: Bir de
2: Evet.
1: hikayeler mi?
2: Evet.
1: Ya çok güzel. Ya kaç yaş?
2: Şu an için okul öncesi bir metnim var. İnşallah okul dönemi için de 9. sınıf, 8. sınıf. Şu an çalışıyorum
1: Ay
2: birkaç
1: çok
2: metin
1: güzel,
2: üstünde.
1: mükemmel. Benim kızıma da bir tane yollarsın
2: Tamam,
1: anlasın.
2: tabii.
1: Peki bazen fark ediyoruz ki aslında kendi kararlarımız değil, insanların bizden beklentilerini yaşıyoruz.
2: Evet.
1: Bunun nasıl fark ederiz ya da bunun sebebi nedir?
2: Evet. Ya bu benim aslında danışanlarımla en çok çalıştığım konulardan biri Bircan Hanım. Çünkü bu kendimize yabancılaşmamız bir anda olan bir şey değil. Biz bunu yavaş yavaş aslında ilişkilerde kendimiz olmayarak, kararlarımızla, ufak seçimlerimizde kendimiz olmayarak yabancılaşıyoruz. Ve gün sonunda da kendimize dönüp baktığımızda şu soruyu soruyoruz. Yani ben ne severdim, nasıl bir insandım, nasıl
1: Unutmuşuz.
2: değerlere sahiptim? Evet, bunların hepsi aslında geri planda kalıyor. Bu yüzden buradaki yabancılaşmayı önlemek için biz çünkü sürekli dış referansla hareket ediyoruz. Yani kendimize baktığımızda da onu fark edeceğiz. El alem ne der, arkadaşım ne der, anne babam ne der? Hani hep bu konularda o kadar böyle mahir bir şekilde düşünmeye alışmışız ki, bir de olumsuz düşünüyoruz, eleştirel düşünüyoruz en acımasız haliyle. Ben ne düşünürüm, ben ne isterim kısmı maalesef eksik kalıyor ve kendimize de böyle birazcık vicdansızca yaklaşıyoruz. Ben burada şey çok ehemmiyetli görüyorum. Belki hani sizler de kendi hayatlarınızda fark etmişsinizdir. Eğer biz kendi hayatımızın rotasını biz belirlemezsek, yani bir gemi örneği vereyim mesela. Bir gemide ilerliyoruz ve bu geminin içerisinde işte dümende olan kaptan bir rota belirler ve oraya doğru gider. Hani gidecekleri yer çok mükemmel bir yer olmasa bile neticede bir yere ulaşır selametle.
1: Rota belli.
2: Evet. Ama içerisindeki geminin içindeki işte şeyler, misafirler sürekli yönlendirme yapmaya çalışsa ve dese ki hani sağa git, sola git, şuraya gidelim, şu adaya gidelim, şuraya da uğrayalım, o geminin ulaşacağı bir yer
1: Geminin
2: olmaz.
1: içindeki misafirler hayatımızdakiler
2: Kesinlikle öyle. Yani
1: mi?
2: bu en yakınlarımız da olabilir. Bunlar kötü niyetli insanlar değiller. Ama biz eğilimimiz gereği tabii ki başka insanlara da söz söyleme hakkı buluyoruz kendimizde. Ama kişinin kendi sınırlarını muhafaza etmesi ve ben belirli hususlarda rotamı çiziyorum ve oraya doğru ilerlerken evet sizi dinlerim. Ama elimden geldiği kadar da kendi değerlerim doğrultusunda hareket ediyorum kısmını unutmamak lazım. Yoksa rotasız kalırız.
1: Peki hayır demek
2: Evet.
1: zor mu? Niye böyle
2: Zor.
1: zorlaştı? Ya da hayır deyince kendimizi böyle suçlu hissediyoruz. Acaba hayır demese miydim
2: Evet,
1: falan gibi
2: kesinlikle.
1: hissediyoruz. Niye böyle
2: Ya
1: oldu?
2: hayır demek aslında zor değil ama biz onun sonucundan çok ürküyoruz. Yani acaba hayır dediğimde dışlanacak mıyım, sevilmeyecek miyim? İşte ortamlarda artık istediğim kadar rahat bir şekilde hareket edemeyecek miyim gibi. Biz orada sonuçtan aslında reddedilme de diyebiliriz sanki buna. Yani reddedilme korkusu sebebiyle biz hayır deme hususunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Burada şey de var, yani hayır dediğimizde kötü insan olmuyoruz aslında. Yani sınır çizmek, gerçekten kendi hayatımızı nasıl idare edeceğimiz, o dümen metaforunu verdik ya, orada birazcık dümende olmak ve bazen belirli sınırları çizmek çok önemli. Çünkü neticede burası da bir gönül yani. O gönül kapısına her zaman herkesi kabul ettiğiniz zaman orada sevdiklerimiz var. Onlar zarar görecek, kendimiz zarar göreceğiz. Belki geleceğe dair ümidimiz bile yavaş yavaş kırılacak. Çünkü her şeye evet diyen insan ve hani onay bekleyen ve sürekli de etrafından onay isteyen insan çok büyük bir gelişim içerisine giremez maalesef.
1: Bazı eşler özellikle kocalarının hayır diyememe hastalığından çok muzdaripler. Yani
2: Evet.
1: bazen orada olmaması gereken yere gidiyor. Evet demek zorunda kaldığı için. Hayır diyemediği için evliliğiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaratıyor.
2: Evet.
1: Bu hayır diyememe hastalığı evliliklere de büyük bir sıkıntıya
2: Kesinlikle.
1: sokuyor gerçekten.
2: Kesinlikle öyle.
1: Kişisel gelişimi zaten geçtim. Kalpteki yeri fethetmeyi zaten geçtim ama bir de bu evliliklere de sorun yarattığı kesin. Tam buradan hareketle şunu soracağım. Yani biz böyle iyi insan olacağız derken acaba kendimizi yok saymak gibi bir şeyin
2: Evet.
1: çelişkisini mi yaşıyoruz? Nasıl bir durum bu?
2: Kesinlikle öyle. Bu tas tamam kendimize yabancılaşmak demek. Yani artık sorduğunuz zaman mesela insanlar şeyi bile gerçekten bilemiyorlar. Ya ben normalde mesela ne giymeyi severim ama trend olan nedir? Ben normalde ne yemeyi severim ama trend olan nedir? Yani zaten sosyal medyada çok hayatımıza hakim olduğu için hani oradaki bütün kültürü

0: hayatımıza adapte etmeye çalıştığımızda bize bir şey kalmıyor. Yani ben orada herkes ne yapıyorsa yapmaya çalıştığımda kendimden bir şey katamam hayatıma. Böyle olduğu zaman da beni kitleler yönlendirir ve ben sürünün içerisinde hiçbir farklılığı olmayan bir birey olarak maalesef hayatımı sonlandırmış olurum.
1: Burada başkalarını mı mutlu etmek istiyoruz biz?
0: Evet. Ya başkalarını mutlu etmek aslında güzel bir şey. Orada fedakarlığın ölçüsünü ama iyi hep tutturursak, evet aynen öyle işte orada bir denge var. Hı-hı. Yani o dengeyi iyi koruduğumuzda ben aslında şuna inanıyorum. Belki siz de fark etmişsinizdir. Bir insan eğer kendi sınırlarını, kendi değerini, kendi yeterliliğini fark ederse çevresinde çok daha faydalı oluyor. Ama sürekli onları memnun edeyim diyerek kendini feda ettiğinde kendine bir şey kalmıyor. Hani bu uçakta derler ya hani önce çocuğunuza maskeyi takın yoksa önce kendinize takın yoksa hani çocuğunuza yardımcı olamazsınız diye. Hani burada kendimize maskeyi takıyoruz, direnç sahibi oluyoruz ki gerçekten sevdiğimiz kişilere fayda sağlayalım. Ol. Evet.
1: Hayır diyemeyen insanlar tam olarak neyi kaybetmekten korkuyor?
0: Evet.
1: Statüsünü mü?
0: Sevilmek, aslında karşı taraftan onaylanmak, onay görmek. Ya o, evet çok insani bir şey. Hani bu çok fıtratımızdan gelen bir şey. Onaylanalım, sevilelim.
1: Ama herkes bizi severse de çok da doğru bir şey değil.
0: Mümkün değil. Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Hani böyle bir şey belirlemek, bir hedef belirlemek ve o doğrultuda ilerlemek mümkün değil. Zaten bu bizi dedik ki hani doğru bir noktaya da götürmez. Yani bugün sizi belli bir hususta yönlendiren biri yarın karar değiştirecek. Siz kişilik mi değiştireceksiniz? Her gün yeni farklı karakterler mi giyineceğiz? Mümkün değil yani. Referans olarak ya ben birazcık manevi yönelimli çalıştığım için bunları da danışanlarımla paylaşıyorum. Referans olarak insanı belirlediğinizde insan değişir, dönüşür, kararsızdır, yetersizdir, size zarar verebilir. Ama maneviyatımızı güçlendirip gerçekten Allah-u Teala'yı referans kabul ettiğimizde orası hakikaten bizim için sarsılmaz bir dayanak oluyor. Yani bunu bilmek ve o minvalle hareket etmek lazım. Yoksa fani olan insana sürekli bir şeyleri ya ne olur memnun ol, ne olur beni kabul et, ne olur onayla. Hani o bütün benliğimizi ona teslim ettiğimizde sonucu maalesef yıkım oluyor.
1: Bir insanoğlu da hani öyle çok memnun olmaya
0: Mümkün değil.
1: Mümkün değil yani. Bugün evet. Memnun edersin yarın bambaşka yok. Bir şey çıkar. Böylelikle biz de efor, sürekli yorulan bir hal. Peki bazı insanlar da sürekli ben idare ederim, ben hallederim refleksi var ya. Bu güç mü demek? Ya ben çok güçlüyüm anlamına mı geliyor?
0: Ya şimdiye kadar bakın reklamlarda bile öyleydi. Yani hayır diyemeyen insan. Daha doğrusu şöyle yani bize şu öğretildi. Eğer siz dışarıdan mükemmel görünüyorsanız ve hiçbir zayıflığınız yoksa, hiçbir aciziyetiniz yoksa harika insansınızdır. Ama bu bizim fıtratımıza ters bir şey. Hani baktığımız zaman, mesela ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir ordu kendi zafiyetlerinin ve zayıflıklarının farkındaysa ve bunları tamire çalışıyorsa o orduyu yıkacak güç yoktur. Hmm. Ama göz kaparsak eğer zayıflıklarımıza, çünkü insan olarak zayıflıklarımız var. Bunu ya kabul edip geliştirmeye çalışacağız ya da o ya ben çok güçlü görünüyorum imajının altında yavaş yavaş parçalanacağız. Yani dışarı öyle görmemize gerek yok ki. Bazen bize düşebiliriz. Bazen canımız yanabilir. Yani bunları İnsanız. Kabul ettiğimizde kesinlikle yol bizim için de ferah bir yol oluyor.
1: Şu el alem ne der? İnsanlar ne der? Aman o konu komşu ne der? Bu neden bu kadar güçlü bir baskı oluşturuyor? Özellikle de bu son yıllarda hayatımızda. Gerçi hep vardı da.
0: Evet evet. Ya sosyal medyayla bence bu daha medyayla beraber aynen daha kitlesel. Kitlesel oldu. Evet, evet. Ve hani kıyasla yaptığımız için sürekli hani insanlarla kendimizi kıyaslıyoruz, onlara bakıyoruz ve hani onlar konuşmasa bile sanki bizi yargılıyorlarmış gibi düşünüyoruz. Yani benim gözümün gördüğü, kulağımın işittiği her şeyle ilgili sanki kendime eleştiri kabul etmem gibi bir şey. Halbuki hani herkes kendi yaşantısında, herkes kendi rızkında, kendi hayatında hani kendimize dönüp gözlem yapmadığımız müddetçe dış referanslı dedik ya hareket bize hep kaybettirir maalesef.
1: Peki kısa bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Reklamlardan sonra sohbetimiz Hı-hı. devam edecek ve programı da beraber kapatırız. Biz minicik bir araya gidiyoruz ve işte buradayız.
2: Feyri nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu bir cam bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Geç. At. Kapat gel benimle. Üstündekileri çıkartıp o poşetin içine koyuyorsun.
15: Burada mı yıkanacağım?
14: Yıkanmayacaksın. Ben yıkayacağım seni.
16: Sen pis değilsin. Ha ama eğer sen diyorsan ki ben o kokuyu, o görüntüyü kafamdan atamıyorum. Sen biraz uzak kaldın.

0: yer çekimiyle kol koladır.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
9: Yazık.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Feyri nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
7: Efendim, kısa bir aranın ardından sabah kahvemiz devam ediyor. Psikolog yazar İklim Ayıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bugün bu yayını izleyen ve uzun zamandır kendim gibi yaşamıyorum diyen bir hanımefendi ya da bir beyefendi. Nereden başlasın?
8: Evet. Bence çok önemli, kritik bir soru var. O soruyu sorarak başlayabiliriz. Bugün gerçekten el alem ne der?

0: problemi olmasaydı, etrafımızdaki insanlar eleştirilerini şöyle birkaç saatliğine durdurabilselerdi, hayatımızda ilk neyi değiştirirdik? İlk nereye bakardık?
1: Of.
0: Bu soruyla bence başlayabiliriz.
1: Bak sonuçlar tehlikeli de olabilir iklima. Buna hazır mısın?
0: Evet, hazırız.
1: El alem ne der baskısı bir yerde toplumu evet. Da. Ya bu baskıyı sevmiyorum. Ama bazen de otokontrol için de lazım. Bazen evet. De o kadar milletin varlığını unutuyoruz ki. İnsanlar yokmuş gibi de yaşamak benim çok hoşuma giden bir özgürlük değil
0: kesinlikle
1: ama bu arada.
0: Kesinlikle öyle. Ya bu çok gerçekten bence önemli bir şey. Zaten ben şunun çok güzel oldu söylemeniz. Dikkat çekmek istiyorum şu hususa. Bizim neslimiz hani 2000'ler sonrası biraz artık o fedakarlık hususunda çok ileri gitmektense biraz bencillik hususunda daha ileride. Ama annelerimiz daha fazla fedakarlıkta ileri giderek aslında bazı sınırları çok aştıkları için ve biz bunlara şahit olduğumuz için hani onun acısını çıkarmak istercesine diğer kutba doğru yaklaşıyoruz.
1: Sanki çocuğunu öyle yetiştirdi.
0: Evet, aynen öyle. Bunun bir dengesi var. Fedakarlık göstermenin, insanları düşünmenin. Ya burada zaten hani şu kadar özelliklere sahip olmak ya da şu sınırları çizmek değil de şu soru var. Ben fedakarlık gösterirken eğer iyi duygular besliyorsam, sevdiğim için, muhabbet ettiğim için, gerçekten orada olmak istediğim için fedakarlık yapıyorsam amenna.
1: Onda
0: bu
1: bir sıkıntı
0: tamam.
1: yok.
0: Evet. Ama eğer yaparken bir taraftan da karşı taraftan korkuyorsam ve benim esas niyetim onların tepkisini üstüme almamaksa işte orada bazı işler yolunda gitmiyor demektir. Yani niyetlerimizi belki birazcık kontrol edersek orada esas problemi saptayabiliriz.
1: Peki, başkalarının bizi sevmesi için sürekli değişiyorsak, o sevgi bize gerçek midir, ait midir bize, yoksa değişecek bir şey mi?
0: Evet, değil aslında. Çünkü orada evet o kişinin bizi sevme şekli de birazcık problemli. Yani neden bizi severken sürekli değişim talep ediyor? Neden kendimizden vermemizi istiyor? Kendimize yabancılaşmamızı istiyor? Çünkü gerçekten insan ait olduğu ortamda o kadar güzel çiçekleniyor ki. Hani dikkat edin. Eğer bir ortamda oraya ait hissetmiyorsanız, sürekli gerginseniz, sürekli karşı tarafın düşünceleriyle böyle meşgulseniz ve onlarla uğraşıyorsanız demek ki ya oraya ait değilsiniz ya da o insanlarda hakikaten bir iletişim problemi vardır. Biz ait olduğumuz yerde, kendimiz gibi hissettiğimiz yerde çok daha güzel çiçekleniyoruz.
1: Bir de sürekli seni değiştirmek isteyen biriyle de çok zor değil mi ya
0: evet,
1: hayat?
0: Evet, evet.
1: Ben bunu ikili ilişkiler için söylemiyorum. Hayat boyu böyle yani.
0: Evet.
1: Sürekli senin değişimini talep eden biri. Ya ben niye seninle
0: evet.
1: Sürekli değişim yaşayayım ki yani?
0: Kesinlikle.
1: Peki şu da merak ettiğim bir şey. Hayat boyu. Tek bir psikolojik gerçeklikle bir insanı yüzleştiriyor olsanız bu ne olurdu merak ettim.
0: Evet. Tek bir psikolojik gerçeklik. Yani belki şu olabilirdi. Biz insanlar olarak gözümüz gerçekten o kadar dışarıda ki kendi iç gözlemimizi yapmaktan çok aciziz. Şimdi insan için iki önemli tefekkür metodu vardır. Bir tanesi dış alemi gözlemleyerek aslında kanunları ve işte toplumsal düzeni anlamak. Bir tanesi de kendimize dönerek kendimize dair gözlemlerde bulunmak. Bugün gözlüklerimizi gerçekten kendimize doğru çevirirsek, iç dünyamızı anlamaya çalışırsak, ben neyi neden yapıyorum, neden hareketle yapıyorum, referansım nedir? Bu soruları sorduğumuz müddetçe ben dönüp dolaşıp yine kendimizi belirli hususlarda bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki hadi son sorum olsun, sonra kapatalım birlikte.
0: Tamam.
1: İnsan kendi sesini ne zaman duyamaz hale geliyor?
0: Evet. Ya bu da galiba diğer meseleyle ilişkili. Eğer hani dışarıdaki müzik sesi çok yüksekse, evin içerisinde böyle çok hoş bir müzik çalsa bile bunu duyamazsınız. Yani bu en yakınınızda olsa bile kulağınız onu duymaz yani. Belirli bir eşik var. Ama eğer ben gerçekten kendi içimde kıymetli bir ses olduğunu fark ediyorsam demek ki dışarıdaki sesi birazcık azaltmam gerekiyor ki gerçekten oradaki en önemli olan unsur nedir? Bana ne söylüyor? Yani içimdeki çocuk, içimdeki yetişkin, içimde gerçekten beni bana anlatacak olan kişi ne söylüyor? Onu belki duyabilirim ve dinleyebilirim.
1: Kendi adıma çok keyifli bir sohbetti. Çok güzel sohbetiniz
0: ve
1: çok
0: ediyoruz.
1: Akıcı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
1: Için, sabah kahvemize eşlik ettiğiniz için. Programı birlikte kapatalım.
0: Tamamdır.
1: Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Feri nemlendirici sıvı el sabunu sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Daha önce hiç görmedikleri bir şey. Ortaya sarı ve çok yakıcı bir keskin buhar salıyor.
2: Sertlik yanlısı askeri rejimin eylemleri uluslararası arenada artan endişelerin de kaynağı. Rejim muhalifleri sindiriyor. Ülkenin doğusunda etnik gruplara baskılar sürüyor.
1: İddialara göre Burma'da askeri rejim isyanları bastırmak için bir tür kimyasal silah kullandı. Binlerce insan sokaklara döküldü ve aralarında gösterilere katılan keşişlerin de olduğu binlercesi öldürüldü. Bazıları canlı canlı yakılırken bazıları da boğuldu.
3: Tecavüz ve işkence artık günlük olan. Aralarında 12 yaşında çocuklar bile var. Baş kesilmesi ve sakatlanmalar sık rastlanan vakalar.
2: Askeri rejim Karen topraklarındaki doğal kaynaklara el koymak istiyor.
3: Burma'nın Karen halkına karşı yürüttüğü kanlı operasyonlar neredeyse 60 yıldır devam ediyor. Bu dünyanın en uzun süre devam eden iç savaşı.

0: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
1: Gidiyorum dayan. Daha uzun daha uzun. Yürü.
0: Yürü. Yürü.
1: Hadi basayım olmayın. Daha çabuk.
2: Bakalım buraya gel.
1: Buraya gel.
0: Şunu da ara şunu da bak.
1: Hadi.
0: Çıkar bakalım çıkar.
1: Hareket etme.
0: Hadi.
1: Hareket
2: şuraya
1: etme.
2: Geç, şuraya geç.
0: Dur bakalım.
1: Hey ne oluyor?
0: Tamam tamam. Yürü. Şunlara bak nasıl da korktular.
1: Yürü.
0: Gel buraya.
1: Hey. Bu tarafa. Hadi.
2: Hadi.
0: Yürü.
1: Hadi.
2: Yürü dedim sana.
0: Hadi. Ama zorlu çıkarma seni mahvederim.
1: Yürü.
0: Yürü hadi.
1: Onlara bakın. Hadi. Yürü. Koş. Kımıldayın.
2: Hadi.
1: Kımıldayın.
0: Daha az hareket edin.
1: Koş.
0: Hadi.
2: Yürü.
1: Hadi gönderin.
3: Açın bizi.
1: Lütfen. Hadi.
3: Lütfen.
4: Bitirin.

0: Ve işte bir numara. İşte karşınızda Kral Kobra. İkiye karşı bir. Şimdi hünerlerini hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir numaralı kobra gerçekten çok tehlikeli görünüyor.
1: Hey, bana bak.
2: Canın cehenneme.
0: Bu gerçekten çok tehlikeli. Tayland'da bir numara. Bence dikkatli olsan iyi olur arkadaşım. Çok tehlikeli görünüyor. Bir numaralı kobra daha tehlikeli gibi. Şuraya bakın. Nasıl da saldırıyor. Bu gerçekten çok tehlikeli. Söylediğim gibi Tayland'da bir numara. Dikkatli ol arkadaşım.
2: Tehlikeli bir işe benziyor.
0: Şuraya bakın.
2: Ben Michael Burnett. Konuşmak için zamanın var mı? Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Tekneni kiralamanın mümkün olduğunu söylediler. Bunu yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Nehirden yukarı gideceğiz.
3: Nereye gidiyorsunuz?
0: Çok Burma. Önemli hareketler yapıyor.
3: Burma savaş bölgesi.
2: Evet, öyle diyorlar ama orada olan savaştan çok bir soykırım.
0: Her an başına bir şey gelebilir.
2: Her ne? Bu benim 5. yolculuğum olacak ve tüm risklerin farkındayız.
3: O kadar kuzeye gitmem.
2: İstersen durumumuzu açıklayayım. Kilisemiz Panasya Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezimiz Colorado'da yer alır. Hepimiz gönüllüleriz. Yılın bu zamanı ülkeye tıbbi yardım ve malzeme sokarız. Karen kabilesi halkına dua kitapları ve destek ulaştırmaya çalışırız. Nehri herkesten iyi bildiğini söylüyorlar.
3: Yalan söylemişler.
2: Şey bak, demek istediğim, insanların hayatlarını değiştirmeyi denerken bize ayıracağın birkaç saatin karşılığını fazlasıyla ödemeye hazırız.
3: Yanınızda silah getirdiniz mi?
2: Elbette hayır.
3: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
2: Evet. Zaten dünyanın bu halde kalmasının sebebi de bu.
3: Dünyanın canı cehenneme.
2: Gidelim.
4: Neden?
2: İlgilenmiyor. Hadi gidelim.
4: Ben deneyeyim.
2: Bak Sera, bu...
4: Oraya gitmenin tek yolu bu.
2: Bunu biliyorum ama ben
4: tamam,
2: zaten...
4: Tamam Michael, kaybedecek
2: ben
4: neyimiz var.
2: Konuştum.
4: Ben de deneyeyim, ne
2: Sera,
4: olur. Lütfen.
2: Lütfen.
4: Merhaba. Ben Sera Miller. Umarım buraya kadar geldiğim için kusura bakmazsın. Biraz önce konuştuğun o adam...
3: Ben hiç kimseyle konuşmadım.
4: Tamam. Seninle konuşan o adam... bizi nehrin yukarısına götürmen için... seni tutup tutamayacağımızı soruyordu. Hayır dedin. Neden?
3: Size yardım edemem.
4: İyi sebeplerin varsa bunları bana da söylemen mümkün mü?
3: Evine dön.

0: Geç söyle, geç söyle.
1: Arul Tamro, in Arul Gure. Tamro, in Asima. Tanji, in Asima sura. Mino, baraja. Hey, Mino de. Bongo topjo in. Jore luo nga shabla bime. Bongo jekha thopan arul lau de suyin. Mino tiga longo. Ilau dai tuyime. Jala.

0: Neden döndün?
1: Seni bekliyordum.
0: Daha önce de söyledim, sana yardım edemem.
1: Gitmemiz ve o insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaratmak için geldik. Tüm hayatların özel olduğuna inanıyoruz.
0: Bazıları öyle, bazıları değil.
1: Sahi mi? Herkes senin gibi düşünse hiçbir şey değişmezdi.
0: Hiçbir şey değişmiyor.
1: Elbette değişiyor. Hiçbir şey aynı kalmıyor.
0: Hayatını yaşa, çünkü güzel bir hayat.
1: Hayatım yapmaya çalıştığım şey.
0: Yapmaya çalıştığım değişmezi değiştirmeye çalış.

Belki de insanlara olan inancını kaybettin. Ama hala bir şeylere inanıyor olmalısın. Hala değer verdiğin bir şeyler olmalı mutlaka. Belki değişmezi değiştiremeyiz. Ama hayat kurtarmaya çalışmak, hayatı boşa harcamak olmaz.

0: Bu insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar sonunda kaybedecekler. Birleşik bir cepheye karşı tutunmaları imkansız yapamazlar. Buna elbette zaman gösterecek ama bu arada insanları bir arada tutmaya çalışmalıyız. Yani daha geçen gün... Affedersiniz. Selam. Nereye gidiyorsun?
1: Onunla konuşmaya.
0: Yalnız bırakılmak istediğinden emin.
1: Michael, onu görmezden gelemeyiz, yardım ediyorum.
0: Bunun için para aldım.
1: Hiçbir şey almadım. Bunu yaptığın için tekrar teşekkür ederim. Gerçekten, hepimiz adına. Biliyor musun, bize adını hiç söylemedin.
2: John.
1: Nerelisin?
2: Bowie, Arizona.
1: Neden ayrıldın?
2: Vietnam'a asker olarak geldim.

0: Ve kaldın mı?
1: Biraz daha karmaşık.
0: Arizona'da ailen var mı?
1: Belki babam, bilmiyorum.
0: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Bunun için sebebim yok. Sera, nehirden yukarı senin için gidiyoruz. Dönmek istediğinde söyle yeter.
0: Tamam.

0: Nedir bu? Kim bunlar?
1: Burmalı korsanlar. Herkes otursun, ses çıkarmayın.
2: Kimmiş bunlar?
0: Tamam, merak etmeyin. Sadece
1: konuşmayın.

0: Bunlardan başka var mı?
1: Belki. Ne yapacaksın?
0: Yola devam etmeliyse biz kararımızı verdik.
1: Sana sormadım. Ne yapmak istiyorsun?
0: Biz bir grubuz. Oylama isterlerse oylarız.
2: Oturun. İstedikleri paraysa... Kimse konuşmasın. Başınız eğin. Başınızı eğik tutun ve sakın gözlerine bakmayın, yoksa öldürürüm.

0: Çeyrek! Hey, bir bu insan var. İyi, çoğun da var ya, ağrıya ne var? Beni o lölüne bir kez varlığı yağma, çinlala. Beni o kuşa için tablayla yağlayı var. Bakan Liza da, lamla ne?
1: Liza bir de.
0: Beni o lesu bağa, bazım ya, gül lojine. Tane edin, gülü yürüyor, bezo acama ro.
1: Şey, tuha pomulu.
2: İmeti!
0: Bu diye var o, beni gülüm bulma. Bu, di korkesa, korkesa.
1: Shut up, Yuba. Dugo. Baba, Balori.
0: Hey, yo. Man, what's up? Pay that, eh? Dugo, Tico, okay? Tico, okay?
1: Peba, maybe, yeah.
0: Man, oh, Pele, man, so I'm happy, eh? Come on, go to Tico, okay?
1: Up, come. Peba, maybe, yeah.
0: Peba! Taza! Yaza! Pazema!
3: Yoksa hepinizi öldürürüm. Duydun mu beni? Hepinizi öldürürüm. O kadını istiyorum.

0: mısın sen? Biz günahkarı bitirmelerine yardım etmeye geldik. Sen kim olursun da?
1: Sen kimsin?
2: Bırak onu.
1: Önce 50 kez tecavüz edecekler. Sonra lanet olası kafasını keseceklerdi. Sen kimsin? Söyleyin kimsiniz?

0: Dönüyoruz.
1: Hayır. Hayır, geri dönmemeliyiz.
0: Bırak.
2: Ne yapıyorsun?
1: O kadar yakınız ki. Burada olan şeyler çok korkunçtu. Ama içeride o insanlar her gün bu şekilde öldürülüyorlar. Michael, bu senin fikrindi. Biz bir söz verdik. Yaptığımız şeye inanmadığını biliyorum. Ama bu bizim hayatımız. Bizim seçimimiz.
0: Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz.
1: Lütfen. Lütfen John. Lütfen.

Git yerine otur.

0: söyle geçin.
1: Hadi tamam.
0: Hadi gel. Tamam. Her şeyi alın.
1: Tamam. Ben de.
0: Şunu kaldırın.
2: Geri dönüşte karayolunu kullanacağız. Bu yüzden bizi beklemene gerek yok. Bana bunu bildirmek zorundayım. Yaptığının doğru olduğunu düşündüğünü biliyorum ama öldürmek hiçbir zaman doğru değil.
0: Tamam hadi bakalım. Tek sıra oldun.
1: Şuraya geç.
0: Geldim. Başka bir şey kaldı mı?
1: Ne kalmadı tamam.
0: Tamam o zaman gidebiliriz. İstersen diğer çantayı ben alayım.
1: Evet.
3: Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Belki de hiçbir şey söylememelisin. İyi şanslar.

0: Odin.
1: Gel bakalım.
0: Gelsene.
1: Onları görmüş müydün?
0: Evet. Odin koş. Odin koş bu tarafa. Hey beni de bekleyin.
2: Hey.
0: Odin.
1: Hoş geldiniz.
3: Bayım.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Bayım. Güzel misiniz?

0: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
1: Aç bakalım. Evet, güzel.
0: İyi ki geldiler.
2: Bu kendi ruhunda ve iç varlığında güç anlamındadır. Anladın mı? Bu şekilde İsa kalbinizdeki yerini alır.
0: Bak, gördün mü ne kadar güzel?
3: Evet.
2: Ben de dua ediyorum.
0: Biliyor musun?
3: Biraz.
2: Umarım bir gün bu savaş sona erer.
0: Bak, istersen de şimdi.
4: Evet, bakalım bu küçük sorunu tamam, halledebilecek miyiz?
3: Bakalım sorun nerede?
0: Sen de miden için gelmek ister misin?
3: Hey.
0: Hayır, yürüyebileceğim.
3: Şu ufaklık kaçıp duruyor. Onu tutup bana getirin.
5: Hey, merhaba. Şu bandajlardan birini verir misin? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam.

0: kuzgun, cevap ver.
1: Neyim ben? Beni siz böyle yaptınız.
0: Tam anlamıyla bir sıcak çatışma askeri.
1: Kendimi kapatmak imkansız.
0: Konuş benimle Can.
1: İstediği zaman kapanmıyor.
0: Artık bitti.
1: Hiçbir şey bitmedi.
0: Her şey yeniden tersine döndü. Burada olmanın sebebini biliyorum John.
2: Ülkende hayatın nasıl değiştiğini görmek istemez miydin?
1: Yeterince zarar verdin.
0: Olduğun şeyi kabul edene, başladığın yere döndüğünü kabul edene kadar her zaman kendi içini yiyip
2: duracaksın. Sonsuza kadar burada mı kalacaksın?
0: John!
1: Hayır, ben bu değilim.
3: John Rambo. John.

0: Benim adım Arthur March. Colorado'daki İsa'nın kilisesinin papazıyım. Seninle konuşmam gerekiyor. Bu çok önemli. Öyle olmasa buraya bu şekilde gelmezdim. Grubun yola çıktığı günün sabah Michael Burnett bana bu yere doğru geldikleri bilgisini vermişti.
1: Ne oldu?
0: Tam olarak kimse bilmiyor. 10 gün önce dönmüş olmaları gerekiyordu ama dönmediler. Elçilikten yardım talep ettim ama yardım edemiyorlar. Ne Burma'da ne de zamanında.
1: Yaşadıklarını nereden biliyorsun?
0: Çünkü nereye götürüldüklerini bildiklerini iddia eden Karen özgürlük savaşçılarıyla bağlantı halindeyiz. Ve elçilikten bana Amerikalı eski bir askerin adını da verdiler. Beni dünyanın bu bölgesi konusunda tecrübe sahibi olduğunu söyleyen insanlarla tanıştırdı.
1: Paralı askerler.
0: Evet. Başka bir seçeneğim yok. Tam yerlerini biliyorsun. Bu adamları, insanlarımızı bıraktığın yere götürmen gerekiyor.
1: Ne zaman hazır olacaklar?
0: Sen istediğin zaman.

0: olduğunu biliyorsun. Neden yapıldığını da. Savaş senin kanınla. Karşı koyma. Sen ülken için öldürmedin. Sen kendin için öldürdün. Tanrı bunu unutmana hiç izin vermeyecek. Zorlandığında öldürmek nefes almak kadar kolay.
1: My head was mangled and my words were torn, covered in blood like a newly born. Hey, the wishing well, sing it soft and low. I stayed for a while in the hollow sound. The only water came up from the ground.
2: Şu lanet yere bir bakın. Burada sadece bir maymun yaşar. Tanrı aşkına ne işim var benim burada?
3: Hey, kes artık şunu. Sanat hoşuna gitmiyor mu?
4: Seninki sanata benzemiyor.
3: Kız kardeşin öyle düşünmüyor diye.
4: İlgi duyar.
2: Hey kayıkçı, bu antika şeyde daha ne kadar yolumuz kaldı?
4: Rahip ne anlatıyordu?
2: Kaybolan sürüsü hakkında saçmalayıp duruyordu. Ben de ona bak dedim. Lanet olası Burma'ya gidecek olursan karşılığında alacağın şey de bu olur. Gidip başka insanların pisliklerini karıştırmaya başlarsan olacağı bu.
5: Oradaki generaller dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar çok kazanıyor.
3: Saçmalık.
5: Milyonlarca.
4: Bunların parasını nasıl veriyorlar sanıyorsun?
5: Altında uyuyacağına gazeteyi okumayı dene taşralı.
2: Lanet olası generaller. İşlerindeki en büyük keşler onlar.
6: Bu soylu Louis.
2: Ne dedin?
6: İçeri silahları olmadan giren o insanlar. Sadece kitap ve ilaçlarla. Bu soylu.
2: Bak okullu çocuk. Soylu burnunu başkalarının işine sokarsan ya ölürsün ya da... Bu işi yapmamın tek nedeni eski bir...

0: ve katı yakı. Kalı ucine. Koge.
1: I was digging a well with an old blood stain, poking it around with a blind man.
2: Sorun bende mi? Yoksa yılın bu zaman hava ıslak bir köpek gibi mi kokuyor? Lanet olsun. Ben bundan daha hızlı yüzerim. Haklı değil miyim?
3: Bu çok doğru.
2: Hadi dostum, çabuk çabuk. Ne kadar çabuk gidersek o kadar çabuk döneriz. Lanet olasın. Buraya geliyorlar. Tüm bu saçmalığı başlatıyorlar. Ve tüm dünyanın komşuları gibi davranmasını bekliyorlar ama olmuyor işte. Bu yüzden Tanrı'nın işini yapmaya şeytanı gönderiyorlar. Çok garip değil mi? Seni sıkıyor muyum dostum? Yoksa sorun bu yolculuk mu? Seni sıkan bu mu? Çünkü gerçekten hareket senin de çok hoşuna gitmeli. Beni anlıyor musun? Bu yılanların peşinden koşmaktan daha iyidir. Oh Tanrı. Sen gerçekten sinirli bir serserisin, öyle değil mi? Bu kötü bakış saçmalığını bırakabilirsin. Daha önce de bunları gördüm ve etkilenmedim.

Eski bir hava komandosu. Delirmeyi öğrettikleri birinci sınıf bir asker. Bana okullu çocuk derler. Bu isim bana keskin nişancı okulundan kaldı. Ve kaç kişiyi vurursam vurayım arkadaşlarım okullu demeyi kesmedi.

0: Bir adam ve bir çocuk. Galiba şaka yapıyorlar. Gönderdikleri isyancılar bunlar mı?
1: Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Lanet olası bir ormandasın. Hoşa gidecek bir şey yok.
0: Nasılsın?
3: Benim adım Mint. Bu da Ta.
0: Hepsi bu mu?
3: Evet.
0: Bu çocuk ne dostum?
3: İyi üst sürer.
0: Bir sürücüye değil, rehbere ihtiyacımız var. Tam yerlerini biliyorsun değil mi?
3: 10 kilometre batıda. Kuzeye 6 kilometre yürüyüş mesafesi.
0: Kaç asker var?
3: 100 belki.
1: 100 mü?
0: Ne dedi?
3: Yarın daha fazla asker gelecek.
1: Beyaz bir karavan artığı olabilirim ama saymayı bilirim. 100 kişilik birliğe saldıramazsın.
0: Tamam. Şunu iyi anlayalım. Hiç kimseyle çatışmaya girmeyeceğiz. Bu insanları kurtarabilirsek güzel. Ama temiz bir giriş çıkış olacak. Yoksa işimiz biter.
4: Biri kayıkçının ne yaptığını söyleyebilir mi?
0: Hey, neden teknede beklemiyorsun?
4: Teknede adamlarım kalacak.
0: Sen kayıkçısın, teknede kalacaksın.
4: Sizi yavaşlatmam.
0: Evet, yavaşlatmayacağını biliyorum. Bu bir doğa yürüyüşü değil.
1: İşte bu doğru.
5: Arkadan benimle gelebilir.
0: Hey, burada kalacak. Adam bir kayıkçı ve kayığın yanında kalması gerek. Teknede bir beyaz istiyorum. Bu yerlilerden birini değil. Patlayıcılar kimde? Thompson?
1: Yok.
2: C4 ve Fünye var.
5: Ben de Claymore var.
0: Tamam. Hadi yola çıkalım. Hadi.
3: Kalk, kımıldayın. Yürü.

0: İnsanlarınız buradan alındılar.
1: Hayatım boyunca çok katliam gördüm. Ama bugüne kadar böylesini görmedim.
2: Dur.
3: Şuna bakın.
0: Ordu gelir ve herkesi öldürür. Ölüleri uyarı olması için de burada bırakır.
4: Ta. Keluda. Keke.
0: Artık gidebilir. Mayın, her yerde. Bastığınız yere dikkat edin.
3: Tamam, gidelim.
2: Nereye? Köpekleri bile öldürmüşler. O insanlar öldü.
5: Enju ile aynı fikirdeyim.
3: En azından gidip bakmamız gerek. Görmeliyiz.
1: Aynı fikirdeyim, gidip bakalım.
5: Neye bakacağız? Adamlar 100 kişi.
3: Adamın parasını aldık.
1: Hey, sakin olun, sakin olun. Oraya gidip ne olduğuna bakacağız. Bir sorun çıkarsa eğer, ne olursa olsun döneceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam mı?
2: Tamam.
5: Tamam.
1: Güzel. Ne tarafa?
0: Bu tarafa. Ordu, saklan, saklan!

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Bu salabimde Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Hala etkisindeyim.
19: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bu var ya.

0: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma gir.
9: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
10: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
11: Sinan Engin. Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz... Altında gümüşten bronza doğru geldi.
9: Ahmet Çakar.
12: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
9: Evet. Abdülkerim Durmaz.
13: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
9: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Hadi baş şamalaz.
7: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
6: O zaman herkese benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
22: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
23: Hadi hadi! Geç şuraya!
24: Tamam.
25: Canım, ben ateş edeceğim.
23: Geç şöyle.
24: Hayır, geldikleri yere dönmezlerse burada olduğumuz anlaşılır.
23: Hadi. Yana. Çabuk! Evet.
24: Ne yapıyor bu adamlar böyle?
23: Hadi! Geç şöyle!
26: Geç!
23: İyi! Şimdi yürüyün hadi!
26: Geç!
23: Başardınız mı? Geberin! Lütfen durun yap.
26: Yürüyün!
23: Yürüyün hadi! Çabuk koşun! Çabuk!
26: Hadi!
24: Kimsin sen kayıkçı? Gidelim.
27: Gidelim mi? Bu adamların geri dönmediğini görünce peşimize düşerler.
24: Bu riske giremeyiz. Tekneye dönüyoruz. Gidelim. Hey, ne oluyor?
27: hızlı ateş etmek isteyen varsa şimdi tam zamanı. Şu anda başka bir yerde olmak istemeyen kimse yok. Ama bizim işimiz bu. Biz buyuz. Ya bir hiç için yaşayın, ya da bir amaç uğruna ölün. Karar sizin.
0: Senin kararın ne?
27: Gidelim.
17: Hadi,

0: Okullu çocuk buraya vardığında 15 dakikamız olacak. Saatlerinizi 1.45'e ayarlayın. Girip çıkacağız. Kimseyi beklemek yok. Kulenin altında buluşacağız.
1: Kuleye çıkamazsa işimiz biter.
0: Merak etme, çıkacak. Hazır mısın?
2: Evet.
1: Hazırız.

Girdik. Git. Hadi. Sen de.

0: Hayır, konuşma. Beni dinle. Kız nerede?
1: İşte orada.
0: Sen onu çöz. Sizin için geri döneceğim. İki kişi var. Hendek'in yakınında.
2: Tamam.
0: Onları al.

0: Hadi, hadi.
1: Sen de kimsin?
0: Kapa çeneni, hadi.
2: Yürü, hadi yürü. Sallanıp durma. Geç söyle. Geç, sana. Arkaya. Ayağa kalk dedim. Buraya gel. Sana buraya gel dedim. Çabuk dışarı çık.

0: buraya. Zeynep yürü yürü yürü. Sarıp durma.
1: Yürücüğüm sana.
0: Yürü yürü. Ağlayıp dur. Yürü yürü.
2: Gidelim. Kayıkçı nerede?
3: Vesera.
1: 15 dakika. Anlaşmamız buydu. Gidiyorum.
2: Gidelim. 5 dakika daha.
3: Boş versene.
1: Anlaşmayı biliyordu.
2: Buradan gideceksek hep birlikte gideriz.
1: Hayat senin. Giderim.
3: Onu almadan olmaz.
1: Hayatını Tanrı kurtarma. Biz kurtardık. Şimdilik kalk lanet olası. Kalk dedim.
2: Bu taraftan.

0: Bizi koruyan sen miydin?
1: Evet.
0: Neden döndün?
1: Ya sen? Gün doğmak üzere.
0: Bu taraftan.
2: Hadi gidelim. Yetişmemiz lazım. Hadi acele edin.
3: Çabuk çabuk.
2: Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi
0: gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim.
2: Hadi acele edin.
3: Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk.
2: Yürü, yürü. Hadi. Siz ikiniz.
3: Hey.
2: Hadi gelin.
3: Çabuk hadi, hadi arabalara ama. Arabalara. Onları bulmak zorundayız. Çabuk.
2: Kaç kişi var?
3: Her yere bakın.
0: Araçlara binin. Çabuk olun. Beni takip edin. Hadi yürüyün gidiyoruz. Acele edin.

0: Nasıl bacağım ah? Sus sus, yanındayız. Seni kurtaracağız.
1: Bacağı parçalanmış.
0: Rehber nerede?
1: Lanet olası gitmiş.
0: Boşver, koordinatları biliyorum.
1: Olmadan nereye dönmemiz imkansız.
0: Çeneni kapa artık, hadi bacağına bağla.
2: Botu çıkar.
0: Hayır. Botu çıkarmayın. Ben bakayım, biz doktoruz. Bir bıçak gerek.
2: Al şunu, al.
0: Kurtulacak bilmiyorum. Sedyeyi hazırlayın. Dağılın.
3: Thank you.

0: Tepeyi tut. Tamam. Sen ol. Hadi tut.
1: Duydunuz mu? Takip ediyorlar.
0: Dön.
2: Ne yapıyoruz?
0: Kımılda.
2: Tamam.
0: Dön, dön.
2: Tamam.
0: Sizin güneydoğudan nehre gitmenizi istiyorum. Tekne sizi bekliyor. Orada değilse kıyı şeridini takip ederek bulana kadar gidin.
2: Peki ya sen?
0: Beni merak etme. O Claymore'u bana ver. Tamam. Bir el ateş et.
1: Ne?
0: Bir el ateş et. Gidin. Gidin.
3: Hadi.

0: gidelim.
1: İşte oradalar, oradalar. Tam yol, tam yol, tam yol. Hadi, hadi, hadi.
2: Tamamdır.
1: Daha hızlı.
0: Eğil, eğil, eğil.
3: Ne oldu? Ne oldu?
0: Lanet olsun. Bak.
3: Ne oldu?
1: Lütfen.
3: Hata mı?
1: Sen seni. Vurmayın. Kes sesini.
0: Vurmayın.
1: Kes sesini.
0: Lütfen.
1: Herif.
0: Lanet olsun.
2: Al bakalım.
4: Yapmayın. Durun.
2: Geber.
4: Biz geber. Lütfen. Lütfen durun, yapmayın.
2: Al bakalım. Sessiz ol. Sessiz ol.
5: Hadi gel bana senin süt kuzusu serseri. Ver. Hadi dedim. Sana bana gel dedim serseri.
6: Lanet olası serseri. Seni gebertirim. Nasıl?
5: Seni pislik.
6: Hoşuna gitti mi?
4: Biz hiçbir şey yapmadık.
6: Kes sesini. Ama sana da gelecek. Hepiniz susun. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Lanet olası pislik beyazlar. Herifler. Şunların hepsini ayağa kaldırın. Çabuk olun.
4: Durun, yapmayın.
6: Buraya neden geldiniz bilmiyorum ama hepinizi kurşuna dizeceğiz.
3: Ne yapacağız?
6: Lanet olası herifler.
0: Yapabileceğimiz bir şey yok.
6: Ateş etmeye hazır olun.

edin!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası Elif'le sunar.
8: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
7: Yani.
8: Sunalım.
7: Tabii tabii, buyurun.
8: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
7: O zaman ne diyoruz?
8: Ben isterim, İşcep'im yapar.
7: Harika.
6: İş Bankası.
9: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş.

0: yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
1: benim, bim, bim. Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
0: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık.
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Hasret bitiyor.
3: Doğrunun bulunması tarafındayız.
1: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
4: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
5: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
6: Çok korkunç bir ifade bu.
7: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
8: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
1: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
9: Çağla'yı babası öldürdü.
10: Neyi kapatacağım ya?
11: Bir süs vermeye çalışmamış.
12: Elimizde 3 ayrı DNA var.
13: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
14: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
1: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Geri çekilin.
10: Gidelim. Sabuk hadi. Gidelim.
11: İyi misin?
12: Ay bacağım. Bacağım.
11: Tamam tamam. Merak etme.
10: Bana bak.
13: Michael.
10: Kanka ameliyat çıldık oldu.
13: Michael.
10: Burada çok ağır yaralı 3 kişi var.
11: Tamam.
13: Michael.
11: Tamam dayan.
13: Seni
11: hemen götüreceğiz.

0: Perşembe A101'de aldın aldın. Ovadan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir gol.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Efendim Foça adeta cennetten bir köşe. Foça'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yapılacak çok fazla şey var. Ancak buraya geldiğinizde efendim denizin üzerinde keyifli bir tekne gezisi mutlaka yapmalısınız. Evet, teknemizle birlikte küçük deniz limanından açıldık. Efendim Orhan kaptanımızın ve Osman kaptanımızın misafiriyiz. Evet, Orhan kaptanım merhabalar.
1: Hoş geldiniz tekrar
0: Hoş bulduk, hocamıza. Teşekkürler. Evet, şu anda bulunduğumuz tekne gezinti teknesi.
1: Evet, ailemize ait gezinti teknemizde Foça'mızın en kıymetli yeri Siren Kayalıkları'na getirdik sizi.
0: Ünlü Siren Kayalıkları.
1: Siren Kayalıkları'ndayız. Evet. Çünkü Siren Kayalıkları Yunan mitolojisinde de ismini ön plana çıkarmış. İnsanlar binlerce yıl önce de burayı bu güzelliklerden etkilendiğini zaten öykülerine, hikayelerine eklemişler. Sirene Kayalıkları diye geçmekte. Sirene Kayalıkları bir deniz kızı türü olan, bayan başlı kuş vücutlu olan mitolojik yaratıklar.
0: Evet.
1: Ve buradan geçen denizcilere çıkardıkları çok çekici bayan sesleri üzerlerine çekerek oluşturdukları fırtınayla da
0: evet,
1: bu bölgeden diğer tarafa geçmelerini engelleyen, suların altındaki kayalıklara teknelerini çarparak batmalarına yol açan,
0: evet,
1: ama bundan da etkilenmek istemeyenlerin kulaklarına bal mumu tıkayarak bu noktadan geçtiklerini öyküye, hikayeye ekleyen bir konu.
0: Evet, Orhan kaptanım, Siren Kayalıklarından ve folklardan bahsetmişken tabii ki Badem'i de atlamamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Basında bayağı yer almıştı. Sevimli fokumuz Badem. Efendim eminim hepiniz biliyorsunuz. Evet, Badem'le buranın ilişkisi nedir?
1: Badem 2006 yılında Didim sahillerinde bir haftaya yakın bir açlık döneminden sonra ele geçirilmiş, insanlarca bulunmuş bir yavru fokumuz. Rahmetli Mustafa Koç'un önderliğinde daha çok Foça'da bir rehabilitasyon merkezi kurulmakla birlikte,
0: evet,
1: onu doğal yaşama uygun pozisyonda olabildiğince yaban bir şekilde denize salabilmek için,
0: evet, bakımı
1: uğraşılmış, bakımı yapılmış, işte canlı balıklar havuza salınarak canlı ahtapotlar balık yakalamasını, evet, öğrenebilmesi
0: için. Foklar ahtapot seviyormuş, bunu da öğrenmiş,
1: evet,
0: olduk.
1: Havuza salınarak onun belli bir zamanını, yani daha çok ergenliğe dönecek kadar olan zamanını, bir yıla yakın bir zamanını bizimle birlikte geçirdi Foça'da.
0: Bir yıl burada kaldı.
1: Evet, yapay bir havuzun içinde,
0: evet,
1: olabildiğince yaban şekilde, insanlardan uzak bir şekilde buradan sonra da denize salınmış bir yavru fokumuz.

Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, Foça tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Şu anda Foça'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yerdeyiz. Burası Pers Mezarlığı. Efendim, İzmir Foça'ya gelenler Pers Mezarlığı'nı mutlaka ziyaret ediyor. Milattan önce 546 yılında Persler Foça'yı almış. Arkamda gördüğünüz taştan oyma anıt mezar. Milattan önce 6. yüzyılda Pers kralı tarafından çok yakın arkadaşı Susa kralının ve eşi Petna'nın adına yaptırılmış. Evet değerli izleyenler, Foça'ya gelirseniz Pers mezarlığını mutlaka görmelisiniz. Susa kralının ve onun acısına, ölümüne dayanamayarak ardından intihar eden Petna'nın birlikte yattığı mezarı sizlere göstermek istiyoruz. Buyurun. Evet değerli izleyenler, şu anda Susa kralının ve eşi Petna'nın mezarının içindeyiz. Efendim şuraya geçmek istiyorum. Evet, tamamen taştan oyma bir mezar. Pers kralı tarafından yakın arkadaşı Susa kralının adına ve eşi Petna'nın adına yaptırılmış. Efendim burası mezar kısmı. İşte Susa kralı ve eşi Petna burada yatmış. Tabii ki şu anda göremiyoruz efendim burada. Ama tarihte böyle bir bilgi var. Susa kralının ve eşinin burada yattığına dair. Değerli izleyenler, Foça'da şimdiki durağımız Kozbeyli. Efendim Foça'ya bağlı çok sayıda mahalle var ve hepsi birbirinden güzel. Hepsinin ortak özelliği bu mahallelerde doğal bir yaşamın süre gelmesi. Evet, Kozbeyli çok güzel. Buraya çok sayıda turist geliyor. Peki neden geliyor? Efendim Kozbeyli'de çok güzel taş evler var. Aslında Foça'nın taş evleri çok ünlü. Ama en güzel, en fazla taş evi görebileceğiniz yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Kozbeyli Mahallesi. Evet, arkamızdaki ev restore edilmiş. İnanılmaz güzel. Efendim bakar mısınız görüntüye? Pencereleri Foça taşından inşa edilmiş. Dokusu, mimarisi gerçekten mükemmel. Foça genelinde ve Kozbeyli Mahallesi'nde efendim bu evleri her yerde ama her yerde görebilirsiniz. Buraya neden geliniyor diye soracak olursanız, efendim buraya gelenler zeytinyağı tabii ki alıyorlar. Ancak Kozbeyli Mahallesi'nin kahvaltısı ünlü, nefis dibek kahvesi ünlü. Evet, buraya kahve içmeye ve kahvaltı yapmaya çok sayıda turist geliyor. Efendim bizden size tavsiye, Foça'ya gelirseniz Kozbeyli'ye mutlaka uğrayın. Burada şöyle keyifli keyifli tertemiz hava eşliğinde, huzur dolu bir ortamda kahvenizi yudumlayın. Efendim bakalım Foça Kozbeyli'de dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Bu lezzetin sırrı neymiş?

0: Efendim Şakir ustamız yıllardır geleneksel yöntemlerle Kozbeyli Mahallesi'nde Dibek kahvesini yapıyor ve gelen misafirlere ikram ediyor. Ortamda çok otantik, burası köy kahvesi görünümünde ve burada sadece çay ve kahve var. Şakir ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam, burası, nasılsın?
1: Koçanın Kozbeyli Köyü Şakir'in Dibek kahvesine hoş geldiniz.
0: Böyle kurban pazarlığı
1: evet,
0: gibi oldum ustam.
1: Tamam. Size Dibek kahvesinin nasıl yapıldığını anlatacağım.
0: Ustam şimdi hakikaten metini duyduk ve soluğu burada aldık. Kozbeyli Mahallesi çok güzel, her yerde taşı evler var. Aslında birçok unsurla anılıyor ama Dibek kahvesi buranın olmazsa olmazı. Efendim nefis oluyor. Mutlaka içmelisiniz. Ben de çekimden sonra tadına bakacağım. Tabii ki Şakir ustamızın ellerinden. Dibek kahvesi kaç yıllık bir lezzet?
1: Evet, Dibek kahvesi çok eski bir gelenektir. 1500'lü yıllardan beri içilmektedir Osmanlı zamanından.
0: Evet.
1: Dibek kahvesinin nasıl yapıldığını ben size onu anlatacağım.
0: Tamam.
1: Şu gördüğünüz kahvenin şişesi, kavrulmamış hali.
0: Evet, kavrulmamış hali.
1: Şu gördüğünüz şişesi.
0: Evet.
1: Şu gördüğünüz çiğ kahvedir.
0: Tamam. Tamam.
1: Burada kavrulma aleti dolap. Burada
0: tamam.
1: Gördüğünüz kahve kavrulma aleti dolap.
0: Efendim görüyorsunuz tamamen geleneksel yöntemlerle.
1: Tabii. Buna kahve dolabı derler. Buna kahve dolabı derler.
0: Kahve dolabı.
1: Evet, çiğ kahveyi bunun içine koyuyoruz.
0: Dolduralım.
1: Çiğ kahve bunun içine böyle döküyoruz.
0: Kavrulmamış çiğ kahvemizi.
1: Evet, çiğ kahve.
0: Kahve dolabımızın içine dolduruyoruz.
1: Tabii kahve çok eski bir ilkel şeylerden yapılıyor. Çok eski bir içecek olduğundan ilkel metotlardan yapılıyor.
0: Evet. Şimdi bu nedir? Dibek taşıma.
1: Evet, bunu kahveyi kavuruyoruz. Odun ateşinde bunu
0: nerede
1: kavuruyoruz.
0: Nerede kavuracağız?
1: Yaylada kavuruyoruz bunu.
0: Yaylada kavuruyoruz.
1: Odun ateşinde böyle büyüğü var bunun. Bu bir ufak göstermelik bu.
0: İşte kahve dolabında nasıl kavrulduğunu, nasıl yaylaya çıkıldığını sizlere anlatmak adına şöyle bir gösterdi Şakir ustamız. Ve efendim yaylada kavurduğumuz Dibek kahvemizi şimdi Dibek taşımıza boşalttık.
1: Evet, boşalttık.
0: Ne evet. Yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi bundan dövmeye başlıyoruz. Bu da 8 kilo.
0: Of, ustam burası çok güzel kokuyor. Evet, 33 böyle yıldır Şakir ustamız işte geleneksel yöntemlerle Dibek kahvemizi yapıyor. Dibek taşında böyle demir tokmakla dövüyor. Yorulmadı mı kolların ustam?
1: Şimdi hemen yok, alışkınız. Günlük 100-150 tokmak sallıyoruz.
0: 100-150 tokmak sallıyor. İnanılır gibi değil. Efendim bu kahve şimdi, lezzetli olmaz mı?
1: Şimdi oldu bu.
0: Verilen çok büyük bir emek var. Bunu makinede yapmak kolay değil mi Şakir ustam? Böyle
1: tabii,
0: kolay
1: tabii,
0: kolay hiç
1: tabii.
0: Yorulmadan.
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Alıyoruz kahveyi.
0: Kavrulmuş kahvemizi dövdük. Vallahi dövmüş. Nasıl bak. Kuvvetli vurdun öyle.
1: Altına geçenlerle de kahve.
0: Of of of. Değerli izleyenler, kahvemizi bir güzel kavurduk. Dibek taşında bir güzel dövdük. Sonra elekten geçirdik. Ve şimdi ne zamanı Şakir ustam? Kahvemizi yapma zamanı.
1: Evet, kahvemizi
0: yapma. Hadi o zaman yapalım. Bakalım Kozbeyli'nin nefis Dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Şimdi herkes kahve yapar Şakir ustam. Senin kahven niye ünlenmiş? Kozbeyli'nin kahvesi niye ünlenmiş? Şöyle sırrını ver bize.
1: Biz şimdi anlattık ya, kahveyi Dibek'te dövüyoruz. Tek tek de pişiriyoruz böyle. Tek tek pişiriyoruz.
0: Onun için de lezzetli
1: evet,
0: oluyor.
1: Şimdi şöyle cezvemiz vardır.
0: Hanımlar beyler dikkat.
1: Evet, şöyle cezvemiz vardır. Nasıl içersiniz siz kahve?
0: Az şekerli.
1: Az şekerli içersiniz.
0: Tamam.
1: Az şekerli 2 kaşık böyle.
0: 2 kaşık.
1: Evet.
0: Tarif alın.
1: 2 kaşık böyle.
0: Kahvenin evet. Duayen ismi.
1: Böyle de, bir tane kesme şeker.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Onu da koyduk.
1: Evet.
0: Onu... Şöyle izleyenler görsün ustam.
1: 1 fincan da su.
0: Tamam.
1: 1 fincan da su koyduk.
0: Nasıl ayarlıyor 1 fincan suyu?
1: Evet.
0: Of. Of of değerli izleyenler. Dibek kahvemiz. Vallahi hemen pişti saniyeler içerisinde. Mis gibi hazır. Of of.
1: Şimdi bu içime hazır.
0: Şakir ustam ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sunum çok güzel. Kahvemiz çok güzel. Efendim şimdi sizler için Koça Kozbeyli'nin Dibek kahvesinin tadına hemen bakacağım. Bu arada Şakir ustamıza soralım. İyi bir kahve nasıl olmalı?
1: İyi bir kahve nasıl olur? Yani şöyle olur. Kahveyi tek tek pişireceksin. Birer birer. Ondan sonra her şeyine göre, herkesin kıvamına göre. Sade, orta, az şekerli.
0: Herkesin isteğine göre.
1: Tabii herkesin isteğine göre şey yapacaksın kahveyi.
0: Şakir ustam ellerine emeğine sağlık. Gerçekten sağ inanılmaz lezzetli. Boşuna ünlenmemiş.
1: Sağ ol.
0: Kozbeyli'nin Dibek kahvesi.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Foça'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Foça deyince balık, balık deyince tabii ki foça. Efendim, balık buranın olmazsa olmazı. Foça'ya geldiğinizde balık yemeden olmaz. Levrek buğulama yapacağız. Kiminle yapacağız? Cemalettin ustamızla yapacağız. Efendim, kendisi Bolu Mengenli. Sesi de çok güzelmiş.
1: Öyle diyorlar. Falan.
0: Tabii ki. Efendim, çekimden önce ustam dedim, sesin güzel mi? Hani böyle ustalarımızın sesinin güzel olduğunu ben biraz anlarsam böyle nereliyse o yöreye özgü türküyü şarkıyı söyletmeden bırakma. Ama yok dedi, ben söyleyemem dedi ama çok güzel bir şiir söyledi. Ne söyledin ustam?
1: Kayandan bir.
0: Hadi söyleyelim. Şarkı nasıl şarkı başını şarkı başını söylesen.
1: Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeydi, mahkum ettik her şeyi.
0: Bir yemin ettim ki
1: seni versin
0: dönemem
1: ellere.
0: Beni vursunlar
1: sana sevdanın yolları.
0: Bana
1: kurşunlar,
0: kurşunlar. Biz levrek buğulamamızı yapmaya başlayalım. Evet. Ustam harikasın. Şimdi buğulama Türkiye'nin her yerinde yapılır. Ama Foça'da Cemalettin ustamızın yaptığı levrek buğulamanın farkı nedir? Soralım.
1: Şimdi bizim levrek buğulamanın farkı biraz daha genelde patates koyarlar, havuç koyarlar falan diyelim. Ama biz patates, havuç, mantarlı ve soğan, domates, renkli biberlerimiz var.
0: Malzememiz zengin.
1: Evet, biraz
0: renkli.
1: Zengin. Biraz daha çektiriyoruz, biraz daha özleşiyor.
0: Evet.
1: Limonumuz var, biraz daha ekşili oluyor.
0: Evet.
1: Yani o yüzden biraz daha biz farklı oluyoruz. En son kaldığı biraz fesleğen gibi üzerine serpiştik.
0: Evet.
1: Ayrı bir koku veriyor. Arama veriyor.
0: Evet, yerim. Malzememiz gördüğünüz gibi son derece zengin. Nefis bir levrek buğulama yapıyoruz. Haydi başlayalım ustam. Balığımız temizlenmiş, ayıklanmış. Şimdi ne yaptık ustam?
1: Tereyağımızı attık.
0: Tamam.
1: Şimdi soğanımızı ilave ettik.
0: Evet, ustalarımız böyle zamandan kazanmak için malzemeleri doğruyor, hazırlıyor. Evet.
1: Evet, mantarımızı ve...
0: Ne mantarı o?
1: Bu.
0: Mantarımız da buradan.
1: Evet, mantarımız da buradan.
0: Evet, çeşit Koç çeşit otlar.
1: Mantarımız.
0: Mantarlar, renkli her şey biberler, yetişiyor. Evet. Ay, bunlar çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum.
1: Domatesimizi ilave edelim. Fazla biraz da öldürmeyeceğiz. Biraz canlı kalsın.
0: Ha, diri olması lazım.
1: Evet.
0: Çok fazla kavurmuyor.
1: Daha önceden ben hazırlamışım zaten.
0: Evet, bir güzel kılçığı alınmış, tabii, yıkanmış, tabii, temizlenmiş.
1: Levreğimiz.
0: Kuyruğunu kullanacağız mı?
1: Kullanacağım, onu kullanacağım.
0: Orayı keseceksin herhalde.
1: Yok, onu
0: kesmeyecek misin?
1: Kesmeyeceğim.
0: Öyle mi atacağız?
1: Tamam, tabii.
0: Tamam.
1: Direkt.
0: Baharatlarımız var, fesleğenimiz var.
1: Biraz kırmızı toz biber.
0: Evet, fesleğenimiz de buradan.
1: Fesleğimiz en son kaldı ya.
0: Valla en son dokunuş. En son artık fesleğen, valla yetişmeyen ot yok. Yetişmeyen ot yok. Hocam, biberimiz?
1: Biberimiz biraz daha çok.
0: Bu iyi. Nedir? Bu nedir?
1: Bu akbiber.
0: Akbiber nedir o?
1: Yani bu karabiberin olmamış tazesi.
0: Tamam.
1: Onu da attık. Hemen levreklerimizi atalım.
0: Malzememizin üzerine. Valla balığın her türü güzel. Izgarası, kızartması, buğulaması. Şimdi kızartması güzel oluyor ama böyle yağlı sevmeyenler için, çok fazla kalori almak istemeyenler için tabii ki buğulama çok daha makbul, ya da ızgara.
1: Evet. Domates.
0: Şimdi kullanmadığımız maydanoz var, fesleğen.
1: Onu kullanacağım.
0: Domates. Onu kullanacak mısın?
1: Domates de kullanacağım. En son kaldı ya.
0: İçinde de var ama domates.
1: Evet.
0: Kabuğu alınmış, doğranmış.
1: Üzerinde bunlar çeri domates. Biraz
0: evet.
1: Daha şey, bu da görüntü amaçlı.
0: Evet.
1: Kullanacağız.
0: Efendim, levrek buğulamamız tenceremizde bir güzel pişiyor. Altını kıstık mı?
1: Altını kıstık.
0: Altını kıstık. Şöyle ben size göstereyim güzelliği. Of of of. Ustam, durum ne?
1: Durum şu anda balığımız pişti.
0: Pişti.
1: Az bir şey fesleğen doğradı, biraz aromasını verdi fesleğeni.
0: Tamam.
1: Fesleğeni patlatalım şöyle bir.
0: Patlatalım.
1: İnce şöyle doğrayıp.
0: Ne demek öyle fesleğeni patlatmak?
1: Aromasını biraz daha böyle ezdi mi daha iyi şeye çıkıyor aroması.
0: Ha, hani daha fazla kokuyor.
1: Nadenin falan böyle
0: mis gibi koktu.
1: Patlatıp da.
0: Patlatınca daha güzel kokuyormuş. Evet. Ustamın
1: alalım.
0: Ellerine sağlık. Mükemmel bir levrek buğulama yaptık. Budur.
1: Şu
0: budur işte.
1: Alalım.
0: Bu tam benlik, böyle hafif.
1: Şu anda bir porsiyon kadar şöyle ben size tatlı.
0: Evet, sunum önemli. Sunum önemli.
1: Önemli.
0: Ya özellikle bu kırmızı, sarı, yeşil biberler. İnanılmaz güzel bir görüntü katıyor yemeklere, evet. Böyle buğulamalara, etlere. Efendim bakmaya doyamıyorum. Şöyle bir çevireyim sizde görün. Of of of. Yani yemek dediğin göze hitap edecek. Önce böyle gözümüz gönlümüz şenlenecek. Efendim bir parça şöyle sizler için hemen aman bozmaya da kıyamıyorum. Ama şöyle tadına da bakmak istiyorum tabii. Oo, mükemmel olmuş. Balık tadı var, sebze tadı var. Ustamın sevgisi var, tereyağı tadı var. Zaten malzememiz bol. Ellerine emeğine sağlık, harikasın.
1: Teşekkür ederiz, afiyet olsun.
0: Evet efendim. Efendim, Foça'ya geldiğinizde ister kızartma, ister ızgara, ister buğulama mutlaka balık yiyin. İşte Ege'nin bereketli, serin sularında her çeşit balık var. Birbirinden lezzetli Ege balığı var. Seçin, beğenin, yiyin. Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş Foça'ya. Onlardan biri de balık.
1: Evet. Balığımız ve otlarımız meşhur Foça'da.
0: Evet.
1: Ot dedi mi Foça.
0: Yani Cemalettin Ustam Foça'ya gelince ne yenmeli? Bir.
1: Balık.
0: İki.
1: Ot.
0: Üç.
1: Yoğurt.
0: Foça yoğurdu.
1: Foça yoğurdu.
0: Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Foça'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, peki şu anda neredeyiz? Şu anda Çantepe'deyiz. Efendim, oldukça yüksek bir noktadayız. Foça'nın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel manzaralar var. Aslında Foça'nın birçok yerinde böyle yüksek tepeleri, muhteşem manzaraları görmeniz mümkün. Efendim, elime Foça morunu ve Foça sarısını aldım. Önemli bir sembol. Foça'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol yetişen bir bitki, yetişen bir çiçek. Efendim, kesinlikle kokmuyor çünkü kuru. Ama çok önemli bir sembol ve herkes bilir. Foça morunu ve Foça sarısını. Osmanlı döneminde de çok önemliydi. Efendim, mor renk önemli bir semboldü. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yer Çantepe. Ama şu anda içinde bulunduğumuz yer Çandede, yani Çandede Türbesi. Burası bir türbe. Çok kısa hikayesini sizlere hemen aktarmak istiyorum. Efendim, Cumhuriyet döneminde Bektaşi iki kardeş varmış ve inançlarından dolayı baskı görmüşler. Burada yaşamaya başlamışlar. Geçimlerini de ayakkabıcılık ve çiftçilikle sağlıyorlarmış. Kardeşlerden biri ölmüş. Efendim, diğer kardeş yine ayakkabıcılık, çiftçilik yapmaya devam etmiş. Eşeğinin boynuna bir çam bağlamış ve her gün köye gitmiş gelmiş ve ekmeğini çıkartmaya çalışmış. Köylüler de tabii bu duruma alışmışlar. Ancak günün birinde eşek kendi başına gidip gelmeye başlamış boynunda çanla. Daha sonra eşeği takip etmişler, buraya gelmişler ve efendim o iki kardeşin diğerini de burada ölü bulmuşlar. Evet, Bektaşi iki kardeşin mezarları efendim bu iki taşın altında. Geldiklerinde işte diğer kardeşin cansız bedenini bulmuşlar ve eşeği de buraya bağlanmış şekilde görmüşler. Değerli izleyenler, elimde Foça moru, Foça sarısı. Evet, şu anda Çandede'deyiz. Çandede Türbesi'ndeyiz. Efendim, burada nişler var. İşte iki kardeş burada ibadet ediyormuş. Evet, ikisinin de mezar taşları burada ve o taşların altında yattığı söyleniyor Bektaşi iki kardeşin. Foça'nın dağlarında, bahçelerinde, tarlalarında, yol kenarlarında çeşit çeşit otlar yetişiyor. Yani Foça, İzmir aslında genel anlamda Ege bölgesi tam bir ot zengini. Efendim, Foça moru, Foça sarısı, karabaş otu ve daha çeşit çeşit otlar, bitkiler, hepsinin ayrı bir faydası var. Dekoratif amaçlı kullanılanlar var, işte Foça moru, Foça sarısında olduğu gibi ve karabaş otu, efendim çayı yapılıyor. Aynı zamanda kadınlarımız karabaş otundan nefis reçeller yapıyor. Evet efendim, her yerde işte gördüğünüz gibi dağda, bayırda, yol kenarlarında Foça'ya özgü bu bitkileri, bu otları bol bol görmeniz mümkün.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'dayız efendim. Foça'ya geldiğinizde mutlaka ama mutlaka tatmanız gereken lezzetler var. Ve değerli izleyenler, Foça'nın yoğurdu çok ünlü, çok lezzetli, tamamen doğal bir yoğurt. Ve Foça'nın doğal yoğurdunu, lezzetli yoğurdunu işte sizlere mis gibi doğal ortamda tanıtmak istedik. Yanımızda kim var? Yanımızda Ferdi Bey var. Yılların üreticisi, yoğurdun evet. Doğayan ismi Foça'da. Ferdi Bey merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler deyiz. Ortamız ne güzel.
1: Evet, şansınıza bugün de güzel bir hava var.
0: Evet, hava çok güzel. Çok sıcak değil. Şimdi Ferdi Bey.
1: Evet.
0: Foça'nın yoğurdu ünlenmiştir.
1: Maalesef.
0: Gerçekten çok lezzetli. Özelliği nedir?
1: Bizim bu 68 yılında kurulmuş bir kooperatifin ürettiği bir yoğurt. Üreticilerimizden aldığımız bu yoğurtları soğuk zincirle imarathanemize getiriyoruz. Hiçbir yağ kremasını içinden almadan kaymaklı, kendi evimizde yaptığımız gibi ninelerimizin tarzında mayalayarak... Kendi ürettiğimiz yoğurttan mayayı alarak ürettiğimiz bir yoğurt. Kaymaklı, saf, doğal bir yoğurt.
0: Mis gibi ayran yapılıyor Foça'nın yoğurdundan. Ve efendim alternatif lezzetler de tabii ki üretiliyor, ortaya çıkarılıyor. Öyle değil mi Ferdi
1: evet,
0: Bey?
1: Evet, meyveli şimdi, olarak yiyebilirsiniz.
0: Tabii meyve salatası ben çok severim.
1: Çok
0: hazırlayalım
1: güzel.
0: Mı?
1: Valla siz bilirsiniz.
0: Hazırlayalım. Arkadaşlar ben mi hazırlayayım? Getirmiş. Ferdi Bey. Evet.
1: Benim hanım zahmet olacak
0: yani
1: ama.
0: Yani Ferdi Bey diyor ki efendim ben yoğurdu üretirim. Mis gibi doğal Foça yoğurdunu evet. yaparım ama salataya karışmam diyor. Ben hazırlayayım. Değerli izleyenler bakın ben ne yapıyorum? Akşamları genelde hafif yerim. İşte evde ne varsa meyve, portakal, elma, çilek, işte kivi ne bulursam böyle minik minik doğruyorum. Böyle bir kaseye. Boşaltıyorum. Greyfurt da varmış burada. Yeterli zaten. Evet. Yoğurdumuzu da açalım. Efendim şöyle mis gibi kaymağımızı ayıralım kenara ve yoğurdumuzu şöyle boşaltalım meyvemizin üzerine. Of of of. Bakın bakın bakın şu güzelliğe, şu lezzete. O halde afiyet benim elime olsun. Sağlık, bana afiyet
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, buyurun.
0: Süper, süper. Evet, Ferdi Bey, orada da balımız var.
1: Aynı tarzda balla da, yapabiliriz.
0: Onu da ellerinizle siz hazırlayın, Ferdi Bey, hadi.
1: Tamam, hazırlayalım.
0: Evet.
1: Yoğurdumuzdan evet. tekrardan.
0: Yani yoğurdumuz gerçekten kaymak gibi. İnanılmaz lezzetli bir yoğurt. Foça'nın yoğurdu boşuna ünlenmemiş. Buraya geldiğinizde mutlaka yiyin. Yemeklerin
1: evet,
0: yanında
1: muhakkak.
0: Yiyin, sade yiyin, salatasını yapın. Ben dökeyim onu. Ferdi Bey şöyle bir tutun, izleyenler de görsün. Efendim doğal ortam, doğal yoğurt, doğal bal. Daha ne olsun?
1: Evet,
0: vallahi
1: yani.
0: Çok şanslıyız.
1: Şanslısınız evet.
0: Evet, şöyle dökelim efendim balımızı. Of, of, of. Vallahi yemeğe falan gerek yok. Efendim işte Foça'nın yoğurdu olsun yeter. Yanında da doğal bir ekmek, böyle meyve, bal. Süper.
1: Enerji deposu.
0: Enerji deposu. Gerçekten enerji deposu.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yerdeyiz efendim. Özlem Hanım'la birlikteyiz. Foça mutfağına özgü geleneksel kakavya yapacağız. Evet, kakavya yapacağız. Çok değişik. Ben de merak ediyorum. Bakalım Foça'ya özgü geleneksel yöresel kakavya nasıl yapılıyor? Özlem Hanım merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz
0: Foça'mıza. Hoş bulduk. Nasılsın Özlem Hanım? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Burası çok güzel. Şimdi efendim turistikken tabii ki her yer ışıl ışıl, rengarenk. Bakar mısınız? Kırlentlerin güzelliğine. Şirin şirin. Turistler geliyor. İşte bu keyifli ortamda kadınlarımızın elleriyle yaptığı birbirinden nefis balıkları yiyor ve keyifli saatler geçiriyor. Şimdi Özlem Hanım, balığımızın ismi kakavya değil, balıkla ve buraya özgü diğer yöresel ürünlerle, malzemelerle yapacağımız yemeğin ismi kakavya. Evet. Şimdi evet, burada kocaman bir tenceremiz var. Evet. Efendim dekorumuz çok güzel. Şimdi burada Foça'nın önemli bir sembolü var. Foça moru. Efendim evet, işte Foça'nın topraklarında, bağlarında, bahçelerinde, dağlarında yetişen otlar. Ot zengini Foça'dayız. Evet. Ve her şey çok güzel, çok taze, çok lezzetli. Ne balığımız var?
1: Topan kefalemiz var.
0: Kefale mi yapılıyor
1: evet,
0: kakavya?
1: Topan kefale yapılıyor.
0: Evet, tamam. Domatesimiz, soğanımız,
1: evet,
0: limonumuz var.
1: Foça'da yani domatesimiz de bizim tescillidir. Gerenköy domatesimiz
0: evet, çok,
1: çok meşhurdur.
0: Evet, çok ünlü, çok lezzetli.
1: Doğaldır, organiktir, tohumu buraya aittir. Dediğim gibi aslında çok değişik malzemeler olmasa da ana karakter balık burada. Balığın
0: evet,
1: lezzeti, yani topan kefalin lezzeti bütün yemeği şekillendiren bir şey.
0: Kaç yıllık bir yemek?
1: Yaklaşık hani mübadeleyi düşündüğümüz zaman bir yüzyılı var.
0: Yüzyıl, çok eski, çok eski.
1: Yani 1880'li yıllarda buraya göç başlamış. O dönemden itibaren bu karışım mutfağa girmiş.
0: Hadi o zaman yapmaya başlayalım Özlem evet, Hanım. Ben şu kapağı açmak istiyorum evet, efendim. Tenceremiz
1: bu da,
0: kocaman.
1: Bu da evet. Yani
0: bu da mı
1: buradaki evlerden
0: evet, tencere.
1: Evet, eski gördüğünüz gibi kulpların.

0: Kaç yıllık bir tencere böyle. Bu? Antika
1: yani
0: vallahi.
1: En azından herhalde bir 70 yılı vardır. Evde yemek yapabilen bütün bayanlar için çok basit
0: hanımlar
1: bir yemek.
0: Hanımlar tarif alın. Foça Özgün kakavyeyi siz de evet. yapabilirsiniz. Bu, soğanlarımız iri iri.
1: Bu
0: halka
1: balığımızı halka. Yemek için foçayı tercih edebilirler. Çünkü bu balık dediğim gibi başka yerde
0: özel
1: çıkmıyor.
0: Bir balık.
1: Marmara Denizi'nde de kefal var ama biliyorsunuz artık deniz kirliliği vesaire. Sadece bu balık Ege'de kaldı.
0: Evet.
1: Bizim temiz denizlerimizde çıkıyor. Şöyle
0: balığımızı öyle tüm tüm
1: evet.
0: yerleştiriyoruz.
1: Evet. Çünkü şey
0: Özlem
1: kemiği
0: Hanım ayıklamış,
1: kafası
0: yıkamış,
1: tabii.
0: Evet.
1: Yani
0: hepsi
1: kemiği
0: olacak
1: kafası
0: böyle bütün.
1: O lezzetini içine verecek.
0: Tamam. Tamam.
1: Ondan sonra şöyle yine
0: sarımsağımız
1: bütün,
0: var.
1: Bütün sarımsaklarımızı
0: çok
1: atıyoruz.
0: Çok güzel. Kakavya. Şöyle efendim geldiğimizden sarımsak. Bu yana duyuyoruz kakavyayı. Hem biz görmek hem de sizlere tanıtmak istedik.
1: Biraz tane
0: bu çay özgü yöresel bir
1: atıyoruz.
0: Lezzet. Evet, karabiberimizi ilave ettik. Çekilmemiş tüm
1: aynen.
0: karabiberimizi. Sarımsağımızı ilave ettik. Tuzumuz, karabiberimiz var. Koyuyoruz. Bu nedir?
1: Bu da bizim gene
0: Foça'mızda
1: bir kooperatifimizin
0: zeytinyağı, yeşil
1: zeytinyağı.
0: Altın. Of.
1: Evet,
0: görüntü
1: böyle,
0: çok güzel oldu.
1: Ana şekil budur. Şimdi içeride biraz suyunu ekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Böylece pişmeye götüreceğiz.
0: Tamam. Limonumuz var.
1: Ondan sonra o ekşisini günümüzde limonla verebiliriz ama dediğim gibi aslında bulurlarsa kaya üzüm koruğuyla.
0: Üzüm koruğu
1: şu
0: olmadığı
1: an koruklar
0: için asma
1: henüz
0: yaprağı
1: oluşmadı.
0: Kullanıyoruz.
1: Asma yaprağı ile yaptık. Ben gene de birkaç tane dediğiniz
0: birkaç
1: gibi
0: tane koyalım. Şöyle görüntü şeyde, olsun. Güzel oluyor bence balığın üzerinde soğanlar,
1: asma
0: limonlar,
1: yaprağı,
0: domatesler.
1: Koruk kadar ekşi vermeyebilir.
0: Evet ve efendim kapağı, çok güzel bir kapattık. Görüntü. Kakavya yapıyoruz foçada. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yolluyoruz ocağa.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Değerli izleyenler, kakavyamız yarım saat pişti. Artık hazır.
1: Evet.
0: Öyle değil mi Özlem Hanım?
1: Evet, evet.
0: Açalım mı?
1: Hemen şöyle.
0: Açalım şöyle yavaş yavaş.
1: Şöyle.
0: Of of of
1: evet.
0: geliyor gelmekte
1: böyle.
0: Olan kakavya budur. Özlem Hanım bu nasıl bir görüntü?
1: Çok,
0: çok güzel olmuş.
1: Mi?
0: Ay çok güzel olmuş.
1: Evet.
0: Özellikle asma yaprağı.
1: Kokusunu duyuyor musunuz?
0: Balığa çok yakışmış
1: evet.
0: ve buram buram duyuyorum. Nasıl
1: evet.
0: duymam?
1: Evet.
0: Nasıl
1: evet.
0: duymam? Asma yaprağının kokusu o kadar güzel geliyor ki burnumuza. Gerçekten
1: onun
0: mükemmel.
1: Şu an taze yapraklar.
0: Harika
1: onun
0: olmuş.
1: Ekşisi, aroması.
0: Limonun ekşisi, öyle. Asma yaprağının ekşisi, soğan, sarımsak.
1: Geçmiş durumda.
0: Of çok güzel
1: evet.
0: koktu. Yani kokusu bile
1: şöyle,
0: doyurdu. Gel beni ye diyor.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Değerli izleyenler, Foça'ya özgü kakavya. Şöyle bir parça ucundan sizler için tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Oo, oh. ekşi ekşi asma yaprağının ekşisi, limonun ekşisi geçmiş. Efendim soğanlar, sarımsaklar hepsinin lezzeti buluşmuş ve mükemmel bir kakavya olmuş. Efendim ben bu kırlentlere bayıldım. Bunlarla veda etmek istiyorum. Bakar mısınız? bol bol fotoğraf aldım bunlarla. Evet, ne söylemek
1: Foçamız,
0: istersin Özlem Hanım?
1: Çok sakin bir balıkçı kasabası. Bunu 2021 yılında da tescilledik. Bir Çitta Slow kasabasıyız.
0: Çitta Slow. Sakin şehir ünvanı.
1: Anı yakalamak çok önemlidir. Gelin bu lezzetlerle, bu doğayla, bu ambiyansla, bu tarihle anı yakalayın, anda kalın.
0: Evet, çok güzel efendimiz. Çitta Slow. Sakin şehir ünvanına sahip Foça. Gelin. Sakin sakin kafa dinleyin, tatilinizi yapın ve Foça'ya özgü yöresel lezzetlerin tadına da mutlaka bakın. Fena lezzetli hepsi. Sevgiler, selamlar Foça'dan.

Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: o tarihlere dikkat. Astrolojik olarak Venüs ve Plüton burçları nasıl etkileyecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Hangi burçlar aşk hayatında sürprizler yaşayacak? Gökyüzünün değişim ve dönüşüm rüzgarı kimler için esip, yeni teklifler kimlerin kapısını çalacak? Hangi burçlar için kazanç, hangi burçlar için dikkat dönemi? Hepsi ve daha fazlasını astrolog ve metafizik uzmanı Ferdi Bozduman, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Sağlıklı, mutlu, güzel haberler aldığımız harika bir hafta olsun inşallah. Hepimiz için tabii ki de. Biz de sizin için harika, dop dolu bir program hazırladık. Pazartesi klasiğimiz değişmiyor efendim. Önce astroloji diyeceğiz. Çünkü 12 Ağustos'ta da gökyüzünde inanılmaz bir gök olayı var. Bunun detaylarını tabii ki bize Ferdi Bey açıklayacak. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Sevgili Nilüfer, çok iyiyim öncelikle. Sen de iyisindir, ümit ediyorum.
1: Ben de iyiyim, evet.
2: Seyircilerimizin de iyi olmasını ümit ediyorum. 12 Ağustos'ta tam bir güneş tutulması yaşıyoruz. Ve doğal olarak ki bu kadersel olarak bizleri etkileyebilecek bazı durumlara işaret ediyor gökyüzü. Yani bazı fırsatlar yakalayabiliriz, bazı şanssızlıklar da yaşanabilir. Ha. Çünkü bazen bir fırsatın gelebilmesi için çok büyük bir yıkım da yaşamak gerekebiliyor hayatın içerisinde. Bazılarının çok şanslı geçebileceği, bazılarının gökyüzünden dolayı biraz zorlanabileceği bir dönem. Tutulmalar kaderseldir. Olay etkileri 15 gün önceden gösterir kendisini. Haftalara, aylara, bazen yıllara yayılabilir. O yüzden biz de bugün burç burç ele alalım istiyorum.
1: Evet, tabii burç burç konuşalım. Şöyle bir algı oldu. Sanki sadece aslan burçları çok etkilenecekmiş gibi ama tabii ki sadece aslan burçları etkilenmeyecek, değil mi? Onu şimdi burç burç giderken zaten göreceğiz.
2: Şimdi şöyle, aslanlar, koçlar, teraziler en yoğun etkiyi alacak gruplar arasında gözüküyor öncelikle sevgili Nilüfer. Şurada da şunu söyleyeyim sana. Aslan burçlarının hayatında ve koç burçlarının hayatında gerçekten önemli başlangıçların yaşanabileceğine dair bilgiler veriyor gökyüzü. Bu anlamda fırsatlar var. Ortalama ama doğru kullanırlarsa tutulmadan kazançlı ve yarı zararlı çıkabilecek olan burçlar ise boğalar ve yengeçler olacak. Bunu da bir belirteyim. Programın sonunda bunları teker teker bir daha ele alırız, geçeriz. Fırsatı
1: bugün
2: olan...
1: Bugün böyle en şanslı burçları, ayın en şanslı günlerini de yaparız.
2: Yapalım.
1: Değil mi?
2: Programın sonunda öyle yapalım o zaman.
1: Onu da çok merak ediyor izleyicilerimiz. Evet. O zaman yani genel olarak gökyüzüne ekleyeceğiniz bir şey varsa onu dinleyelim. Sonra
2: şimdi
1: da burç
2: şöyle,
1: burç konuşalım.
2: Sakin olsunlar. Sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir korkuya, bir endişeye, hayatlarıyla ilgili kapılmasınlar. Korkunun ve endişenin olduğu yerde insanlar daha çok hataya ve daha çok zarara uğrar.
1: Maalesef.
2: Önemli olan krizler karşısında sakin kalabiliyorsanız işte o zaman hayatınızı fırsata çevirebilirsiniz diyor gökyüzü.
1: Evet, harika, böyle bir giriş yaptık. Bakalım kimler bu gök olayını fırsata çevirecek, kimler için biraz daha zorlayıcı geçecek. O zaman koç burçlarımız ekrana gelsin. Hem de bakalım yıldızları nerelerde parlıyor, nerelerde biraz sönmüş. Evet, finansal olarak sanırım koç burçları biraz zorlanıyorlar. Sağlıkları iyi, bu güzel haber. Aşkları da ortalama gibi görünüyor.
2: Evet, çünkü 10 Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasında destekleyici de bir açı var aynı zamanda. Bu da ilişkilerde derinleşme, güçlü bağlar kurmalarını, birbirlerini daha çok benimsemesini sağlayabilir ilişki konusunda. Tutku, güven, bunun yanında stratejik ortaklıklar açısından da güzel çalışabilir hayatlarında. Haftanın enerjisi bu yüzden. Sosyal çevreden, arkadaşlardan, bir topluluktan ya da bağlantıdan onlara destek gelebilir. Bu destekler de aslında fırsata dönüşebilir. Para, işbirliği, ortak proje ya da ilişki konularında güçlü bir gelişme yaşanabilir. Ama Plüton'un olduğu yerde her zaman bir kontrol meselesi vardır. Bir ilişki derinleşirken sahiplenme artabilir. Bir işbirliği güçlenirken güç dengesi önem kazanabilir. Bu nedenle ben bu ilişkide sevgiyi mi büyütüyorum yoksa korkuyla mı tutmaya çalışıyorum ayrımını

0: yapmak son derece hafta boyunca koçlar için de önemli olacak. 11 Ağustos'ta özellikle ilişkiler açısından biraz sisli. Çünkü Venüs ile Neptün karşı karşıya geliyor. Neptün görme gücümüzü düşürüyor. Sezgiler, rüyalar, hisler. Ama bir taraftan da bir perde, bir sis perdesi indirir önümüze. Venüs sizin ilişki alanınızda olacak sevgili koçlar, diyor gökyüzü. Bu da Neptün ile sizin burcunuzda çalışıyor olmasından dolayı, bu yüzden bir insanı olduğundan farklı görmek, fazla idealize etmek, bir ilişkiye fazla anlam yüklemek, karşı tarafın gerçek haliyle değil de zihninizde kurduğunuz bir hale getirebilirsiniz. Burada da yanılgıya düşme durumunuz olabilir. Yeni başlayan ilişkilerde çok hızlı karar vermemeniz yararınıza olabilir. Bu kişi tam aradığım kişi demeden önce biraz gözlemlemeniz sizler için iyi olacaktır, diyor. Sağlık konusunda sıvı tüketimi ve beslenmenize dikkat etmeniz, doktor kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmanız her zaman yararınıza olabilir, diyor gökyüzü.
1: Evet, tabii ki bunu zaten her burç böyle yapmalı ama her özellikle burç. Bu zamanlar sağlık kontrolleri için hep önemli diyorsunuz siz. O zaman bir sonraki burcumuz, boğa burcumuz gelsin ekranlara. Onun da şöyle yıldız tablosuna hep birlikte bir göz atalım. Koça göre aslında çok daha parlak yıldızları, evet. Aşk gayetiyi, para ve sağlık konusu zaten tam yıldız almış.
0: Valla boğalar malı götürüyor. Gerçekten. Yani götürüyor gibi
1: sağlıkla
0: duruyorlar.
1: Sağlıkla harcasınlar o
0: sağlıkla
1: zaman, öyle
0: harcasınlar.
1: Diyelim.
0: 10 Ağustos'ta şimdi mal aşkta da biliyorsun birbirlerine işte kazanç elde ettim. Hayatımın fırsatını yakaladım. Hayatımın aşkını yakaladım. Bu anlamda da fırsat yakalayacakları bir hafta. 10 Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasında güzel bir üçgen açı boğa burçlarını da etkiliyor. Bu etki iş hayatları, çalışma düzeni, kariyer hedefleri, günlük rutinleri açısından güçlü bir destek veriyor onlara gökyüzünden. İş ortamında etkili bir insanla temas kurabilirler. Bir çalışma düzeni daha verimli bir hale gelebilir. Sağlık, bakım, estetik, beslenme, spor ya da günlük yaşam kalitesiyle ilgili güçlü bir dönüşüm başlatabilirler hayatlarında.
1: Harika.
0: Aynı zamanda kariyerle bağlantılı bir konuda perde arkasından destek almak, stratejik bir görüşme yapmak, iş ortamında daha güçlü bir pozisyon kazanmak da mümkün. Ancak Plüton'un olduğu yerde güç dengeleri her zaman önemlidir. İş ortamında manipülatif davranışlara, kontrolcü tavırlara ya da sizi baskı altında hissettiren ilişkilere karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geliyor. Bu açı özellikle iç, sağlık, günlük düzen ve arkadaş çevresi üzerinden birazcık belirsizlik verebilir boğalara. Bir iş ortamında kimin ne söylediği, bir arkadaşın gerçek tavrı, bir ekibin niyeti ya da planın uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri oluşabilir. Arkanızdan dönen dolaplar önünüze gelebilir. Entrikaları da ortaya dökülebilir ve bu talihsizlikleri siz fırsata çevirebilirsiniz. Aynı zamanda sağlık ve düzen açısından da dikkat isteyen bir hafta. Yorgunluk, dalgınlık, alerjiler, sıvılar, yanlış teşhisler, yanlış anlaşılmalar veya fazla iyi niyetle üstlenilen sorumluluklar yorucu olabildiği için dinlenmenize özen gösterirseniz sağlığınızın iyi olabileceği gözüküyor. Bu dönemde iş arkadaşlarıyla, ekiplerle veya sosyal çevreyle ilgili konularda her şeyi hem net kabul etmemek gerekir, güzel görünen bir teklifin ayrıntılarına da dikkat etmelerinde fayda var.
1: Yanıltıcı olabilir yani o zaman.
0: Aşırı derecede.
1: Bu önemli bir konu. Var mı eklenecek bir
0: şey? Hayır, yok.
1: Evet, o zaman İkizler Burcu ile devam ediyoruz efendim. Bakalım burcumuzda neler var? Yükseleni ikizler olan da dinleyebilir bunu. Aşk hayatımız ve paramızda birazcık yıldızlar sönmüş. Bakalım nedenmiş, sağlığımız iyi, buna da bin şükür.
0: Tabii haritalar önemli. Kişinin kendi şahsi haritası önemli. Buradakiler uyan noktaları alacaklar. Uymayanları evrene iade edecekler. Alanlarını olumsuzlukları kabul etmemelerinde her zaman yarar var. Zaten ikizler zeki bir burç, akıllı bir burç. Tüm zorluklar karşısında her zaman çözüm getirebiliyor. Bu yönlerini

0: seviyorum. 10 Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasındaki olumlu bu üçgen açı özellikle aşk, flörtler, çocuklar, yaratıcı işler, sosyal çevre, uzaklar, eğitim, yayıncılık, hukuk, yurt dışı bağlantıları ve fikirsel paylaşımlar açısından güçlü çalışabilir diyor. Bir ilişki derinleşebilir, bir yaratıcı proje daha etkili bir hale gelebilir. Sosyal medya, eğitim, danışmanlık, yazı, içerik üretimi ve sanatsal bir işle uğraşıyorsanız güçlü bir destek alabilirsiniz. Demek ki medya sektöründe ve sanat dünyasında olanlar bayağı bir kazançlı çıkabilecek diyor.
1: Hadi inşallah.
0: Ya da iş hayatının içinde olanlar. Bu açı aynı zamanda duygusal bir çekimi arttıran bir açıdır. Hmm. Bir kişiden etkilenebilirsiniz, bekar birisiyseniz. Bir ilişki daha tutkulu bir hale gelebilir. Fakat Plüton'un olduğu yerde güç ve kontrol meselesi olduğu için bir bağ derinleşirken özgürlüğünüzü de kaybetmemeye, bir insanı fazla gözünüzde büyütmemeye, ilişkide güç oyunlarına girmemeye de dikkat etmenizde fayda olabilir diyor. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geldiği için bu açı aşk hayatı, çocuklar, sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar ve gelecek planları açısından biraz sisli çalışabilir. Ha. İşte zorlanacakları nokta.
1: Neptün olduğu için değil mi? Neptün'den
0: dolayı. Burada
1: oluyor.
0: Kayıplar verilebilir. Hani kayıplar dediğim ölüm anlamında değil. Onu da yaradandan başka kimse bilemez zaten. Bir kişiyi olduğundan farklı görmek, bir flörte fazla anlam yüklemek, bir arkadaşın tavrını yanlış yorumlamak ya da sosyal çevreden gelen bir beklentiyi fazla gözünüzde büyütmeniz mümkün. İşte bunlar sizi üzebilir, bunlar sizi biraz kırabilir. Yaratıcı işler açısından ilham verebilen ama netlik açısından çok güvenilir değil diyor hafta. Bu yüzden bugünlerde aşk ilişkilerinde, çocuklarla ilgili konularda, sosyal çevreden gelen tekliflere ve maddi tehlike içeren yaratıcı projelerde temkinli olmakta fayda var derken bu bir yatırım tavsiyesi değildir tabii diyorum. Özellikle çok güzel görünüyor ama detaylar net değil dediğiniz konularda hemen sakın ola ki karar vermeyin diyor.
1: Evet, harika. Bitti. İkizler Burcu da tamam. Hemen sıradaki burcumuz Yengeç'le devam edelim. Yengeç'in tablosunu da bir görelim bakalım. Evet. Yengeç'in aşkı gayet iyi görünüyor. Parada bir tık eksik yıldızlar var. Sağlık da fena değil gibi. Bir şeye mi ihtiyacınız var?
0: Dakikaları ayarlayamıyorum.
1: Biz size kısa ya da uzun anlattığınızda dakikalarda ben sizi uyarırım. Hiç
0: adaletli
1: rahat olun
0: diye.
1: Tabii ki de. O yüzden soruyorum ben eksik bir şey var mı diye her
0: şimdi,
1: burçtan sonra.
0: Şimdi şöyle 10 Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasında olumlu bir üçgen açının etkisi. Bu etki yengeçlerin ev, aile, ortak para, miras, kredi, borç, yatırım, eşin ve partnerin parası veya aileden gelen maddi kaynaklar açısından çok önemli. Evle ilgili finansal bir konu, aile içi bir destek, ortak bir ödeme, kredi, miras, sigorta, tazminat veya uzun zamandır çözülemeyen maddi bir mesele bu hafta ve bu ay onların gündeminde olabilir. Bu açı ilişkilerde derinleşmesine çalışan bir açıdır. Aile içinde ya da özel ilişkilerde daha güçlü bağlar kurmak isteyebilirsiniz. Fakat Plüton'un olduğu yerde güç, kontrol ve bağlılık konusu vardır. Siz yengeçler de biraz çabuk bağımlı olabiliyorsunuz. Her zaman derim herkes için bağlı olama, bağımlı olma. Bu çok, çok önemli bir şey. Fakat Plüton'un olduğu yerde bu güç dengesinden dolayı bu bağlar derinleşirken aile ve para ve duygusal bağlar üzerinden güç kurmaya çalışan kişiler olabilir. Biri parasıyla sizi kontrol etmeye çalışabilir. Kelimeleriyle kontrol etmeye çalışabilir. Bir konuyu çözerken manipülasyonla değil açık ve dürüst iletişimle ilerlemeniz de çok önemli sizin. Duygusal mağdur, en mağdur benim. En iyi niyetli benim. Ben çok insanım. Ben çok özelim, ben çok hayırseverim. Ben bunu hak etmedim. Bu mağdur edebiyatına girmemek de önemli diyor gökyüzü. Faydanıza olabilir diyor. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geldiği için bu açı ev, aile, yerleşim, uzak yerler, yurt dışı, eğitim, hukuk, inançlar ve gelecek planları arasında biraz belirsizlik yaratabilir. Evraklarda sıkıntılar olabilir. Yanlış bir hamle yapabilir.

0: bilirsiniz. Aileyle ilgili bir konuda fazla hayalci davranabilirsiniz. Bir ev planı olduğundan daha güzel gözükebilir gözünüze. Bir taşınma ya da yurt dışı bağlantılı konuyu yeterince araştırmadan büyütmeniz mümkün. Sonra gittiniz, aman efendim otel böyle çıktı, turum programı böyle çıktı dememeniz gerekiyor. O
1: Öyle
0: yüzden
1: yanıltıcı şeyler
0: dikkatli olun.
1: olabilir.
0: Özellikle hadi tur bir seferlik, bir daha yapabilirsiniz de
1: Ama
0: ev
1: taşınma
0: alımı
1: tabii.
0: falan, taşınma

0: teyzelere, amcalara dikkat, kuzenlere. Bir konuyu fazla duygusal yorumlamak veya nasıl hal olur diyerek detayları atlamak sorun çıkarabilir bu hafta. Ev almak, taşınmak, kiralama, eğitim ve uzak yolculuk ya da hukuki bir mesele varsa mutlaka net bir bilgiyle ilerlemelerinde fayda olabilir diyor gökyüzü. Neptün karşıtlığında iyi niyet güzel ama tek başına yeterli değildir der gökyüzü.
1: Evet, ne güzel. Herkes için de bu geçerli aslında. Gökyüzünün bazı bize öğütleri hakikaten çok kıymetli. Evet, o zaman sıradaki burçla tabii devam ediyorum. Gelsin bakalım tablomuz. Aslan burcu için aşkta biraz eksik yıldızlar var ama para ve sağlık bir eksik yıldızla fena değil gibi görünüyor.
0: Şimdi şöyle, 10 Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasında olumlu üçgen açının etkileri bu açı iletişim ve ilişkiler hattında aslanların çok güçlü çalışıyor. Bir konuşma ilişkinin yönünü değiştirebilir sevgili Nünüfer. Bir ortaklıkta daha derin bağ kurabilirler hafta boyunca. Bir danışmanlık, müşteri ilişkisi, evlilik, partnerlik veya işbirliği üzerinden güçlü bir destek aslanlara gelebilir. Bu etki ikna gücünüzü arttıracak diyor gökyüzü. Yazılar, konuşmalar, sosyal medya, eğitimler, satış, tanıtım, pazarlama, anlaşmalar açısından etkili ve fırsatlar verebilen bir hafta aslanlara. Fakat Plüton devrede olduğunda sözün altında güç vardır, kontrol vardır. Bu nedenle konuşmalarda baskı kurmamaya, karşı tarafı yönlendirmeye çalışmamaya, aynı şekilde size yapılan manipülatif konuşmaları da fark etmeniz çok önemli olabilir diyor sizler açısından. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geldiği için bu açı yakın çevre, eğitimler, yolculuklar, hukuki konular, uzaklar, inançlar ve iletişimler alanında yine aslanları zorluyor. Bir eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantısı, hukuki bir süreç ya da uzaklarla ilgili bir konuda karşınıza çok güzel görülen ama detayları net olmayan durumlar çıkabilir. Kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve sürekli iletişimde olduğunuz kişilerle ilgili bir konuda yanlış anlaşılma yaşayabilirsiniz. Bir söz yanlış duyulabilir, bir mesaj farklı anlaşılabilir, bir insanın anlattığı şeyi fazla benimseyebilirsiniz. Özellikle evrak, başvuru, seyahat planı, vize, eğitim ve hukuki konularla ilgili bilgiyi tek kaynaktan alıp hemen karar vermemeniz sizin faydanıza olabilir diyor gökyüzü. Aynı gün çünkü Mars Yengeç Burcu'na geçiyor.
1: O da mı etkiliyor aslanları?
0: Tabii etkiliyor. Mars Yengeç'e geçmesiyle birlikte bilinçaltı, gizli konular, perde arkası işler, kapanışlar, ruhsal yorgunluk, uyku düzeni, hastaneler, kapalı kurumlar ve iş dünyanız hareketlenebilir diyor. Bu süreçte enerjinizi dışarıya çok yansıtamayabilirsiniz. İçten içe huzursuzluk artabilir. Bazı aslanlar için bu dönem geri planda kalmak, çok çalışmak, gizli bir hazırlık yapmak, tamamlanması gereken işleri bitirmek, bir süreci kapatmak anlamına gelebilir. Fakat Mars burada bastırılmış öfkeyi anlatır. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışırken içeride biriken kızgınlık ve yorgunluk, kırgınlık büyüyebilir diyor hafta boyunca.
1: Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, sıradaki burcumuzla devam ediyoruz efendim. Başak Burcu gelsin bakalım. Onların tablosunda neler var? Aşk 3 yıldız, para 4, bir eksikle, sağlık da 3 yıldız. Demek ki aşk ve sağlık evinde biraz dikkat edilmesi gereken bir şeyler var Başak için.
0: Şimdi özellikle 11 Ağustos'ta çok dikkatli olmalarında fayda görüyorum. Venüs ve Neptün karşı karşıya geldiği için bu da sevgili Başakların para, ortak para hattında biraz sisli bir etki verebilir. Kendi kazancınızla eşinizin, partnerinizin, ortağınızın parası, borçlar, krediler, vergiler, miras, banka işleri, yatırım veya başkasından gelecek destekler arasında belirsizlik olabilir diyor. Bir ödeme gecikebilir, bir destek vaat edildiği gibi gelmeyebilir, bir yatırım düşündüğünüz kadar sağlam çıkmayabilir, birinin size söylediği maddi bir söz kulağa güzel gelebilir ama ayrıntılar net olmayabilir. Bu hafta borç almak

0: borç vermek, kredi kullanmak, ortak hesaba girmek, yatırım yapmak ve birine maddi güvenmek konusunda iki kere düşünmek sizin yararınıza ve faydanıza olabilir diyor gökyüzü. Aynı gün Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Biliyorsun ki Mars Yengeç birbirlerini sevmezler.
1: Öyle mi?
0: Mars'ın Yengeç'e geçmesiyle beraber arkadaşlar, sosyal çevre, ekipler, dernekler, topluluklar, gelecek planları ve projeler hareketleniyor. Bir arkadaş çevresinde daha fazla bulunabilirler. Bir organizasyon, ekip çalışması, sosyal medya projesi veya ortak hedef için harekete geçebilecekleri de bir hafta. Fakat Mars Yengeç'te duygusal tepkilerle çalışır. Arkadaşlıklar içinde alınganlık, kırgınlık, pasif agresif tavırlar, gruplaşmalar veya kim kimin yanında gibi konular büyüyebilir. Bir ekip içinde herkes aynı hassasiyeti hafta boyunca taşımayabilir. Bu nedenle sosyal çevre, özellikle para veya sorumluluk paylaşımı varsa konuları baştan netleştirmek onlar için çok iyi olabilir. 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda tam bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Başaklar için bu tutulma daha içsel, daha kapalı ve daha derin bir alanda çalışıyor. Bilinçaltı konuları, gizli konular, perde arkasında gelişen olaylar, kapanışlar, hastaneler, kapalı kurumlar, ruhsal yorgunluk, uyku düzeni, rüyalar ya da artık devam ettiremeyeceğiniz bir alışkanlık daha belirgin bir hale gelebilir.
1: Evet, harika. Eğer bu da bittiyse Başak Burcu'ndan sonraki burcumuzla devam ediyoruz efendim. Gelsin bakalım terazi burçları ekrana. Nasıl bir tablo var teraziler için? Aşk ve para harika görünüyor. Sağlık da harika bence. Herhalde şimdiye kadar yorumladığınız burçlar arasında teraziye gelinceye kadar en yıldızı parlak burç.
0: Evet, 10 numara 5 yıldız dedikleri bu olsa gerekiyor.
1: Boğalar da fena değil.
0: Fena değildi. Onlar da çok iyi geldi. 10 Ağustos'ta Venüs ve Plüton arasındaki bu destekleyen açı Venüs de terazilerin burcunda olduğu için Plüton ise aşk, çocuklar, yaratıcı işler, sahne, sanat, hobiler ve keyif aldığınız alanlarla ilgili son derece verimli ve bağlantılı çalışıyor. Bu etki özellikle aşk hayatında güçlü çekimler, derin karşılaşmalar, etkileyici konuşmalar ve yoğun duygusallık getirebilir diyor. Yaratıcı işler, sosyal medya, sanat, eğitim, danışmanlık, estetik işler ve kişisel imaj açısından da terazilere destek veren bir açı var sevgili Nilüfer. Bir projeniz daha etkili bir hale gelebilir. Bir insan sizden güçlü bir şekilde etkilenebilir. Siz de bir kişiye, bir projeye ya da yaratıcı bir fikre daha derin bağlanabilirsiniz. Yani büyük iş teklifleri kapıda ama şartları, maddeleri net konuşun. Fakat Plüton'un olduğu yerde ilişkilerde ne oluyor? Güç meseleleri oluyor. Bir aşk ilişkisi çok etkileyici olabilir ama kontrol, kıskançlık, sahiplenme ve gizli güç oyunlarına dönüşürse yorucu bir hale gelebilir. Çocuklarla ilgili konularda fazla kontrolcü davranmamaya çalışın diyor. 11 Ağustos'ta da Venüs ile Neptün'ün karşı karşıya geliyor olmasından dolayı bu da teraziler için oldukça dikkat isteyen bir durum. Çünkü Venüs sizin burcunuzda, Neptün ise ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, danışmanlıklar ve karşınızdaki kişinin tavrıyla bağlantılı bir alanda çalışıyor.
1: Yine sisli bir durum var o zaman değil mi?
0: Evet, bu sisli bir durum var. Bu dönem bir ilişkiyi olduğundan daha güzel görmek. Zaten terazilerin böyle bir huyu var ne yazık ki. Karşınızdaki kişinin niyetini tam seçememek, fazla fedakarlık yapmak, bir ortaklığı idealize etmek veya ben bunu sevgiyle çözerim diyerek gerçekleri ertelemek mümkün olabilir. Terazilerin bu yönü var derken teraziler gerçekten bazen değeri hak etmeyen yerlere gereğinden fazla önem verebiliyorlar. Ama o insanı çözdükten sonra da o değerin gerçeğini veriyorlar, merak etmeyin yani. O konuda da ama biraz zaman kaybetmiş oluyorsunuz, yapacak bir şey yok ona da. Yeni başlayan ilişkilerde çok hızlı anlam yüklememek gerekiyor. Mevcut ilişkilerde de belirsiz konuları her zaman derim açık açık konuşun. İyi gelir. İş ortaklıkları, danışmanlıklar, anlaşmalar, birebir ilişkilerde netliğin net olması, şartların çok ortada olması gereken bir hafta. Bir kişi çok güzel konuşabilir ama söyledikleri somut verilere dayanmayabilir. Buna bakmak gerekiyor. Neptün etkisinde insanlar

0: bazen bilinçli olarak kandırmaz. Kendileri de ne istediğini tam bilmiyor olabilir. Bu yüzden özellikle ilişki ve ortaklık kararlarında ne diyorum? Acele etmemenizde fayda var. Aynı gün Mars Yengeç Burcu'na geçtiği için bu geçişle birlikte kariyer, iş hayatı, yöneticiler, toplum önünüzdeki duruşunuz, hedefleriniz ve statünüz hareketleniyor. Ayın ortasından itibaren iş tarafında tempo artabilir. Daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bir yöneticiyle görüşme, yeni bir görev, iş değişimi, hedef değişikliği, mesleki mücadele ve toplum önünde daha görünür bir durum yaşayabilirsiniz diyor.
1: Evet.
0: Bayağı torpili geçtim.
1: Evet, netlikle ilgili de çok güzel bir şey söylediniz. Ben bunu hep söylerim. İşte de, aşkta da eğer isteklerinizi baştan dile getirirseniz prensip olur. Sonradan söylerseniz şımarıklık gibi algılanır. Bu iş
0: Bravo.
1: hayatında da böyle, gerçekten aşkta da böyle,
0: Bravo.
1: sizi değişmiş olmakla nitelendirirler. O yüzden başta bir şeyleri kaybederim diye susmamak gerekiyor. Bunu zaman
0: Bravo.
1: zaman tabii ki bunu söylüyorum ama ben de bu hataya
0: Ben
1: düşüyorum.
0: de
1: Ama
0: yapıyorum.
1: kendimize de bunu hatırlatmak
0: Ben de
1: gerekiyor.
0: yapıyorum ama ilişkilerde, iş ilişkilerinde sakince konuşmak, iki tarafın da birbirini anlayarak konuşması çok önemli. Bekliyor ki işte karşı taraf ihtiyaçlarımı görmüyor. İyi de arkadaşım karşı taraf müneccim değil ki.
1: Evet.
0: Yani herkesin bir algı düzeyi
1: Evet, bir
0: var.
1: de
0: Sen hissedebilirsin.
1: kadınlar biraz daha görebiliyor yani, daha duygusal,
0: Kadınlar
1: bizim
0: çok.
1: zekamız çalıştığı için, ama erkekler daha net bana söylemedin ki gibi bir cevap verebiliyor. O yüzden özellikle kadınlar, biz
0: Ne
1: isteklerimizi
0: yazık
1: net ve
0: ki
1: net
0: biz
1: söyleyelim.
0: erkekler çok geniş düşünemeyebiliyoruz bazen. Sığ düşünebiliyoruz. O yüzden geniş düşünemediğimiz zaman da bir kadının yönlendirmesi, usulüyle de söylemesi her zaman daha
1: Aslında işinizi
0: iyidir. Daha
1: kolaylaştırıyor, değil mi?
0: işimizi kolaylaştırıyor. Kadınları özellikle anlama konusunda değil, sadece genel olarak başka birine yaptığımız bir hata, işimizde yaptığımız bir yanlış varsa kadınların desteği üstümüzde çok önemli. Bekliyoruz desteklerinizi.
1: Harika. O zaman sıradaki burçla
0: Evet.
1: devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Akreplerde, değil mi?
0: Evet,
1: Yanlış
0: akrepler.
1: söylemiyorum. Akreplerin ekranı gelsin. O akreplerin aşk hayatı ve sağlık çok iyi. Para da gayet güzel. Akrepler de yine haftanın şanslı burçlarından biri gibi gözüküyor.
0: Vah akreplerim vah. Gerçekten. 10 Ağustos'ta
1: Neden öyle dediniz? Yıldızları güzel de aslında.
0: yani hani şey var, akrebin şu içindeki kırgınlık var ya, o kırgınlık geçmedi mi önüne mucizeler de yağsa onu
1: Yıldız
0: rahatlatamazsın.
1: 5 değil 10 olsa
0: Evet,
1: da diyorsun, bir
0: hiç
1: şey ifade
0: değişmez yani,
1: etmiyor.
0: akrebi kırmamak gerekiyor, çok fena yani, akrebin zulmüne de kimse uğramasın, Allah muhafaza. Yani emar akrepler, hep sizlere diyorum. 10 Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasında destekleyici üçgen açıdan dolayı, Plüton sizin modern yöneticiniz olduğu için bu açı oldukça üstünüzde, bu hafta güçlü çalışabilecek diyor gökyüzü. İş dünyanız, aile kökleriniz, geçmişiniz, ev düzeniniz ve ruhsal dengenizle ilgili derin bir farkındalık verebilir hafta size. Ev içinde, aileyle veya özel hayatınızda konuşulmayan bir konuyu daha olgun ve sakin bir biçimde ele almanız mümkün olabilir. Bu açı aynı zamanda perde arkasından gelen destekleri size gösterebilir. Bir aile büyüğünden, geçmişten tanıdığınız birinden ya da görünmeyen bir kaynaktan yardım alabilirsiniz. Mucizeler kapıda, hadi gözünüz aydın.
1: Hadi inşallah
0: Ruhsal
1: akrep için.
0: çalışmalar, terapi, içe dönüş, aile dizimi, psikolojik çözümlemeler ve geçmişten gelen duyguları anlamak için güçlü bir etki veriyor. Ancak Plüton'un doğası gereği geçmişte bastırılan duygular da yüzeye çıkabilir. Burada önemli olan geçmişi yeniden yaşamak değil, artık onun üzerinizdeki etkisini anlamanız olacak bu hafta. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geliyor. Bu etki üç dünyanız, aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcı işler ve romantik beklentiler arasında belirsizlik yaratabilir. Gizli bir duygu, adı konmamış bir ilişki, platonik bir çekim veya geçmişten gelen bir özlem gündemlerine gelebilir onların. Birini olduğundan daha güzel, özel görmek, bir aşkı daha fazla idealize etmek, bir yaratıcı projeyi gerçekçi olmayan beklentilerle büyütmeleri mümkün olabilir. Çocuklarla ilgili konularda belirsizlik yaşayabilirler. Bir çocuğun duygusal ihtiyacı, sağlık hassasiyeti veya eğitim ve yaratıcılık alanındaki bir konu daha çok dikkat isteyebilir bu hafta. Sanatsal işler açısından ilham veren bir hafta. Fakat pratik tarafı ihmal etmemeniz lazım. Hayatın pratik taraflarından da yarar.

0: yararlanın diyor. Neptün karşıtlığında insan bir hissin peşinden gider ama o hissin gerçek hayatta karşılığı var mı? Bunu kontrol etmek çok önemli diyor. Var mı sürem akrepler için?
1: Evet evet devam edelim.
0: 11 Ağustos'ta Mars Yengeç Burcu'na geçtiği için bu geçişle birlikte uzaklar, yurt dışı konuları, eğitimler, hukuk, seyahat, yayıncılık, sosyal medya, danışmanlıklar, inançlar ve hayat görüşü alanları hareketlenebilir diyor. Bir eğitime başlamak, hukuki bir konuyla ilgilenmek, uzak bir yere gitmek, yabancılarla bağlantılı bir iş yapmak, yayın yapmak ve görüşlerinizi güçlü savunmak isteyebilirsiniz diyor.
1: Evet, harika. Eğer akrepler de bittiyse sıradaki burcumuz yaylarla devam ediyoruz. Yayların da tablosu gelsin ekranlarımıza. Bakalım yaylarda hangi yerler yıldızlı? Para ve sağlık 4 yıldız hiç fena değil. Onların da aşk hayatında birazcık sıkıntı var gibi görünüyor.
0: Evet, biraz sıkıntıları var. 11 Ağustos'ta Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte ortak paralar, borçlar, krediler, vergiler, miras, sigorta, tazminat, nafaka, eşin veya partnerin geliri, yatırımlar, psikolojik yükler, güven ve derin duygusal bağlar hareketlenebilir yayların alanında. Mars burada maddi konularla mücadele getirir. Bir ödeme, borç, kredi, ortak masraf, miras, banka işi veya partnerin finansal durumu gündeme gelebilir. Para paylaşımı konusunda duygusal gerilimler yaşanabilir. Ben daha fazla verdim, sen az verdin, hep ben veriyorum, senin bu kadar vermen gerekiyor gibi konular gündeme gelebilir. Kendi içinizde bir kavga yaşayabilirsiniz. Kim ne kadar katkı veriyor, kimin yükü kimin üzerinde kalıyor gibi meseleler gündeme gelebilir. Yay burçları genel olarak geleceğe bakmayı sever. Fakat Mars Yengeç süreci daha derin ve hassas konuları kurcalar. Kontrol, güven, kıskançlık, mahremiyet, bağımlılık, kriz yönetimi, duygusal bağlılıklar bu dönemde daha yoğun hissedilebilir. Özellikle para yüzünden ilişkilerde kırgınlık oluşmaması için her şeyi en baştan konuşmak, açık konuşmak gerekiyor. Az
1: yine
0: önce dediniz.
1: Yine burada da aynı şey, evet.
0: Yani bu kadar mı olur? 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda tam bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma sizin için oldukça güçlü ve destekleyici bir alanda gerçekleşiyor. Uzaklar, yurt dışı eğitimler, akademik konular, hukuk, yayıncılık, medya, sosyal medya, danışmanlıklar, kitaplar, seminerler, yaratıcı inançlar ve hayat görüşleriniz bu tutulmayla birlikte hareketleniyor. Bu tutulma yeni bir yurt dışı bağlantısı, seyahat, hukuki süreç, akademik başvuru gibi konularda yayın, kitap, işte sosyal medya, bunlarla ilgili sizleri daha görünür yapabilir. Sınırlarınızı aşmak, sınırlarınızı öğrenmek, anlamak da sizin için güzel olabilir diyor. Bir fikriniz daha görünür olabilir. Bir eğitime daha güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir kapı açılabilir. Hukuki bir konu yeni bir aşamaya geçebilir. Gibi vesaire uzar gider bu.
1: Yani aslında yine yaylarda anladığım kadarıyla bu 12 Ağustos'taki tutulmadan en çok etkilenecek burçlardan
0: birisi.
1: Neredeyse her alanları saydığınız üzere etkileniyor. O zaman eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa oğlaklarla devam edelim.
0: Sevgili Nilüfer.
1: Evet, oğlaklar gelsin bakalım. Oğlakların tablosunda neler var? Yıldızlar nerelerde parlak? Para evinde parlak. Finans iyi, işler iyi gidiyor anladığım kadarıyla. Aşkla sağlık da hiç fena değil. Yine haftanın bence en iyi durumdaki burçlarından biri de oğlaklarmış.
0: Evet, en iyi durumdaki burçları ama 12 Ağustos'tan sonra çok dikkatli bir şekilde ayı geçirmeleri gerekiyor. Tutulma etkilerinden dolayı. Şimdi 10 Ağustos'ta ki Venüs ve Plüton arasındaki destekleyici üçgen açı var ve kariyer alanlarında çok etkili olacak onların. Plüton ise kişisel inançlar, gelirler, kazançlar, sahip olduklarınız, öz değerler alanınızda çalışıyor. Bu açı mesleki konularda para arasında güçlü bir bağlantı kurabileceğinizi gösteriyor. İşten gelen bir kazanç, daha iyi bir teklif, stratejik bir görüşme, maaş artışı, müşteri bağlantısı, güçlü bir referans ya da statünüzü arttıracak bir gelişme gündeminize gelebilir diyor. Plüton burada finansal sezgiyi güçlendirebilir. Bir işin gerçek değerini daha iyi tartabilirsiniz.

0: kariyerinizde sizi daha güçlü bir pozisyona taşıyacak bir temas kurabilirsiniz. Ancak Plüton'un olduğu yerde güç dengeleri her zaman çalışır. Bir yöneticinin, kurumun ya da güçlü bir kişinin desteği çok kıymetli olabilir size bu hafta. Fakat bu desteğin karşılığında sizden ne beklendiğini görmeniz gerekir. Hiç kimse artık kimseye karşılıksız iyilik yapmıyor ne yazık ki. Oğlak burçları bazen sorumluluk aldıkça daha da yüklenirler işlerine. Bu ay mesleki güç kazanırken kendi sınırlarınızı da korumanız önemli diyor. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geliyor. Bu etki kariyer, yöneticiler, aile, ev, yuva, yerleşim ve özel hayat arasında belirsizlik yaratabilir. İş hayatınızda size çok güzel görünen bir vaat sunulabilir ama detayları net olmayabilir. Bir yönetici, kurum ya da iş bağlantısı kulağa hoş gelen ama zemini belirsiz bir söz verebilir. Kariyerle ilgili bir hedefiniz aile düzeninizde tam uyumlu olmayabilir. Ev ve aile tarafında bir konuyu fazla idealize etmeniz mümkün. Taşınma, ev düzeni, gayrimenkul, aile büyükleri ve yerleşimle ilgili bir konuda nasıl olsa hallolur diyerek ilerlemek biraz riske koyabilir sizi. Bu tarihlerde özellikle iş ve aile arasında kalan kararlarda duygusal beklentilere, gerçek koşulları birbiriyle karıştırmamaya çalışın. Yani ne diyor? Duygusal beklentilerle gerçek konuları birbiriyle karıştırmamaya çalışın diyor. Bu çok önemli. Şimdi bakalım, bir aslında söylenebilecek laflar var ama çok da onları söylemeyelim. Yeterli bu kadar.
1: Evet. Diğer burca geçmeyelim. Kısa bir araya da gideceğiz. Şunu da hatırlatmak lazım. Çarşamba günkü güneş tutulması bizim ülkemizde gözle görülür bir şekilde görülmeyecek ama dünyada değil mi? Öyle yerler var ki 2 dakika boyunca karanlık olacak. Yani sanki bir gecemsi bir görüntü olacak. Biz belki hani bunu göremeyeceğiz, tanıklık edemeyeceğiz diye.
0: İspanya, İzlanda, Kuzey Grönland.
1: Grönland,
0: adını,
1: evet.
0: Adını bir söyleyemedim. Olsun. Vallahi yemin ederim dünyanın başına da bela olacak bir yer gibi gözüküyor orası ileride. Tutulmaların en çok göründüğü yerler. En yoğun etkiyi aldıkları,
1: onu diyeceğim.
0: En
1: görmüyoruz diye hiç üzülmeyelim yani.
0: Olaylara maruz kaldıkları yerlerdir. Bizler de etkileneceğiz ama bizler olumlu taraflarından daha yoğun etkileneceğiz
1: çok
0: ülke
1: şükür
0: olarak.
1: Evet.
0: Yani olumsuz taraflarından daha yoğun görüldüğü yerler daha ciddi etkiler yaşar sevgili Nilüfer.
1: Evet, yani tabii ki belki o ana tanıklık etmek insana hoş gelebilir.
0: Çünkü
1: böyle
0: ya da
1: bir
0: son
1: deneyim
0: etkisi
1: yaşamak.
0: Var işte onun.
1: Evet, ama gözüyle görenler maalesef bunun negatif taraflarını da daha çok alacaklar.
0: Hatırlıyor musun, yıllar önce ülkemizde güneş tutulması olduğunda kapkaranlık
1: hatırlamaz
0: böyle
1: olur
0: olmuştu
1: muyum?
0: Böyle.
1: Evet, gerçekten.
0: Bir anda gündüz gözüyle karanlığa gömülmüştük, etmiştik.
1: Evet, çok uyarılar gelmişti.
0: Ama sonradan neler yaşandı işte.
1: Bakmayın diye, evet, sonra depremler, bir sürü
0: olaylar yaşanıyor.
1: Tek bir bölgede de değil yani, bütün neredeyse Türkiye'nin dört bir tarafında bazı
0: maddi
1: şeyler yaşadık.
0: Evet.
1: Neyse, bu sefer bize uzakmış efendim. Diğer burçlara devam edeceğiz. Müziğimizi duydunuz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
9: Hayırlı çek.
10: Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akar

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um hoş geldin.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
12: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale,

0: as masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING Loan. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Evet sevgili Ferdi Bozduman'la biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam kova burçlarında kalmıştık. Kova burçlarının tablosunu görelim mi birlikte?
3: Görelim, beraber
2: gelsin
3: görelim.
2: O zaman kova burçlarının tablosu. Oh aşk 5 yıldız, tam yıldız almış. Para ve sağlık da harika görünüyor. Birer yıldız eksik. Mutlaka ufacık detaylar ve dikkat edilmesi gerekenler vardır orada. Bakalım neler
3: şimdi,
2: var başka?
3: 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geliyor. Bu etki uzaklar, eğitimler, hukuk, seyahatler, sosyal medya, yayıncılık ve para konularını arasında bazı belirsizliklerin yaşanmasını sağlayabilir sevgili kovalar için. Bir eğitim veya seyahat için yapılacak olan bir harcama düşündüğünüzden daha fazla olabilir. Hukuki bir süreçte masraf, ödeme ve belirsizlik, belirsiz bir vaat gündeme gelebilir. Uzakta yaşayan biriyle ilişkide maddi beklentiler ya da güven konusu karışabilir. Bu dönemde özellikle eğitim, ücretli eğitimler, seyahat masrafı, yurt dışı bağlantılı ödeme, hukuki danışmanlık, yayıncılık, sosyal medya yatırımı veya yabancılarla iş konularında netlik aramanız gereken bir hafta diyor. Bir şey kulağa çok güzel gelebilir ama ödeme planı, şartları, sözleşmesi veya gerçek getirisi belirsiz olabilir. Bu da bir yatırım tavsiyesi değildir. Neptün etkisinde insan bazen duymak istediği şeyi duyar. Ama o yüzden belgeler, fiyatlar hiçbir şekilde istediğiniz gibi olmayabilir. Netliklerin peşinde gidin diyor. 11 Ağustos'ta Mars Yengeç Burcu'na geçtiği için bu geçişle birlikte iş fırsatı, iş hayatı, çalışma ortamı, günlük düzen, sağlık, beden, çalışanlar, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlar ve gündelik sorumluluklar hareketleniyor diyor gökyüzü. Ayın ortasından sonra iş yoğunluğu artabilir. Birden fazla işi aynı anda yürütmeniz gerekebilir. Çalışma ortamında daha fazla koşturma, görev değişikliği, acil işler veya hizmet verdiğiniz kişilerle daha yoğun temasınız olabilir diyor. Mars yengeçte duygusal ve korumacı çalışır. Bu nedenle iş ortamında alınganlık, pasif agresif tavırlar, ben bu kadar emek veriyorum ama görülmüyorum duygusu ve çalışma arkadaşlarıyla hassasiyetiniz artabilir. Günlük düzeniniz bozulursa ruh haliniz de etkilenebilir. Özellikle mide, göğüs bölgesi, sıvı dengesi, ödem, beslenme, bağışıklılık ve stres kaynaklı hassasiyetlere karşı dikkatli olmanızda fayda var diyor. Bu geçiş size çalışma gücü veriyor ama bedeni fazla zorlamamak şart. Kova burçları için zihinsel olarak dayanıklı olabilirler. Ama fakat bedenin de bir sınırı var. Doğru, İkizler kesinlikle. Ve kovalar özellikle. Zihinsel olarak çok da dayanıklısınız ama bedenin bir sınırı var. Bunu unutmayın. Uyku, beslenme, su tüketimi, dinlenme ve çalışma saatleri bu ay sandığınızdan daha önemli olabilir diyor. Bu kadar.
2: Evet, harika. Kova burcunda uğurluyoruz efendim. Balık burçları gelsin. Onlar çok beklediler. Şöyle uzunca da balık burçlarını konuşalım ama önce bir tablolarına bakalım. Hepsinde 4 yıldız var. Kötü değil. Tam puan almamış ama bence gayet de iyi 4 yıldız.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Nilüfer. 16

0: Ağustos'ta Venüs ile Plüton arasındaki destekleyici açı, bu üçgen açı, üçgen açılar şans veren açılardır. Ortak paralar, psikolojik derinlik, bilinçaltı, gizli korkular ve ruhsal dönüşüm alanında güçlü çalışabilir. Bir finansal meselede perde arkasından destek gelebilir sevgili balıklara. Ortak bir ödeme, borç, kredi, miras ya da yatırım konusu daha sağlam bir biçimde bu hafta ele alınabilir. Duygusal tarafta ise bu açı bir ilişkinin daha derin tarafını görmemize yardım edebilir. Bağlılık, güven, sadakat, mahremiyet ve içtenlik konuları önem kazanacaktır. Fakat Plüton'un olduğu yerde insanın kendi gölgesiyle karşılaşmaması da mümkündür. Kıskançlık, kaybetme korkusu, kontrol ihtiyacı ya da geçmişten gelen bir güvensizlik duygusu bu hafta sevgili balıkların yüzeyine çıkabilir hayatlarında. Bu duygular geldiğinde onları bastırmak yerine nereden beslendiğini anlamaya çalışmak daha iyileştirici olacaktır. 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün karşı karşıya geleceği için, Neptün sizin burcunuzda olduğu için bu direkt sizi ilgilendiriyor sevgili balıklar. Ortak para, ilişkiler, güven, mahremiyet ve kişisel duruş arasında belirsizlik oluşabilir. Birine fazla güvenmek, bir ilişki olduğundan daha romantik görmek, maddi bir desteği garanti sanmak veya duygusal yakınlıkla finansal sınırları karıştırmak mümkün olabilir. Bu dönemde özellikle borç almak, borç vermek, kredi kullanmak, ortak hesaba girmek, yatırım yapmak, partnerle para konuşmak ya da birine maddi anlamda güvenmek gerekiyorsa daha dikkatli olmanızda fayda var. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Neptün'ün etkisinde iyi niyet artar ama sınırlar zayıflayabilir. Ben onu kırmak istemedim diye başlayan bir mesele sonradan sizi maddi veya duygusal olarak yorabilir diyor.
1: Evet, ekleyecek bir şeyiniz bir var mı balıklara? Yok. Evet, balık burçları da bizi bekledi. Şöyle enleri birazcık konuşalım istiyorum. Bugün böyle değişik bir şey yapalım. Ağustos ayının en şanslı burcunu sormak istiyorum.
0: Sevgili aslanlar, koçlar, yaylar ve teraziler en şanslıları. Çünkü aslanlar 12 Ağustos güneş tutulmasında ciddi derecede onların burcunda yaşanacağı için büyük başlangıçlar, görünürlük, dikkat çekme, imaj, önemli kararlar ve hayat yönü açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Koçlar için ise romantizm, eğlence, yeme içme, çocuklar, yaratıcı işler, sahne, sosyal medya ve hobiler alanı destekleniyor. Yaylar için ise yine aynı şekilde Merkür-Jüpiter kavuşumu da büyük fikirler, duyurular, eğitimler ve genişleme fırsatı sunuyor. Terazilerin ise ekip projeleri, arkadaş çevreleri, sosyal destek, imaj ve ilişkiler açısından çok önemli bir ay. Bu yüzden saydığım 4 burç ayın, Ağustos ayının en şanslı, en kazanan burçları sevgili aslanlar, koçlar, yaylar ve teraziler.
1: Harika. Fırsat gelecek burçlar ama yine de biraz temkinli olması gereken burçlar.
0: Kovalar, akrepler, ikizler ve balıklar. Fırsatı olan ama temkinli ilerlemesi gereken burçlar ay boyunca. Kovalar, aslan tutulması, kova burçlarının ilişki, evlilik, ortaklık ve anlaşmalar alanını çalıştırıyor. Bu çok güçlü bir gelişme getirebilir. Fakat Plüton kovada olduğu için ilişkilerde güç dengeleri, baskı, kontrol ve özgürlük ihtiyacı dikkat isteyebilir. Akrep burçları için aslan tutulması kariyer alanında gerçekleşiyor. Terfi, görev değişimi, görünürlük, yönetici değişikliği ya da mesleki hedefler gündeme gelebilir. Fakat ev, aile düzeni ile kariyer arasında baskı oluşturabileceği için stratejik davranmaları gerekiyor. İkizler için eğitim, sosyal medya, kardeşler, kısa yolculuklar, belgeler açısından fırsatlı bir ay. Ama ay sonunda balık tutulması ve Uranüs etkisi kariyer, aile ve kişisel kararlar arasında ani gelişmeler getirebilir. Balıklar açısından 28 Ağustos ay tutulması balık burcunda gerçekleştiği için balıklar için çok yönlü bir farkındalık dönemi, ilişkiler, kişisel kararlar, beden, ruh hali ve hayat yönü açısından önemli gelişmeler olabilir. Ancak duygusal yorgunluk yüksek olabilir.

0: olacağı için acele kararlar vermemek gerekiyor. Yani fırsatları olan ama temkinli ilerlemesi gereken burçlar, kovalar, akrepler, ikizler ve balıklar.
1: Evet, peki en çok her şeye dikkat etmesi gereken burçlar hangileri?
0: Sevgili yükselen oğlaklar ve güneş burcu oğlaklar, sevgili yükselen başaklar ve güneş burcu başaklar en çok dikkat etmesi gereken burçlar. Oğlaklar için ortak para, borçlar, krediler, miras, vergiler, ilişkiler ve belgeler dikkat istiyor. Aslan tutulması finansal yükleri ve ortak kaynakları hareketlendirirken Mars'ın yengece geçmesi ilişkiler ve ortaklıklar alanını gerilimli bir hale getirebilir. Başaklar için ayın sonu çok önemli. 28 Ağustos'ta balık ay tutulması ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor olduğu için kariyer alanında çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yine aynı şekilde balık burçları ve ikizler ve yayların da dikkatli olmaları gereken bir ay bu ay. Özellikle ikizler ve yaylar bu iki burç 28 Ağustos'ta balık tutulmasının değişken burçlardaki T kare etkisinden dolayı etkili olmalı, dikkatli olmalı. T kareler zorlayıcıdır. İkizler için kariyer ve kişisel kararlar, yay için ev aile ilişkiler ve kariyer alanı hızlı bir şekilde değişebilir. O yüzden oğlaklar, başaklar, balıklar, ikizler ve yaylar bu ay oldukça dikkatli olsunlar diyoruz.
1: Evet. Peki durumu ortalama olanlar ama fırsatları doğru kullanırlarsa lehlerine olacak burçlar hangileri?
0: Sevgili yükselen boğalar ve güneş burcu boğalar, sevgili yengeçler ve güneş burcu doğalar, sevgili yükselen yengeçler ve güneş burcu yengeç olanlar, boğalar diyecektim. Özellikle bunlar ortalama ama doğru kullanırsa iyi sonuç alacak burçlar skalasındalar. Boğalar ev, aile, yerleşim, çalışma düzeni, sağlık ve sosyal çevre konuları öne çıkıyor. Çok rahat bir ay değil ama doğru planlama yaparlarsa özellikle ev ve aile gelecek hedefleriyle ilgili güzel düzenlemeler yaşayabilirler. Yengeçler için para, kazançlar, kişisel enerji, eğitimler, uzaklarla ilgili konular öne çıkıyor. Mars'ın yengece geçmesi onları daha cesur yapabilir. Fakat alınganlık, hızlı tepki veya bedeni zorlama konusunda dikkatli olmaları gereken bir aydalar. Bunu söyleyebilirim. Bir de günlerimizi mi verelim?
1: Evet, günleri de verelim. En şanslı günleri. Ağustos ayının ilk 10 günü geçti ama önümüzde daha 21 gün var. O 21 günde işte işe başlayacaklar için veya önemli konuşmalar yapmak isteyenler için en şanslı, en olumlu enerjilerin olduğu günleri de rica ederim.
0: Ağustos ayının en şanslı günleri özellikle sevgili Nülfer, ayın 10'u yani bugün 13'ü, 15'i, 17'si ve 27 Ağustos. Ayın 10'u, 13'ü, 15'i, 17'si ve 27 Ağustos bu zamanları doğru kullananlar, doğru hamleler yapanlar büyük kazançlar elde edebilirler. En zorlayıcı tarihler ayın 11'i, 12'si, 17'si, 21'i, 23'ü, 25, 28 ve 29 Ağustos ayın en zorlayıcı tarihleri. Bu günlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Ayın en dikkat edilmesi gereken zirve günleri ise 28 ve 29 Ağustos. Zorlanabilirler, farklı dönüşümler, başlangıçlar olabilir. Ayın en şanslı zirvesi ise Ağustos ayının 13-15 Ağustos.
1: En şanslı 13-13?
0: 13-15 Ağustos.
1: 15 Ağustos. Şurada çok az gün kaldı. Perşembe günü ve cumartesi günü mü oluyor, değil mi?
0: Ayın en karmaşık ama güçlü günü de 12 Ağustos.
1: Evet, en karmaşık. 12 Ağustos'a dikkat edelim. Güneş tutulmasından dolayı mı en karmaşık günü?
0: En karmaşık günü. Tutulma günleri en yoğun etkilerin gökyüzünde gerçekten bir düellonun olduğu bir zaman. Gökyüzü 12 Ağustos'ta bir düello yaşayacak gökyüzünde. Bir de bunun içinde tabii ki sabit yıldızların etkileri, sabit yıldızların kadersel etkileri hayatımızda bazı fırsatlar, bazı bitişler, sonra bazı sonlanmalar, yine bazı başlangıçları getirecektir. William Shakespeare'ın bu lafını çok seviyorum. Bazı yıkılışlar çok büyük kalkınışların habercisidir. Benim mottomdur bu. Yani bir şey çok kötü gidebilir, yıkılabilirsiniz, darmadağın olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, umudunuzu yitirmemeniz çok önemli. Hayata sarılmak, hayata tutunmak her zaman önemlidir diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum.
1: Hı.
0: Umut varsa bir şekilde bir mucize gelecektir diye düşünüyorum ben.
1: Evet. 2026'nın bitmesine de şurada 4 ay kaldı. Çok kısa bir
0: Nasıl
1: süre
0: geçti
1: kaldı.
0: anlamadım.
1: Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar kaldı. Bu 4 aylık süreçte bizi uyaracağınız bazı tam belki tarih olarak değil ama ay olarak en azından daha zorlayıcı bir ay var mı bizim için?
0: Bizim için özellikle şöyle söyleyeyim. Bu Ağustos ayı kadar zorlayıcı hiçbir ay yok.
1: Hı
0: Çünkü bu
1: hı hı.
0: Ağustos ayı sonraki ayların zaten yaşanacaklarını önümüze
1: Hı.
0: getirebilir. Yani yaşanacak bazı ana filmin fragmanlarını vereceği için oradaki ana filmi Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım buralar
1: Hı.
0: tutulmadan dolayı zorlanabilir.
1: Yani aslında tutulmanın etkileri dediniz ki bazen bir sene bile
0: Biz yıllara
1: sürebiliyor diye.
0: bazen bir de tetrat vardır mesela.
1: O nedir?
0: Bir senede 3 tane tutulmanın görülmesi bu
1: Ha.
0: daha yoğun etki verir. Tetrat
1: Bu sene yok
0: dediğimiz
1: ama
0: sistem
1: herhalde, değil mi öyle bir şey?
0: çok geçen seneyle bu sene birbirini tetikledi.
1: Ha.
0: Bunları daha başka zamanlarda, başka programlarda konuşuruz bu kısımları da. Aslında astroloji burçtan ibaret değil diyoruz ya. Arkasında bir sürü sistem var. Bir sürü unsur çalışıyor. Ben diyorum ki güzel bir ritüel verelim
1: Ah,
0: bence.
1: harika olur. Çok
0: Mesela
1: seviniriz.
0: eşiniz sizi dinlemiyor, eşiniz sizi görmüyor
1: Hı.
0: olsa bir küçük bir parça bir not defterinden koparıp kırmızı kalemle eşinizin ve kendinizin adını soyadını yazıp bir
1: Aynı kağıda yazıyoruz,
0: evet
1: değil mi?
0: beyaz bir kağıda yazabilirler.
1: Hı.
0: Koyup üzerine toz tarçın, bal döküp ondan sonra güzelce karıştırabilirler.
1: Hı.
0: Birbirimizi görüyoruz, birbirimizi duyuyoruz, birbirimizin isteklerine karşılık veriyoruz diyebiliriz bunu.
1: Hı.
0: Bunu aynı şekilde bir alacağımız varsa, kişi bize borcunu ödemiyorsa, borcunu ödemesi niyetiyle de yine kırmızı kalemle o kişinin adını soyadını yazıp
1: Hı. Yine söylediğiniz bitkileri
0: bitkileri
1: tarçın,
0: yine
1: bal.
0: balı ve toz tarçını önce toz tarçını
1: Hı.
0: sonra balı dökerek üzerine bir gün bekletip sonra bir saksının dibine boşaltarak yine borcunun ödenmesi niyetiyle de bunu insanlar yapabilir. Bu da kişinin imkanı var ama borcunu ödemiyor mu? Kalbine vicdan ve merhamet gelmesini sağlayabilen bir ritüel, bir formül. Bunu da belirteyim.
1: Deneyebilirler tabii
0: Evet.
1: ki bunu. Harika. Sadece iki malzemeyle yapılıyor
0: Ne
1: aslında.
0: kadar kolay.
1: Bu toz tarçınla balın iyi gelmediği hiçbir şey yok
0: Yok
1: herhalde, değil
0: çünkü
1: mi?
0: bal
1: Benim de
0: tat
1: mesela
0: veriyor, toz tarçın bolluk,
1: aynen
0: bereket.
1: fiziken de mesela boğaz ağrısı işte gıcık olduğunda onu eğer böyle başında hissederseniz
0: Evet.
1: toz tarçın,
0: Evet.
1: bal ve birazcık da zencefil ekledim mi gerçekten onu bile
0: Vallahi
1: alıp
0: ve
1: götürüyor.
0: Türkiye'de de çok güzel ballar yetişiyor ülkemizde.
1: Evet gerçekten.
0: Gerçekten bulundu mu? Güzel bulunuyor.
1: Evet kesinlikle öyle. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: keyifli bir
0: Görüşürüz.
1: yayında her zaman olduğu gibi. Haftayı inşallah yeniden
0: Görüşmek
1: görüşmek
0: üzere.
1: dileğiyle. Biz devam ediyoruz efendim. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Aret Kamar geliyor.
2: Tüp bebek ve kadın sağlığına dair merak edilen her şey. Herkes baba olabilir mi? Aşılamayla tüp bebek tedavisi arasındaki fark nedir? Çikolata kisti gebeliğe engel mi? Tüp bebek tedavisinde başarıyı ve embriyo kalitesini artıran sırlar. Taşıyıcı hastalıklar gebeliğe engel mi? Bireylerin yaşı tedaviyi nasıl etkiler? Hepsi ve daha fazlasını kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet Aret Hocam stüdyomuzda hoş geldiniz.
3: Hoş
1: Nasılsınız?
3: bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Siz geldiğiniz zaman tabii ki tüp bebeği, bebekleri konuşmamak, kısırlığı konuşmamak mümkün değil. Allah'tan kısırlığın artık tıpta çok güzel çaresi var.
3: Evet,
1: Bu
3: çoğu ihtiyacı olana faydamız
1: evet,
3: oluyor. Evet,
1: bazen
3: öyle diyeyim.
1: kadına bağlı oluyor, bazen erkeğe bağlı oluyor. Bugün erkek tarafıyla başlayayım. Sperm sayısı düşük diyelim. Yine de çocuk sahibi olabilir mi eğer erkeğin sperm sayısı düşükse?
3: Aslında şu an için kadının yaşı çok ilerlemediği sürece
1: Hı.
3: sperm sayısı ve yumurtası olduğu sürece çiftler çocuk sahibi olabiliyorlar. Sayı çok önemli. Şimdi eskiden mikro enjeksiyon yokken bu yumurtalar toplandığında biliyorsunuz yumurtaları topluyoruz ve laboratuvar ortamında spermle buluşmalarını sağlıyoruz. Aynı kabın içerisine konurlardı ve spermlerin yine gidip yumurtayı laboratuvar ortamında
1: Bulması.
3: döllenmesi beklenirdi. Ama böyle spermle ilgili problemi olanlarda, spermi çok düşük olanlarda sayı olarak ya da sebebi belli olmayan

0: olmayan kısırlıkta bazen bunların üstlerindeki reseptör dediğimiz birbirlerini bulan ya da buldukları zaman döllenmeyi sağlayan şeylerde doğuştan eksiklik olduğunda bir sürü yumurtayla bir sürü spermi yan yana koyduğumuzda bile
1: Yine
0: yine
1: devam.
0: döllenme olmayabilirdi. Ama bugün mikro enjeksiyon var. Mikro enjeksiyonda biliyorsunuz bir tane spermi alıp bir tane yumurtanın içerisine sokuyoruz. Dolayısıyla dışarıda spermi olmayıp yumurtalıkta bulunanlar bile, yumurtalığında tek tük spermi olanlar bile çocuk sahibi olabiliyorlar. Ama tabii spermin sayısına göre bir tedavi yapmak gerekiyor. Biz bugün 15 milyon hareketli spermin üstünde spermi olanlarda ilişkiyle hamile kalınabilir olarak değerlendiriyoruz. 15 milyonla 5 milyon arası tedavi ediliyorlar. İlk önce belki aşılama gibi tedaviler yapılıyor. Olmazsa tüp bebeğe geçiyorlar. 5 milyonun altındakileri direkt tüp bebek tedavisini almak daha doğru oluyor. Çünkü diğer tedavilerle şansları çok fazla olmuyor. Tabii dışarıya spermi hiç çıkmayanlar var az önce söylediğim gibi. Bu da erkekle ilgili problemi olanlarda %10 gibi. Yani şimdi herkes kendi derdini en önemli dert
1: Tabii
0: zanneder
1: ki.
0: ama mesela bize spermi olmayan bir erkek geliyor. Her zaman şöyle daha önce böyle bir hastanız oldu mu diye soruyor. Evet, spermi olmayan bir sürü hasta var dışarıda. Ama sperm olmadığı zaman dışarıda aslında başlı başına iki sebep var. Bir tanesi içeride sperm var dışarı gelmiyor. Bir tanesi de içeride sperm de yok ki dışarı gelmiyor. Dolayısıyla bazıları sadece bir tıkanıklık sebebiyle oluyor. O kanallar testisten dışarıya spermi getiren kanallarda doğuştan bir tıkanıklık ya da yokluk olabiliyor. O zaman çok basit bir şekilde yumurtalığın içinden şırıngayla çekerek
1: Dışarıya
0: spermi bulabiliyoruz.
1: çıkartıyorsunuz.
0: Ama eğer öyle bir şey değil de spermin üretilmesiyle ilgili bir şey düşünüyorsak, onlarda da testisleri açıp içinde sperm arayarak sperm bulabiliyoruz. Ve dışarıda spermin yok dediğimiz o %10'luk kesimin de %60-70'inde neredeyse sperm bulunabiliyor. Sperm
1: Harika.
0: bulunamazsa tabii yapacak bir şey yok. Ama sperm bulunabilirse artık sayının ne kadar olduğunun çok kıymeti kalmıyor. Yumurtaya yetecek kadar olsun yeter.
1: Evet, biraz önce dediniz ki önce aşılama yapıyoruz, sonra tüp bebek eğer
0: Evet.
1: olmazsa deniyoruz. Aşılama ile tüp bebek arasındaki farkı da sormak isterim.
0: Şimdi tüp bebek kelime anlamıyla tüpte yapılan bir bebek değil. Tüp biliyorsunuz yumurtayla sperm normalde kadının tüplerinde buluşuyor. Tüp yumurtalığın üstünden yumurtayı alıyor. Sperm de aşağıdan geliyor. Tüpün içinde birleşiyorlar. Sonra o birleştikten sonra embriyo oluşmaya başladığında embriyoyu tüp gerisin geriye rahmin içerisine taşıyor. Bu yolculuk aşağı yukarı 4-5 gün sürüyor. Yani tüpün içinde yumurtanın döllenmesinden rahmin içerisine gelene kadar olan zaman. Biz bu işlemleri yani yumurtayla spermin buluşması ve rahmin içerisine gelene kadar geçen süreyi laboratuvarda tamamlıyoruz. Dolayısıyla adı o yüzden tüpte olması gereken şeyi biz laboratuvarda yaptığımız için tüp bebek olmuş. Yani onda biz yumurtayı alıyoruz dışarıya, bir anestezi veriyoruz, kadını uyutuyoruz, kadın hiçbir şey hissetmiyor. Yumurta sayısına göre bir yumurta varsa belki 1-2 dakika, 30 yumurta varsa belki 20 dakika, yarım saat kadın uyuyor. Biz o sırada yumurtaları topluyoruz, laboratuvara teslim ediyoruz. Laboratuvarda spermle bunları birleştirip embriyo olduktan sonra birkaç günde dışarıda bekletip ha bunlar güzel gelişiyor dediğimiz embriyoları da rahmin içerisine koyuyoruz. Bu tüp bebek. Aşılama ne? Normalde çift hamile kalmadı. İşte bekliyorlar evliliklerinden 1-2 sene geçti. Ama işte bir tüp tıkalı, yumurtlama bozukluğu var. Sperm var ama sperm çok da iyi sayıda değil. Belki hareket birazcık düşük. Bir tüp açık, bir tüp tıkalı. Çikolata kisti var bir tarafta, öteki tarafta yok filan gibi böyle hamile kalabilir ama istediğiniz zaman içerisinde hamile kalmamış normal yoldan da şansı olanlar da denediğimiz bir şey. Ne yapıyoruz? Normalde biliyorsunuz kadınlar ayda bir tane yumurta üretiyorlar. Mekanizma böyle işliyor. Aksi bir şey olsaydı kadınlar evde ikizler, üçüzler, beşizler
1: Tabii.
0: olurdu.
1: Doğru.
0: Genelde büyüyen yumurta, o aylık seçilmiş büyüyen yumurta diğer yumurtaların büyümesini baskılıyor Ve o yüzden de bir yumurtayı bir sperm bulmaya çalışıyor. Biz tedavide ilaç veriyoruz birazcık. Bu mekanizmayı biraz kırmaya çalışıyoruz. Bir yumurta değil de iki yumurta, üç yumurta olsun. İşte sperm içeriye girdiği zaman daha çok hedefi olsun. Onu bulamazsa onu bulsun, onu bulamazsa onu bulsun gibi yapıyoruz. Yumurtaları belli bir kıvama getiriyoruz. Bunda yumurtayı toplamak yerine spermi içeriye koyuyoruz. Spermi içeriye koy.

0: Bunda bizim göremediklerimiz nedir? Mesela o ay yumurtayı, hani yumurtlanacak olan yumurtanın kalitesini göremiyoruz. Sperm içeriye gittikten sonra işte yumurtayı buldu mu, bulamadı mı, dölledi mi, döllemedi mi, bunları da bilmiyoruz. Sadece biz yumurtaları büyütüp spermi içeriye koyuyoruz. Gebelik olacak mı, olmayacak mı diye bekliyoruz. Genel olarak şans aşılamada %20-25 gibi. Tüp bebekte de yaş gençse kızın yaşı %70'leri
1: Oh,
0: 75'leri
1: çok iyi
0: buluyor.
1: bir oran.
0: Ama fiyat farkı da neredeyse 3 katı. Dolayısıyla hamile kalabilme şansı olanlarda eğer evlilik süresi kısaysa, kadının yaşı
1: Yaşı da
0: gençse,
1: önemli.
0: rezervi de müsaitse, beklemek ona bir şey kaybettirmeyecekse
1: Tercih
0: aşılama
1: edilebilir.
0: denenebilir.
1: Ekonomik
0: Belki
1: olarak en
0: ucuzundan
1: azından.
0: bu işi kurtarabilir
1: Aklıma
0: miyiz
1: şu
0: diye.
1: soru geldi aşılama için hocam. Eğer sadece baba adayında bir genetik problem var veya bir taşıyıcı hastalık varsa enjekte edeceğiniz spermde genetik tarama yapabiliyor musunuz?
0: Spermde yapamazsın. Çünkü spermde yaparsan o spermi sonra kullanamazsın.
1: Ha, anladım.
0: Ama şöyle bir
1: Sadece
0: şey
1: embriyoda mı
0: var.
1: yapılıyor
0: Tabii
1: genetik
0: embriyoda
1: tarama?
0: yapılıyor. Çünkü embriyoda, şimdi mesela dediniz ki erkekte taşıdığı bir hastalık varsa adı üstünde taşıyor. Hepimiz bir şeyler taşıyoruz. Hastalık ne zaman oluyor? Sen taşıyıcı, ben taşıyıcı çocuk yapmaya kalktığımız zaman taşıyıcı genler yan yana geldiğinde hastalık ortaya çıkıyor. Taşınan hastalıklar böyle. Şimdi dominant hastalıklar var. Geni taşıyorsan zaten hastasındır. Hastayım, hastalığın belirtileri vardır. Zaten tanırsın. Bunlarda problem yok. Çünkü o hasta geliyor. Diyor ki benim çocuğum böyle olmasın. Ama taşınanlarda hiçbir belirti yok. Mesela en basiti SMA mesela.
1: Doğru.
0: Kadın taşıyor, erkek taşıyor.
1: Ama kimsenin
0: Hiçbir
1: haberi yok.
0: hastalıkları yok, hiçbir belirtileri yok. Onlar çocuk yapmaya kalktıklarında bu çekinik dediğimiz genle taşınan hastalıklar dörtte bir döle çıkar. Yani bütün çocuklar hasta olmaz tabii ki ama hasta olduğu zaman da bunları gebelikte anlamak mümkün değil. Çünkü bunlar bebekte bizim taramalarımızda şekilsel bir bozukluk yapmıyor. Çocuk tamamen
1: Amniyosentezde mi
0: sadece
1: anlaşılmıyor hocam?
0: amniyosentezi ama şimdi her gebeye de amniyosentez
1: Yapılmıyor tabii. Onun
0: yapamazsın.
1: da belli riskleri var.
0: Amniyosentezde de normal mesela kromozomlara baktığımız durumlar var. Hani Down sendromu bilmem ne olmasın diye hastalıklar daha farklı. Hastalıklarda gen analizi yapmak lazım. Gen analizi 2 ay sürüyor. Şimdi mesela 16 haftaya geldin, şüphelendin, gen analizi yaptın. 2 ayda öyle geçti. 16 hafta sizin 3,5 aya falan denk geliyor. Yani 5,5-6 aylık oldu bebek. Aa bu bebek hasta dedin. Ne yapacağız o zaman? Bebeği alacağız mı? 6 aylık bebeği. Yoksa doğuracağız mı? İşte olay o hallere gelmesin
1: Evet,
0: diye
1: benim bir yakınım bununla ilgili
0: taşınan
1: çok sıkıntı çekti. Çok berbat bir şey.
0: taşınan hastalıklar önceden tespit edilirse o zaman bu iş kolay oluyor. Bilinen 9.000'e yakın hastalık var. Akraba evliliklerinde özellikle yapmak lazım. Hele akraba evliliği olanlarda ailede bilinen bir hastalık varsa işte çocuklar doğmuş, 1-2 sene yaşamış. Sağlıklı olamamışlar, ölmüşler, yaşamamışlar, problem olmuş filan gibi bir şeyler de varsa mutlaka anne babanın taşıdığı hastalıklara bakmak lazım. Anne şu şu şu hastalığı taşıyor, baba da başka başka hastalıklar taşıyor. Bunlarda hiçbir problem yok. Aynı hastalığı taşıdıkları zaman o bebeğe geçmesin diye o hastalığa sadece bakıyoruz. Yani bugün için teknolojide biz bebeği koymadan evvel bütün hastalıklara bakalım da tamamen tertemiz bir bebek koyalım gibi bir ihtimal yok. Ama mesela 3 tane hastalık taşıyor ikisi de. Üçer aynı benzer hastalığı taşıyorlar. O 3 tane hastalık embriyoda var mı diye hedef hedef bakıyorsun. Onda problem yok ama bilmek lazım. Bilmek için de şüphelenmek lazım. Şüphelenmek için de anne ve babaya hamilelik sürecine girdiklerinde bu gen analizini, genom analizini yapmak lazım. Bazı çok gelişmiş ülkelerde tüp bebeğe kalkan her çifte bunlar yapılıyor. Ama ülkemiz için şu anda bu pahalı. İşte SMA için bir tarama testi yapıldı. Şimdi evlenenlere SMA bakılıyor ama SMA yok demek diğer hastalıklar yok demek değil. Onun için ailede bir problem varsa, akraba evliliği varsa, taşınan bir hastalık varsa mutlaka genom
1: Ama
0: analizi
1: hocam
0: yapmak
1: mesela
0: lazım.
1: SMA'ya bakmak evet belki pahalı ama SMA hastalığıyla doğan bir çocuğun tedavisi çok çok daha pahalı
0: Çok çok
1: yani.
0: daha pahalı. Ben onu demiyorum. Tabii ki bakılır.
1: Evet.

0: olmasın. Ama sanki SMA'dan başka hastalık yokmuş gibi düşünülmesin. SMA sadece olabilecek 9000 tane hastalıktan bir tanesi. Meşhur oldu SMA.
1: Evet, evet.
0: Ama SMA gibi bir sürü hastalık var. Bu da bilinsin.
1: İleride hocam acaba böyle genetik geçişi çok fazla olan kanser türlerine falan bakılabilecek mi?
0: Tabii ki var. Mesela
1: şu
0: meme kanseri.
1: Mu?
0: Tabii ki.
1: Aa,
0: mesela
1: harika.
0: Meme kanseri olan ailelerde anne meme kanseri, teyze meme kanseri, kadın meme kanseri, BRCA diye bir gen var. Bu gen bulunmuş, bu geni taşıyanlar daha çok meme kanseri oluyorlar. Mesela biz şu anda ailede bu hastalık varsa bu BRCA genini taşıyorlar mı diye bakılıyor. Bu tesadüfen değil çünkü herkes meme kanseri
1: tabii,
0: bakıyorsun.
1: Doğru.
0: Eğer BRCA genini taşıyorsa o zaman diyorsun ki ben bebeği koyarken BRCA genini taşımayanı koyacağım. O zaman bu kanser riskini azaltıyorsun. Bilinenler var şu anda ama mesela işte kalp hastası olmasın, tansiyon hastası olmasın, şeker hastası olmasın filan gibi şeyler hala multifaktöriyel deniyor. Yani sadece genlerle iletilmiyor. Bazı şeylerin çaresi yok ama genetik geçişi olduğu bilinen birçok hastalığın şu anda içeriye bebeği koymadan teşhisi var.
1: Tabii hocam. Ve tüp bebeğinde... şeker, kalp biraz epigenetikte yani
0: evet,
1: çevresel faktörler de çok etkili. Ona sizin yapabileceğiniz bir şey yok.
0: Belki ileride olabilir
1: evet,
0: ama belli
1: kan
0: olmaz.
1: Kan uyuşmazlığı olanlar tüp bebek yaptırabilir mi hocam?
0: Tabii ki yaptırabilir. Kan uyuşmazlığı çocuk yapmaya engel bir durum değil. Bir sürü kan uyuşmazlığı olan insan var. Anne negatif, baba pozitifse eğer.
1: Evet, ben negatif kanlıyım biraz kendim
0: onlar
1: için
0: da
1: sordum.
0: Çocuk doğduğunda bakılıyor. Önemli olan aşılamaktır.
1: Evet.
0: Çocuk doğduğunda eğer çocuğun kanı pozitifse o bir tür bir bağışıklık problemi gibi. O pozitif kan annenin kanına geçerse aynı mesela mikrop kaptığımızda nasıl antikor üretiliyor?
1: Doğru.
0: Bunda da antikor üretiliyor. Bu antikorlar da ileride sen çocuk sahibi olmaya kalktığında yine pozitif olan bir çocuğa hamile kalırsan o çocuğun kanını yıkıyor. Sen şimdi böyle bir bebek, pozitif bir bebek doğurduğun zaman bir iğnesi var. Bu iğneyi yaptığın zaman çocuktan anneye o kan geçmiş olsa bile o kanı bloke ediyorsun. Yani sen annenin o pozitifle karşılaşmasını engellemiş oluyorsun. Dolayısıyla bağışıklanmasını engellemiş oluyorsun.
1: Aslında anne için yapılan bir
0: tabii anneye
1: koruma
0: yapılıyor ki bir dahaki çocuğunda bir problem yaşamasın.
1: Olmasın diye.
0: Hafif olan uyuşmazlıklarda işte doğuşta biraz sarılık marılık falan oluyor ama sarılık tedavi edildiği zaman geçiyor. Ağır olanı anne eğer bağışıklanırsa anne karnında bebeğe karşı antikor üretmeye başlıyor. Bebek halk arasında zehirlendi diyor ama aslında bebeğin kanını yıkıyor. Kan yıkıldıkça bebekte kansızlık oluşuyor anne karnında. Buna bağlı olarak kalp yetmezliği oluşuyor ve bebek şişmeye başlıyor. Dolayısıyla o bebek oradan sağ salim çıkana kadar birkaç kere bebeğin kanını değiştirmek gerekebiliyor anne karnındayken.
1: Şey
0: daha zor bir işlem evet.
1: Evet. Polikistik ovarı da biraz sormak isterim. Normal şartlarda annenin her ay bir yumurta üretmesi lazım ama maalesef bazı kadınlar çoklu yumurta üretiyorlar. Belki de tam yumurta bile değil onlar.
0: Polikistik ovar aslında doğuştan fazla yumurtayla doğma bir miras gibi bir şey. Biz genellikle yumurtası az olanlarla uğraştığımız için polikistik ovarlı hastalar bizim için hazine gibi oluyor. Ama polikistik ovarlı tabii polikistik ovarlı yaşamayı sevmiyor. Neden? Çünkü polikistik over aslında bir metabolik hastalık. İnsülin direnci var bunlarda. Buna bağlı olarak genç yaşlarda daha kilolu oluyorlar. Tüylenmeleri oluyor. Adet düzensizlikleri oluyor. Yine bu adet düzensizliğine bağlı olarak ileri yaşlarda çocuk sahibi olmayla ilgili problemler yaşıyorlar. İleri yaşlarda da yine metabolik bir problem olduğu için şeker hastalığı ve tansiyon hastalığı ve yağ metabolizma hastalıkları biraz daha fazla oluyor damar sertliği gibi. Daha ileri yaşlarda da düzensiz adet gördükleri için yıllarca meme kanseri riski, rahim kanseri riski biraz daha fazla oluyor. Dolayısıyla polikistik overle doğmayı engelleyemiyorsak eğer polikistik overle doğduğumuzda ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Demek ki genç yaşlarda kilo almamaya çalışacağız, spor yapacağız, tüylerimiz varsa tüyleri dökmek için tedavi olacağız. İlerleyen yaşlarda çocuk istediğimizde çocuk tedavisi belki gerekebilir. Daha ileri yaşlarda da düzenleyici kullandığımız sürece ve metabolizmamıza da dikkat ettiğimiz sürece polikistik overin bizim başımıza getireceği hastalıklardan ve kanserlerden de korunmuş olacağız. polikistik overle doğmayı engelleyemiyorsak, polikistik overle yaşamayı güzel bilirsek bir sıkıntı yaşamayız. Ama benim adetim hep düzensiz oluyor zaten. Yani bu normal diye bunu kanıksayıp böyle 2 ay 3 ay adet görmeden filan beklersek, sonra işte meme problemleri, hiperplaziler, rahim kanserleri bilmem neyle uğraşmak zorunda kalıyorlar.
1: Evet. Hocam, tüp bebek sanki sadece böyle kısır teşhisi konmuş veya işte sebebi bilinmeyen kısırlık olduğunda yapılır gibi geliyor, ama şimdi annelik yaşı da çok ilerledi. Yani o eskisi gibi böyle 20'li yaşlarda çok fazla kişi anne olmayı tercih
0: etmiyor.
1: Hiç yok
0: neredeyse artık.
1: Hiç yok kalmadı. Evet, 30'lar sizin için erken yaş bile oluyordur diye düşünüyorum. Yani yaşı ilerlemiş annenin de belki hiç kısırlığı yok, ama tüp bebeği tercih etmesi daha iyi bir yol mu olur?
0: Şimdi şu var, bu sağlıklı bebek doğurayım diye tüp bebek yaptıranlar var. Maalesef bu testler birazcık suistimal ediliyor. Çünkü rahmin içerisine biz bebeği koyduğumuz zaman, koymadan evvel testleri yaptığımız zaman genetik geçişli hastalıklar hariç. Yani ben işte Down sendromu olmasın, bilmem ne olmasın, bebeğe baktıracağım. Şimdi bu bebeğe baktırma meselesi bebeğin rahme tutunduğu yerden yapılır. Tutunduğu yerden yaptığın zaman, orada bir şey bulduğun zaman o bebekte bir problem var demek değildir. Çünkü embriyonun kendisinden yapmıyorsun. Embriyonun rahme tutunduğu yerden yapıyorsun. Yanıltıcı bir test. Sağlam olan bebeğe sakat da diyebilirsin. Sakat olan bir bebek de sağlam da çıkabilir. Tersten bakalım. Test yaptık. Bebek sağlam çıktı. İstediğimiz de oydu ya. Bebeği içeriye koyduk. Koyduktan sonra bu bebeğe diyemiyoruz biz. Ben zaten içeri yerleştirirken baktım. Sen gebelikte artık hiçbir test yaptırmana gerek yok. Git sağlam kafayla doğur. Biz eğer gebelikte bu testleri yapıyorsak, o zaman biz zaten yaptığımız teste kendimiz güvenmiyoruz demektir. Dolayısıyla suistimal edilmemesi gerekir. En son ESHRE kongresinde İngiltere'de yapıldı, bu sene daha Londra'da. Bir çalışma yapmışlar. Bütün yıllar boyunca bu testleri yaptırıp bebeklerini rahmin içerisine koyduranlar üzerinde ve bu testleri yaptıranlarda gebelik oranının daha düşük olduğunu bulmuşlar. Çünkü bebeği 5. güne bekletiyorsun, biyopsi yapıyorsun filan. Dolayısıyla sonradan çıkardıkları en son savda diyorlar ki bu testler aslında sanıldığı gibi bir işe yaramıyor. Para kazanmak isteyenlerin uyguladığı testler. Bu testler Almanya'da yasaktır. Dolayısıyla biz evde hamile kalmaya çalışacağız. Yaşımız kaç olursa olsun. Hamile kalamıyorsak tamam, yardım alabiliriz. Ama yardım aldığımız zaman da o bebek sağlıklı mı değil mi diye hamile kaldığımız andan baktıracağız. 6-7 haftada sağlıksız olan bebeklerin çoğu karın içerisinde ölür zaten. 11-12 haftaya geldiğimiz zaman da kandan yapılan bir DNA testiyle bebek sağlıklı mı değil mi diye bakabiliyoruz. Yani eskisi gibi olaylar amniyosentez zamanına falan kalmıyor. Bebekler böyle kocaman olduktan sonra bu bebek sakatmış da demiyoruz. Dolayısıyla yaşı ilerlemiş kadınlar evde gebe kalıyorlarsa eğer, ben sakat bir bebek doğururum korkusu içerisinde olmayacaklar. Ama kalmıyorlarsa da, yaşı büyük olan kadınlar için söylüyorum, fazla beklemeyecekler.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Yine çok güzel bilgiler aldık sizden. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Evet efendim, biz devam ediyoruz. Eğitimci psikolog Fatma Çelenk geliyor.
2: Üniversite tercihlerinde yol haritası. Doğru tercih nasıl yapılır? En sık yapılan hatalar nelerdir? Şehir mi, bölüm mü, kampüs mü öncelikli? Hayaldeki bölüm mü, garanti tercih mi? Velilerin en büyük yanlışları nelerdir? Tercihlerde aile ne kadar söz sahibi olmalı? Sosyal medyanın tercihteki yanıltıcı etkisi nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını eğitimci psikolog Fatma Çelenk Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet Fatma Hanım, stüdyomuza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Tabii ki üniversitede tercih yapmak hem öğrenci için değil mi, hem de ailesi için, o dönem için büyük bir sorunsal. Bunu da en iyi şekilde çözmek gerekiyor. Nasıl tercih yapmalılar? Çünkü çok da büyük hatalar yapılıyor. Bir çocuğun geleceği söz konusu.
3: Şimdi şöyle bir şey, tercih içinde bir akademik verimlilik gerekiyor. Yani o çocuğun akademik olarak düzeni sadece üniversite sınavına girdi, o başarı sırası değil. o geçmişten gelen ve birikimle alakalı. Biz tercih yaparken veleri şunu diyoruz. Çocuk ileride okumak istediği bölümü mü okuyacak? Hı hı. Açıkta kalmamak için mi okuyacak? Ya da onun yerine siz mi karar veriyorsunuz? Neye göre tercih yapacaksınız gibi soruyoruz. Tabii şu anki veliler maalesef çocuk yerine karar veriyor çoğunlukla. Onu yaşıyoruz. En büyük sıkıntımız o.
1: Evet,
3: ya maalesef. Da gençler şunu yaşıyor. Hocam açıkta kalmayayım da ne olursa olsun.
1: Neresi olursa olsun.
3: Hatta bazen de psikolog olarak olaya bakayım. Anne babamdan, ailemden uzak olsun da neresi olursa olsun. Hı-hı. Şimdi çok farklı psikolojik boyutlar olduğu için tercih sırasında yaparken zorlanıyor muyuz? Evet zorlanıyoruz. Ama bu bilincinde olan ebeveynlerle yaparken çok da huzurlu bir dönem oluyor. Bizim evet. için o da ayrı bir şey. Bugün son gün. İnşallah son güne bırakmamışlardır diyorum.
1: Evet inşallah. Peki aile ne kadar söz sahibi olması lazım? Yani herhalde hiç de değil. En azından bir fikrini söylemeli ama oradaki doz ne olmalı?
3: Çocuğuna şunu sormalı. Yavrum, oğlum ya da kızım sen 40 yıl sonra, 10 yıl sonra bu mesleği yapacaksın ya. Bunu araştırdın mı? Çünkü rızkını oradan kazanacaksın.
1: Evet.
3: Hayatını onunla idame edeceksin. Bir hanımefendi, bir beyefendinin farklı görevleri var. Bu hayatın bir gerçekleri var. Bununla alakalı alt bilgileri çocuğa verecek. Çocuk için gelecekle alakalı hangisi daha doğru ona sunacak. Artısı bu, eksisi bu. Karar merkezinde istişare yoluyla verecek. Ay sen şehir dışına çıkamazsın. Sen işte el alemin çocuğu bunu okuyor. Sen de okuyacaksın. İşte bizimkiler hepsi buradan gidiyor. Aile işi bu, buradan gidecek. Bu tür cümleler kullanmaması gerekiyor. Ama tabii ki ben de bir anneyim. Çocuğum okurken, meslek sahibi olurken bilgilerimi sunacağım.
1: Evet.
3: Diyeceğim ki bak böyle böyle kızım. Olması gereken o şu anki nesil bunu devam ettiriyor. Ama sen hangisinde mutlu olacaksın? Çünkü ölüm var bu dünyada.
1: Tabii.
3: En önemli gerçek. Siz olmadan o çocuk zaten hayatını devam ettirmek zorunda. Ya da tam tersi o da erkenden ölebilir. Öyle bir durum da var. Bu hayat yolculuğunda sizsizken nasıl mutlu olacağına karar verecekler. Bunu yaparken de anne ve baba olduklarını unutmayacaklar ama.
1: Evet değil mi? Tabii ki
3: çok
1: o çocuğun ne istediği de çok önemli. Peki çocuklar sizce tercih yaparken daha çok böyle hayallerindeki mesleği mi tercih etmeye çalışıyorlar? Yoksa ilk başta da dediğiniz gibi puanlı için daha garantici olan bir seçim mi yapıyorlar?
3: Tam ona bir cevap veremiyoruz maalesef. Hı-hı. Çünkü burada bir hayal ve gerçek yani çatışması var. Ben hep şunu söylüyorum. Hayallerinizin peşinizden koşun. Hı-hı. Ama o hayallerde boş hayaller olmasın. Ben tıp istiyorum. Ama sıralamam 500 bin. Olmaz evladım. Yani olmaz. Yani bu hayaller için geçmişten düzenli çalışmak lazım. Disiplin, azim, sabır. Çünkü üniversite sınavı kazanmak hani zeka ölçen bir sınav değil o. Bu bir gerçek olan bir şey. Psikolojik bir süreci ölçen bir sınav daha doğrusu.
1: Doğru.
3: Bu azim ve disiplinle sen zaten o akademik verimliliğin varsa o üniversiteyi tercih ediyoruz. Eğlenerek tercih. Buraya mı gitsek, şuraya mı gitsek? Bak bu üniversitede böyle bir özelliği var. Ama tam tersi sıralamamız kötüyse o zaman da diyorum ki evet hayalim bu ama bak şu anki sıralama sana bunu getirtiyor. Bu olabilecek meslekleri araştırıyoruz. ÇAP, yandal, üniversitenin olanakları, yüksek lisans kısmındaki sonraki eğitim bitiminden sonraki o hani o kısım o yolculuk neler olması gerekiyor bunları sunuyoruz. Ben yine altını çizdim. Hayallerinden vazgeçmesinler. Hayaller için mücadele etsinler.
1: Evet.
3: Çünkü ömrün devamı o yolda gidiyor.
1: Kesinlikle.
3: Bir anne olarak düşüneyim ya da bir hanımefendi olarak fark etmez. Seçeceği meslek o yaş grubundaki ben öğrencilik yılıma dönüyorum. Çok sevdiğim bir hocam vardı. Allah ondan gerçekten böyle dua ile anarım. Çok böyle
1: ne
3: doğru
1: güzel,
3: bir tercih yapmama vesile olmuş.
1: Size.
3: Der ki kızım sen bir hanımefendisin. İlerledin seçeceği meslek senin yarın bir gün anne olduğunda evlendiğinde seni durduracak bir meslek olmaması gerekiyor. Akademik olarak devamlılığını sağlayabilecek bir meslek seçmen lazım.
1: Çok doğru.
3: Tam tersi erkek arkadaşlarımız şunu diyordu. Sen bir baba olacaksın ileride. Bir ev geçindireceksin. Hayatın bir sorumluluğu senden bir tık daha fazla olacak. Şimdi ben kadın ve erkek eşitliğine güvenmiyorum. İnanmıyorum. Bunu da savunan bir tip değilim zaten. Ama o hayatın dengesini savduğumuzda buradan geliyor. Üniversite tercih rehberinden geliyor. O yüzden evet hayaller peşinde koşmamız lazım. Ama o hayallerin de akademik anlamda temeli sağlam olması
1: evet,
3: gerekiyor.
1: Tabii ki haklar olarak kadın ve erkekler her zaman eşitler ama bazı fiziğin ve duygusal değişikliklerin
3: maalesef.
1: Verdiği değişiklikler var.
3: Evet.
1: Bu tabii meslek gruplarında da çok belirgin bir şekilde oluyor. En başta dediniz bazen çocuklar mesela annelerden, babalardan, ebeveyinden veya baskıcı bir ebeveynse bu genellikle bence yaşanıyor. Uzak şehirlere gitmek istiyor. O zaman kriter, doğru kriter ne olmalı? Şehir mi, şehire mi bakmalı? Bu şehir sonuçta okuduğun şehir çocuğun bütün karakterine, huyuna, suyuna, her şeyine yansıyacak. üniversitenin kendisi mi? Bazı üniversiteler var, reputasyonu çok iyi. Yoksa bölümün kendisi mi?

0: olacak.
1: Birincisi bölüm. Çünkü o bölüm onun meslek kısmını devam ettirecek. İkincisi üniversite. Çünkü her üniversitenin her bölümü o kadar olanakları, bazı üniversiteler baba üniversite diyoruz mesela, o baba üniversite. Ama her o baba üniversitenin her bölümü de o kadar mükemmel olmayabiliyor. Onu araştırmaları lazım. Üçüncüsü şehir. Olanakları, yaşam koşulları. İşte kirada mı kalacak, yurtta mı kalacak? İşte kış seviyor mu bu çocuk? Kış mevsimi çünkü çok soğuk. İşte yaz mevsimi daha mı çok sever? Orada da şehri noktasına veriyoruz. Tabii ben hep şunu diyorum. Oradaki hani babaanneden uzaklaşırken ayrı bir imtihana gireceksin. İnsanlar da o kadar çok iyi niyetli olmayabilir. Tam tersi çok güzel bir aile de olabilirler. Hani çok güzel bir arkadaş çevresi de elde edebilir. O çok farklı oluyor. Çünkü o kaderi imtihan, artık onu bilemiyoruz ama anne babadan kaçmak çözüm değil. O var olan sorunu çözmeleri gerekiyor. O istişare yoluyla birlikte o şehre karar vermeleri lazım. Onu kurdukları zaman mesela şu an birçok çocuk tercihlerden daha yeni çıktık. Bugün son gün. Gördüğüm şu, çoğu çocuk maalesef istediği bölümü yazamıyor. İstediği şehre de gidemiyor.
0: Aileden dolayı mı bu
1: Aileden
0: puan
1: dolayı.
0: tutmadı?
1: Evet, aileden dolayı. Ona o karar merci anne baba veriyor. Çocuk vermiyor. Sen daha küçüksün. Ben bu yoldan geçtim.
0: Evet.
1: İşte boşuna okuyacaksın bu bölümü. Ne gerek var? Bir sürü mezun var o bölümde. Yani o kadar farklı soru objeleri var ki orada. Orada doğru karar vermek, anne baba gözüyle bakıyorum. Onları da anlıyorum. Tedirginliklerini, hayatın zorluğunu, ama bazen çocuklarına güvenmek gerekiyor. O
0: Evet.
1: gençlerin o önünü açmak lazım. Sıkıtıysa süresini yaşasın, dersini alsın.
0: Biraz şöyle de oluyor mu? Mesela çocuk bir bölüm seçti. Birinci sınıftan sonra bölümünü okul içinde değiştirme, kendine daha yatkın bir bölüme puanları da ise yapabiliyor mu?
1: Bazı üniversiteler ona olanak sanıyor. Çap dediğimiz kısım oradan geliyor. İki diploma kısmıyla. Bazı bölümlerin çap olanakları var, bazılarının yok.
0: Belki ona da bakarak
1: Tabii
0: seçmek
1: ona
0: lazım, değil mi?
1: bakarak
0: O da büyük
1: seçiyoruz
0: bir
1: biz zaten.
0: seçenek
1: Zaten
0: çünkü çocuk
1: üniversitede
0: için.
1: tercih yaparken kodlarını da veriyor. Hani o tercih sıralaması yaparken hemen ÖSYM yanında sana kod veriyor. İşte 24, 23, 31, 44 gibi. O kodların, o kılavuzları çok iyi okumaları gerekiyor ki onun ne anlama geldiğini bilsinler. Tercih yapacaklar hala yapmayan veliler de var mesela. Eminim ki bugüne bırakan çok insan vardır.
0: Evet,
1: Ya da
0: olabilir.
1: yapıyor, akşam gidiyor, anne
0: Değiştiriyor.
1: babadan izinsiz değiştiriyor.
0: Aa, onu yapan da var.
1: Çok var. Yani biz onu çok yaşıyoruz. Diyorum ki oğlum biz böyle bir şey yazmamıştık senin tercih listene. Hocam çaktırmayın. Çünkü anne baba onu ezbere bilmiyor ya o sıra listeyi. Çok yaşıyoruz ama
0: Evet, tabii
1: farklı.
0: şöyle de oluyor. O dönemde yanında hangi arkadaş grubu var ve
1: Tabii.
0: o arkadaş grubu çoğunlukla hangi bölüm ve üniversiteyi seçecekse
1: Evet.
0: biraz çocukların arkadaşlardan
1: Çok
0: etkilenmesi
1: aynı
0: de
1: evde
0: var, değil mi?
1: kalırız. İşte yurtta kalmayız, kirayı bölüşürüz hocam. Bizim için daha iyi olur. İşte iş olacak, olanakları varsa birlikte araştırırız. Ama mesela benim üniversite hayatıma bakıyorum ben. Şu an lisede de bakıyorum. Çok arkadaşım yokmuş. Hani o hayatın şartı devam ettirme ya da benim çok vefasızlığımdan bilemiyorum. O ayrı bir şey de. Şimdi öz eleştiri de yapayım orada. Hayat yolculuğu devam ettiğinde, evet, telefon açıldığında hiç yan yana ayrılmamışız gibi konuşuruz ama o ilişki kurmak, hayatın verdiği sorumlulukla çok farklı bir yola gidiyorsunuz. O yüzden hep şey diyorum, arkadaşına göre değil, kendi hayaline göre, kendi isteğine göre bölümü seç.
0: Bizde tam tersi mesela, bir güruh olarak üniversitede hepimiz aynı üniversiteye gittik. Çoğumuz da
1: Ne
0: aynı
1: güzel.
0: bölümden mezun olduk. Allah'tan mesela dostluğumuzla
1: Ne
0: devam
1: güzel.
0: ediyor. En azından böyle
1: Ne
0: bir
1: güzel. Bak yeni
0: kazancımız var.
1: güzel bir
0: Yani benim
1: şey.
0: en herhalde şey arkadaşlarım 30 yıllık
1: Ne
0: arkadaşlarım.
1: güzel.
0: Tabii onun da kendine çok getirisi var ama şeyi çok görüyorum ben etrafımda. Yani arkadaşından çok
1: Çok
0: etkilenerek
1: var.
0: tercih
1: Çok
0: yapan
1: var.
0: çocuklar var.
1: Hatta oturuyor ki hocam arkadaşım şunu söyledi diyor. Diyorum ki arkadaşın nereden biliyor bunu? O kadar yanlış ve kirli bilgili var ki orada maalesef. Kızım diyorum senin arkadaşın bu işi yapmıyor. O bir üniversite öğrencisi, yorum da yapabilir. Hani klavye kahramanlığı deriz ya biz, hani yorumlar. Gidip üniversiteye sordun mu diyorum. Hayır, git sor. Annem git sor, tanıtım yapıyorlar. Bir araştır. Hani ezbere bir kirli bilgiliği de var. Yani çocuk araştırmıyor. Size çok güveniyor ya arkadaş olarak. Sen onun için bir numarasın. Fatma demişse tamamdır, doğrudur. Olay bitti. Ve siz
0: Ama
1: inandıramıyorsunuz.
0: artık benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Ben de mesela eski lisemde giderek kendi mesleğimi öğrencilere lisedeyken anlatıyorum mesela.
1: Ne
0: Neler
1: kadar güzel.
0: yaşadığımı, tecrübelerimi paylaşıyorum. Benim gibi farklı meslek grupları da var. Mesela çocuklara bunlar çok yapılıyor. Ben onu görüyorum
1: Süper var.
0: mesela. Bir mesleği istiyorsa öncesinde o mesleğin profesyonelleriyle sanki bir araya gelmesi gerek, değil mi?
1: Ya
0: Çünkü o
1: yapıyorlar.
0: mesleğe yatkın mı değil mi
1: Şimdi onu
0: görmesi için.
1: genellikle okuldaki rehber hocalarımız çok iyi. O konuda gerçekten
0: Bu
1: Türkiye'de
0: konuya
1: iyi
0: devam
1: yapıyorlar.
0: edelim.
1: Evet.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekecek. Önemli bir konu. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız efendim.
2: ailenizi kaliteli

0: ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
6: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
10: Araba şamalos.
11: Oo.
10: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos.
12: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Arabanı arabamla takoman.
17: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım Hadi.
7: Bitiyor.
8: Doğrunun bulunması tarafındayız.
7: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
9: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
10: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
11: Çok korkunç bir ifade bu.
12: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
13: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
7: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
14: Kağıdı babası öldürdü.
15: Neyi kapatacağım ya?
16: Bir sus vermeye çalışmamış.
17: Elimizde 3 ayrı DNA var.
18: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
19: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
7: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Lastik.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hadi başamalız.
7: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu ol.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Bu salı binde Golf Ülker McGitis dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
17: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
16: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
22: Üniversitede nasıl doğru tercih yapmamız gerektiğini konuşuyoruz Fatma Hanım'la birlikte. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi artık sosyal medyayı yadsıyamayız ya. Sosyal medyanın yanıltıcı rolü oluyor mu seçimler yaparken?
23: Çok. Yani özellikle bazı mecralar var, ismini kullanmak çok doğru değil ama orada işte fenomen adı altında bu işi çok iyi biliyorum, uzmanlıyorum ama öğretmenden daha çok sanki kıdemli bir bilgisi varmış gibi. Öğrenciler onlara soruyor. O da bir öğrenci aslında, hala okuyor. Çok da böyle bilgi sahibi değil. Çok yanlış bilgi kirliliği var. Çok yanlış. Hocam buna soydum, işte yazdım, mesajlaştım diyor, gösteriyor. Yani orada okuduğum bilgi, gerçekten buna inandın mı kızım diyorum. Hani biraz daha işi ticarethaneye döndürme kısmı var sosyal medyada. O yüzden çok inanmasınlar. Ne olur uzmanlara gidip birebir yüz yüze görüşmeyi doğru buluyorum.
22: Evet, bölümün doğruluğundan ziyade kişinin o bölüme uygunluğu bence çok burada önemli. Esas kriter çok değil mi? Yani sizin gibi uzmanların en doğru yaptığı şey bence burası.
23: Yani mesela ben çocukluğumda istediğim meslek çok farklıydı. Ama benim karakterime gerçekten hiç uymuyormuş. Yani bunu benim öğretmenim bunu fark etmiş, bana söylemiş. Ben de o yüzden diyorum ki bakın benim hayalim çok farklı bir meslekti. Ama şu Fatma ile o meslek yan yana gelemez. Çok farklı mizacım vardı benim bakıldığı zaman. Doğru karakterine uygun, mizacına uygun ileride yaparken ayağını sürüyerek Allah kahretsin yani, yine
22: çünkü gidiyorum. Çoğu zamanımız işte geçiyor.
23: Yani çünkü çocuğunu, mesela benim çocuğum var, ben çocuğumdan daha çok iş yerinde, iş hayatımdaki arkadaşları görüyorum.
22: Tabii doğru.
23: Orada benim gibi birçok insan aynı şeyi yaşıyor. O yüzden mutlu, mutlu bir şekilde gidebileceğin, ilme ilim katacağın, bayrağına, toprağına, ülkene yararlı sağlayacağın mesleği okusunlar bence. Ve en önemli, kişi kendi tanıyor. Mesela siz kendinizi çok iyi tanıyorsunuzdur. Yapabileceğinizi, yapamayacağınızı da çok iyi biliyorsunuzdur. Ama şu anki nesil sorun kendisini tanımıyor. Diyor ki neye karar verdim? Bir taslak çıkardın mı? Tercihe girirken bile hala ne okuyacağını bilmeyen çocuklarımız var.
22: Peki sizin
23: var.
22: Profesyonellerin çocuklara yaptığı böyle belli testler var mı? Çünkü artık çok iyi testler var yani var. Kişinin bütün analizini yapıyor.
23: Tabii ki meslek envanteri, kişi özel envanteri, hani karakter, mizaj envanteri, bir sürü isimleri var farklı farklı. Hani çok uygun değil isim kullanmak bu şey kısmı ama bunu yapıyorlar ve yapsınlar ki her zaman gidin. Özellikle deyin ki ya ben bu sene lise 12. sınıf seneye sınava gireceğim. Evet. Daha kararsızım, bilmiyorum ne okuyacağımı. Gidin meslek envanteri yapın. Uzmanla envanterinizi yapın. O envanter sonucunda aa ben bunu yapabiliyormuşum. Kendinizle ilgili bir şey öğreniyorsunuz zaten o kısımda. Ona doğru araştırın. Daha 12. daha üniversite yolculuğunuza başlamadan daha yapmayın. Yani 9. 10. sınıfta ben öneriyorum da bunu. Ama bizim ülkemizde her şey son zamana bırakılıyor evet, ya maalesef. Böyle bir durum var. O yüzden
22: lazım.
23: Bence kişi kendine uygun. 6. kendine uygun, mizacına uygun. İleride mutlu olabileceği bir mesleği seçsin.
22: Evet,
23: çok
22: mutlu
23: önemli.
22: Olmak çok önemli bir tanım ama bilerek. Maalesef çocuklar şu anda kriterlerde hangisinden daha çok para kazanırım
23: tabii
22: ve
23: ki.
22: Nasıl kolay para kazanırım sorusunu da öne koydular.
23: Şu anki yani yeni mezunlar iş noktasında bir şey söylediğin zaman emir olarak algılıyor.
22: Evet.
23: Hani adamın asıl işi, yani departman olarak onun görevi bakıldığı zaman. Zaten çalışmayı düşünen bir nesil noktasında bir sıkıntımız
22: evet,
23: var maalesef.
22: Herkes genel müdür ve CEO olarak işe başlamak evet. istiyor ama.
23: Ama öyle bir şey yok.
22: Bu çok mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum Fatma
23: Hanım.
22: Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Yani çocuklarımız için çok güzel yol gösterecek bilgiler verdiniz. İnşallah yeniden sizi burada görürüz.
23: İnşallah. Teşekkür ederim.
22: Evet efendim, haftanın ilk gününde Nilüfer Zamanı'nın bugünkü yayını bitiriyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte 11'de karşınızda olmak dileğiyle sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.
21: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. İnce uzun biberlerin pirinç ve hafif baharatlı harçla doldurulup yavaş ateşte pişirilmesiyle biberin doğal tatlılığı ve iç dolgunluğunun buluştuğu doyurucu bir sıcak yemek. Çakmak dolması. Domateslerin salatalık, biber, soğan ve maydanozun ferah dokusuyla doldurulup zeytinyağı ve narenciye ile canlandırıldığı sulu ve hafif bir soğuk başlangıç. Çoban salata dolu domates. Ispanak ve tarhunun yumuşak hamurda katmanlanarak fırınlandığı, her dilimde bitkisel aroma ve hafif nemli doku sunan sıcak çörek. Ispanaklı tarhunlu çörek. İnce gofret katmanlarının kurabiye hamuruyla buluştuğu, ağızda kırılgan doku ve tereyağlı şekerli dengeyle çıtır bir tatlı. Gofret kurabiye. Yeşil fasulye, baharatlı kıyma ve domatesin uzun taneli pirinçle kat kat pişirildiği, safran ve sıcak baharat aromalarını taşıyan geleneksel İran pilavı. Lobya Polo. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün en lezzetli ve tabii ki kahvaltı sofralarınıza misafir olmaya geldik. Birbirinden güzel tariflerle

0: Az önce menüyü izlediniz. Bugün size eşlik edeceğiz. Bakalım akşama ne pişireceğiz efendim? Serpil Hanım orada ne yapıyorsunuz? Hadi gel artık, kop gel Serpil'cim. Efsane güzelliklerle gireceğiz. Ve tabii ki Serpil Hanım da geldi.
1: Sen çağırmadan gelmek istemiyorum. Ondan.
0: Tamam. Seni çağırıp geliyorum. Efendim bugünkü tarifimiz efsane bir tarif olacak. Gofret kurabiye ile başlayacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Hamurun her şeyini biz yoğuracağız. Formatı gofret gibi olacak. Üzerinde harika çikolata sosuyla buluşacak. Ama bunun detayları var. İlk etapta Serpil buradan bir bardak unu alıp orada kavurmayla başlayacak.
1: Evet. Evet.
0: Detayları sizlerle paylaşacağım. Hamurunda 200 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı çekilmiş fındık, aldığı kadar un. Çikolata sosu için 120 gram biter çikolata, sunumu için beyaz çikolata ve toz fıstıkla taşlandırdığımız nokta olacak efendim. Şimdi ne yapıyorsun Serpil, değil mi sen?
1: Çok hızlı bir giriş bugün yaptık. Evet, çok hızlı yaptık çünkü şey yetiş kadar güzel. Ne arıyorsun?
2: Eldiven.
1: Ha, takacak mısın?
2: Takayım eldiven.
1: Tamam. Şimdi şey reklam arasında yapalım, onu beklesin şey Nida.
2: Şöyle.
1: Duydu mu sence? Benim mi? Senin yaka mikrofonu.
0: Şimdi kıymetli izleyenler, burada güzel oda ısısında bir tereyağımız var. Şimdi bu tarz kurabiyeler de bu düşecek gibime geliyor benim.
1: Evet, ben
0: olsun
1: de hissettim sanki.
0: Bu tarz kurabiyelerde çok önemli, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Hamuru oda ısısında olsun çok tavsiye etmiyoruz eritmenizi. Çünkü bu tarz yağlar dışarıya çok vuruyor. Diğer bir anlamı var ama onu söylemek istemedim. Yani sıcaktan sürekli yağ dışarı akar. O yüzden böyle elinizin ısısıyla ilk başta bir yumuşatıyorum. Tamam mı?
1: Kibar kadın. Söylemek istemedim.
0: Söylemedim. Burada
1: bu arada şey,
0: nişasta ve pudra şekerini de alıyorum.
1: Senin hiç çözmene gerek kalmayacak muhtemelen. Çünkü ben sana yetişeceğim. Ben buraya
0: bak şöyle elimle alıyorum.
1: Fındık kırıklarımı da alıyorum Nermin. Birkaç
0: aynen,
1: dakikada
0: onu da
1: çevireceğim.
0: Kavuralım. Unu böyle kavurduğunuzda o dediğimiz gofret görüntüsünü elde edebileceksiniz. O yüzden kavurma işlemini lütfen böyle birazcık sabırla yapın. O kadar lezzetli oluyor ki, bir su bardağı sadece kavurmaya ayırıyorsunuz ama çok başarılı oluyor. Yağını da içine ekliyorum ben.
1: Geliyorum, bekle beni canım.
0: Şöyle bir yoğuruyorum yağını da.
1: Aa, sen bugün hediyelerimizden bahsetmedin.
0: Yumuşayacak. Evet, oraya şimdi geleceğim. Bugün böyle olsun.
1: Ben çünkü soğuyana kadar
0: vanilyamı ekliyorum. Bakın vanilya da inanılmaz güzellik katıyor. Burada
1: sence yeter mi?
0: Sirkemiz var. Ve karbonatımız var. Ana sayfaya koyduk hediyeleri. Oradan bir baksınlar neler var bugün.
1: Vallahi kızlar bak, bu set kaçmaz.
0: Sirkeyi de biraz daha onu kıyır kıyır hale getirebilmesi Mermi için kullanıyoruz.
1: Bakar mısın?
0: Bakın içine aldım. Oldu şimdi mu diyorsun?
1: Ama bak bir güzelliğime, neden gofret dediğimizi anlayacaksın.
0: Bak bak bak bak bak. Şu elimin ısısıyla yağmurda çok başarılı bir krema görüntüsü aldı. Dediğim gibi burada bu yağını bu şekilde elinizle özdeşleştirmeniz çok daha başarılı hale getiriyor, bilginiz olsun. Alayım şimdi ben.
1: Bence beni alma. Biraz sen seninkiyle karıştır çünkü ben
0: karıştı,
1: daha
0: çok güzel
1: sıcağım ya.
0: Olur mu?
1: Hmm, dur. Şöyle yapacağım. Nermin'im dur.
0: Onun içine sen un koy. Ay çok güzel koktu.
1: Bir de fındık kavruldu içinde, biliyorsun
0: un,
1: değil mi?
0: Un. Yani unun kavrulmuş hali efsane. Şimdi şöyle. Hı. Şu bana yeterli.
1: Şöyle bir karıştırayım ki en azından sıcağı alınsın. Yoksa yağın kusacak.
0: Şöyle güzelce karıştım. Şimdi efendim burada bu ay, görüntüyü nasıl elde ettikten sonra yavaş yavaş un yedirerek ilerleyeceğiz. Bu kavrulmuş unun lezzeti de tamamen o gofret kurabiyemizin içine yansıyacak. Sence? Alayım ben yavaş yavaş şöyle.
1: Çok kaşık şöyle. Kaşık mı benim? Bir baksana.
0: Şöyle gönder gönder. Hı? Şöyle. Ver ver. Güzel.
1: Ben gene arada bundan şöyle. Ekeyim.
0: Onu biraz döksene bayağı ya. Dök dök dök dök.
1: Oh. Ya sıcak ya, ondan biraz çekiniyorum.
0: Hiç sıcak değil. Ben yoğururken hissederdim. Şöyle o fındık kokusu, o kavrulmuş un zaten yetecek.
1: Evet, bana koyma. Da öyle geliyor.
0: Çok başarılı bir görsel elde etmemizi sağlıyor. Bunu bardakla keseceğiz. Onun hepsini alayım.
1: Bence de alacak.
0: Hı-hı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip.
1: Bir de Namin. Bakın. Daha sonra da bırakmıyoruz ya. Çok güzel bir
0: helva gibi görüntüsü.
1: Çok güzel oldu.
0: Koyu koyu. Yok yok, almayacak.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Altan çok sert.
1: Tamam, şurayı aldım.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip unu tam vermişiz. Ekstra una gerek kalmayacak. Şöyle kurabiyeyle kavrulmuş unumu, beyaz unumu harika bir şekilde toparlıyorum kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Bakar mısınız? Şu an kıvam tam istediğim gibi oldu. Ne bir fazla ne bir eksik. Ne yapalım bunu?
1: Anlamadım.
0: Öyle. Güzelce alıyorum. Gayet iyi oldu bence. Hadi izleyicimizin de odağını çevirmeyelim başka şeye. İyi ki fazla un koymadık. Başlayalım şimdi.
1: O zaman sana söylüyorum. Mikrofonu takarken dikkat et diyorum hep.
0: Evet, şimdi böyle birazcık bunu yanına yuvarlıyorum.
1: Sence tuttu değil mi? Oldu istediğimiz gibi. Yatsı yap gitsin. İyi mi sence?
0: Bence gayet iyi.
1: Yo yo, kalınlığı.
0: Bir tık daha açalım. Şöyle.
1: Yo, bence böyle yayalım. Hiç elimizde oynamayalım onunla.
0: Çünkü çok güzel yedi ve şey yapıyor.
1: Gel.
0: Kırılıyor.
1: Hı. İçinin fındığı çok canım benim ondan.
0: Şöyle bir tanesini İlkini ziyan
1: gönder. Gel gel, hiç kenarları atsın zaten. Hı, sen çıkar bana ver.
0: Şimdi o katı yandan göstersin, o gofret görüntüsünü.
1: Bakar mısın? Bak şimdi içinin lezzeti daha bitti mi? Bu gelecek fırından. İlk bakışta kavala gibi dursa da hiç alakası olmayacağını.
0: Lezzeti çok farklı, ben size söyleyeyim.
1: Yapın, dolabınızda saklama kutularına koyun, dursunlar. Bak,
0: bir de bunun
1: çıkacak.
0: Son bir dokunuşu var.
1: Of.
0: En sonda. O yani gofret muhabbetini tam olarak
1: geliyor.
0: Size göstereceğiz.
1: Ama bunun içindeki o kavrulmuş fındık, kavrulmuş un.
0: Evet.
1: Bunu ilk yaptı, attık ki çıksın, soğusun.
0: Bunun en güzel özelliği bir de uzun süre bayatlamıyor. Bunu al yap, kahvenin yanına, çayın yanına, çocuklarına efsane bir lezzet şöleni.
1: Hop çıkar.
0: Vallahi bak. Bir de hamuru unu kavrulduğu için ekstradan daha lezzetli oluyor.
1: Ben bunu alsaydım ya.
0: Olur.
1: Ama bunun üstünden de almak kolay oldu.
0: Evet. Şöyle biraz daha ikiye böleyim. Çünkü o kadar kıyır kıyır bir hamur ki daha elimde kırılıyor yani.
1: Şey, çünkü
0: daha
1: fazla
0: tutunacak, da un vermedik Allah'tan.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim. Tutunacak da yeri yok yavrum. Fındıklar alan kaplıyor. Hiç öyle uzatman da gerek yok. Bence böyle yapalım.
0: Çok ince oldu ama.
1: Ha?
0: İnce oldu.
1: Yok ya, değildir ha. İnce mi diyorsun?
0: Bakayım.
1: Gel gir oradan.
0: Onu gönder zaten bence. Bunu şey yapamadım. Sen kes onu, geliyorum ben bunu yuvarlayacağım.
1: Gel. Bırak artık beni tatlım.
0: Bak. O kadar başarılı. Kıyır kıyır olacak ki bayılacaksınız yani yerken. Hayran olacaksın. Sonradan hızlı hızlı kessene.
1: Hı hı.
0: Şöyle.
1: Ben onları şimdi spatula ile alacağım.
0: Şu şeyi açar mısınız?
1: Yok, bugün şey sıcak. Zaten yine. Hiç dünle alakalı Bir durum yok. Böyle helva desen helva değil. Kurabiye desen tam kurabiye değil.
0: Çok başarılı ama gerçekten.
1: Buna sen aşık olacaksın. Sen kavrulmuş unları seviyorsun
0: çok
1: ya.
0: Çok seviyorum. Bir de şey de Allah elhamdülillah. Yemin ederim. Şu küçücük şey nasıl bana. Ve sıradaki tarifimiz efendim. Tarhunlu ıspanaklı bir çörek. Tarhun otunu bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Biz aslında ara ara yayınımızda da bahsediyoruz sizler için. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir ot. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yaparken de bütün faydalarından bahsedeceğim.
1: Koş bak.
0: Bir şey düştü.
1: Kız düştü. Ay. Şimdi.
0: Şöyle son kalanları da
1: onları yuvarlayacağım.
0: Aynen.
1: Aynen.
0: Sen şey yap bence diye malzemeyi getir. Ben de bunları böyle attırıvereyim sana.
1: Al tatlım bunları da. Senin için topladım. Yalnız Nermin fındıklı kavrulmuş unlu ya. Bir damlası gitsin istemiyorum bir yere.
0: O kadar böyle kıyır kıyır bir hamur.
1: Özlem buradaymış.
0: Elimizde dans ediyor resmen.
1: Şimdi.
0: Evet efendim şöyle son ikiyi de aldım. Ve gelsin bakalım tarhun otlu ıspanaklı efsane çöreğimiz. Onun görüntüsüne bayılacaksınız bak. Görüntüsüne aşık olacaksınız Serpil'in deyimiyle.
1: Bence tadına da Nermin.
0: Serpil Hanım sosyal medyanızı kim yönetiyor? Bir beğeni fotoğrafı yorum yapsınlar.
1: Şey.
0: Sosyal medyacınız bugün çok güzel bir fotoğraf
1: efendim,
0: paylaşmış.
1: Benim sosyal medyacım çok kıymetli bir can dostum. Sayın Nermin Öztürk.
0: Evet, Serpil Hanım sosyal medyasını çok güzel bir sosyal medyacı yönetiyor. Fotoğraflarını ayarlıyor, paylaşımlarını yapıyor, yazılarını yazıyor.
1: Evet, müziğini seçiyor.
0: Müziğini seçiyoruz. Bugün Serpil'in yıllardır sevdiği müziği koyduk. Bakalım siz o yorum yapın, oradan ne beğenecek misiniz Serpil Hanım'ın görseline?
1: Evet, evet, bence de bir bakın ona.
0: Bir bakalım yorumlar gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koydum. 200'e getirdim. Bu bir kendini salmasın birden pisi. Ve sıradaki tarifimizle devam ediyoruz efendim. Ekranın karşısına yaslanın. Bugün 5 çayım vardı. Acaba Nermin'den bir şeyler alıp yapar mıyım diye düşünüyorsanız gelsin bugünkü o 5 çayı tarifi. O kadar özel bir tarif ki gerçekten bayılacaksınız.
1: Şimdi şunu ben bir alayım. Sen şey mi?
0: Ne yapayım? Bende mi bir şey oldu?
1: Ha değil değil.
0: Ben domates elimi kestim sandın.
1: Ay bir an dedim ki parmağımı
0: ben de
1: kestim.
0: Hiç fark etmemişim diyorum. Ben de bakıyorum elime. Ispanak gibi bir şey gelmiş. Hamurunda bir su bardağı su. Bir su bardağı kefir. 50 gram tereyağı. Bir paket maya. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un. Hiç yoğurmayacağım hamurunu çünkü çok hoş bir şekli var. İç harcı için 2 bağ dolu dolu ıspanağımız, 1 bağ tarhun otumuz, 1 kase kaşar peynir rendesi, sıvı yağ, tuz, karabiber, üzeri için 2 adet yumurta sarısı ve susam. Şimdi kıymetli izleyenlerim, şunu söylemek istiyorum. Tarhun otu aslında geleneksel bir sürü tarifin içerisinde yer almaktadır. Geleneksel olarak da bu hazımsızlık ve şişkinliğe son vermek için kullanılan bir ot. Mesela bazı kişilerde Serpil gibi hiç iştahınız yoksa iştahınızı açmaya yarıyor yani. Ben baktım süzüldü, uykusunu alamıyor, düzenli uyuyamıyor, zayıfladı.
1: Can dedim ki de beni düşünüyor.
0: Tarhun otlu bir çörek yapayım dedim Serpil'e dedim. Keyfi yerine gelsin.
1: Çok iyisin. Çok iyisin.
0: Sen de öylesin ha. Şimdi kimimiz zayıfladık, süzüldük. Bak bir deri bir kemik olduk. Allah bizi korusun.
1: Sağlığımız yerinde. Çok
0: şükür. Allah bizi korusun.
1: Gördün mü? Emrah enerji yerine gelmiş tatlım bakıyorum.
0: Demin yoktu şarkı vermedi.
1: Gözüm üstünde Emrah. Yedim seni.
0: Efendim şimdi Burada güzel bir hamur yoğuracağız ama ben bu hamuru yoğurmayacağım çünkü öncesinde mayaladığım bir hamur var. Çünkü şeklini yapmam gerekiyor, yani böyle hoş bir şekil yapacağım. Şimdi bakın bu kefir
1: mis gibi.
0: Bak görüyor musun, yoğun yoğun. Kefirle sütü, pardon, kefirle suyu şekerle mayayla güzelce şöyle bir aktifleştirin, tamam mı? Böyle köpük köpük olsun. Sonrasında unu da tuzla birlikte ver.

0: sünger pamuk gibi böyle bir hamur elde ediyorsun.
1: Memnunum, keşke yoğursaydım.
0: Yoğurmayacağım Serpil'cim. Ondan sonra...
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Şakası bir tarafa, izleyicilerimiz senin hamur yoğurmana bayılıyorlar.
0: Evet
1: bana
0: ya.
1: Bana bile yazıyorlar. Yoğuruyorken...
0: Dur attıra attıra yoğurmuşuz ekranda.
1: Evet, dün yoğuruyorken işte kendimizden geçiyoruz izlerken falan diye.
0: Hamuru severiz ya. Hamur bizim işimiz.
1: Ispanaklarımıza bakar mısın? Ne kadar bebekler.
0: İki parçaya böleceğim. Alt zemini biraz daha kalın. Üstü daha ince yapmak istiyorum. Bakın otların karışımını şey yapmıyorum, doğruyor.
1: İncecik doğramıyorum, dikkat ediyorsun. Aynen. Ne gelmiş Allah aşkına?
0: Ben onu söylememem gerekiyormuş.
1: Neyi?
0: Sürpriz yapacakmışız zaten. Ahmet Bey'in sarımsağını ben pat diye söyledim. İyi oldu.
1: Patlattı.
0: İşimden kopuldu. Ama şimdi millet de soruyormuş. Dünden beri ne zaman gelecek?
1: Az kaldı. Ben onu da ben.
0: Az kaldı. Eli kulağında. Yani ne yapayım, ben hiçbir şeyi tutamıyorum.
1: İşte evet, sır tutamıyor. Dayanamıyor. Patlatıyor.
0: Patlatıyorum. Ne yapayım? Ağzım içi dışı bir insandan aman, korkmayacaksın.
1: Nermin, bir şey söyleyeyim sana. Boş ver, bunlar güzel şeyler. Patlat gitsin. Bu arada tarhun otunun gövdesi kalındır ya. Ağzınıza gelmesin diye ben böyle yan dallarını topluyorum.
0: Hamurumun mayasına bakar mısınız? Pamuk gibi bir hamur.
1: Sen kesiyorken
0: yani,
1: balıcık oldu.
0: Gerçekten ölçülerimiz hamurda sizi o kadar rahatlatacak ki. Bak görüyor musun bak. Yani rahatlıkla yapacağınız hamurlar yapıyoruz. Hani ölçüsü şaşar mı? Acaba tehlikeye girer miyim falan düşünmeyin asla. Sizi tehlikeye sokacak hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Bir de zaten gözünüzün önünde de yoğuruyor ya Nermin.
0: Aynen öyle,
1: belki
0: bakın.
1: Belki kaçta bir şey ne yapacağımızı da hep biz anlatıyoruz değil mi?
0: Aynen öyle. Bakın tıstık. Şöyle elimde hamuru toparladım. Bu tepsimin alt kısmı olacak.
1: Tabanı diyorsun.
0: Evet. Tepsime sereceğim taban. Şöyle bir...
1: Dağınıklığımı aldım.
0: Gidiyorum. Şurada sana zahmet. Merdane. Heh. Eğilemedim de şu dizinden.
1: Yok hayır, ben de algılayana
0: dizinden
1: kadar.
0: Dizinden eğilemiyorum.
1: Şimdi Nermin ben burada
0: şöyle
1: otlarımı doğradım hepsini. Şimdi burada bu kadarcık kaşar
0: bak,
1: peyniri.
0: Bak buraya ıspanak geldi, ha, yanlış benden anlaşılmasın. Kaşar peyniri koyacağım. Evet. Tuzunu, karabiberini koyacağım. Ayağını ekleyeceksin.
1: Birazcık da sıvı yağını
0: şöyle
1: koyacağım.
0: Şöyle bir harmanlayacaksın ve tamamdır. Efendim tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi, yalnız benim de her yerlerimin ıspanak yapmam.
0: Şöyle güzelce. Serpil, herkes sana diyor sen de kapanmışsın artık diyorlar.
1: Ben mi? Kapanmış
0: evet
1: mıyım?
0: Evet. Elbiselerin, kıyafetlerin. Bana mı? Serpil'e mi? Bu sefer sen Serpil. Bu sefer sen. Ben yırttım sen. Şöyle. Güzelce. Açmaya devam ediyorum. Bunun görüntüsü ekranı başka bir boyuta taşıyacak. Şimdi bakın, evet yemek seviyoruz, sunum da seviyoruz. Ama o yemeğin görseli iddialı olmayınca açıkçası bize hitap etmiyor. Bize hitap etmesi açısından ne yapıyoruz? Bütün o güzel pastaları, çörekleri sizin için hazırlıyoruz. Serpil Hanım eli hazır temizken bana bir tepsi verirse mutlu olurum.
1: Peçete.
0: Tepsi.
1: Ha tepsi. Sağır duymaz uydurur. Ben de uydurdum anında.
0: Aa, rüyamda ben ne gördüm?
1: Allah hayretsin, Allah hayretsin.
0: Şimdi aklıma geldi. Rahmetlik dedemi gördüm ben.
1: Allah hayretsin.
0: Girdik, halamların üst katına o köşe koltukta oturuyordu.
1: Allah hayretsin.
0: Ama o kadar iyi gözüküyordu ki.
1: Hoş ol.
0: Mekanı cennet olsun. Aa, dedemi gördüm ben. Dedem geldi rüyama.
1: Bak, görüyor musun? Bir şeyden bir çıktım geldi mutfaktan. Şeyi hatırladı.
0: Kendimle kaldım ya burada. Ondan öyle oluyor. Aa, şimdi bu ıspanak. Vallahi ıspanak.
1: Ya ben düşürüyorum bu arada. Bakın gene düşürdüm.
0: Sakın demeyin hamurun üstünde siyah bir şey vardı.
1: Değil değil. Vallahi değil.
0: Geri göster.
1: Bak ıspanak.
0: Heh, tamam sağ ol, yeterli.
1: Görsün de.
0: Yordular, sen şimdi çekil.
1: Nermin'im ben burayı gayet güzel karıştırdım.
0: Ver şimdi bana orayı. Orayı bana ver şimdi.
1: Biraz büyütsene azıcık daha kenarlarını aşkı be.
0: Valla yuvarlak olsun, büyütmeyeyim.
1: Ama şey diye ben koyacağım ya, kapatmak.
0: Sen koy.
1: Havalı
0: şöyle
1: havalı.
0: Şöyle iyice incelttim. Tamam. Senin için açtım.
1: Geliyorum.
0: Şöyle.
1: Ben de iyicene karıştırdım.
0: Zaten bakın, kapatmak yok. Şeyle çatalla basacağım uçlarına.
1: Kapatmayacağız.
0: Böyle kıvırmayacağım.

0: Tamam. Çok çıkmasın
1: şimdi
0: dedim.
1: Şimdi geliyorum. Sen onu koy, ben üstünü açıyorum. İyice böyle ama kenarlarına çok girme. Orta kısmında olsun.
2: Bakar mısınız nasıl güzel karıştırmışım.
1: Şimdi,
2: bak.
1: Şimdi izleyici diyecek ki tarhana suyunun tadı nasıl? Vallahi hiç sizi rahatsız etmeyecek ayarda.
2: Olacaksınız.
1: Gerçekten hani şey yapmayın, hani böyle işte tadı istediğim gibi değil midir falan düşünmeyin. Çok vitaminli, çok besleyici ve tadı da tam istediğiniz gibi olacak.
2: Bu arada
1: ıspanak Nermin, gibi.
2: Şey var ya, pazarda bu yeşillik satan abilerimiz var ya, onlar da bulabiliyorsunuz artık bu tarhana.
1: Bu arada bir hastalığınız, rahatsızlığınız varsa dikkat edin gene. Kan sulandırıcı mesela alıyorsanız yazıyor zaten artık her yerde. Doktorunuza danışarak alın.
2: Ama zaten bunda kıvırcık gibi yemeyeceksiniz ki. Hafif kendine has böyle bir aroması da var.
1: Doktorlarına danışsınlar da yine de.
2: Yok yok, öyle şey gibi değil zaten.
1: Aynen öyle. Gidin alın. Aa, bir de çok diyorum ya, açı, vitamin açısından değil. Eskiden bunlar mı vardı dağın başında falan? Yapıp yapıp duruyordu teyzeler. Gidin ay. Her şeyimiz değişti ya.
2: Diyorsun ki yani Serpil sen kapalı mısın? Mı diyorsun
1: evet,
2: şimdi?
1: Şey, kıyafetlerinizi çok beğeniyorlar. Bir açığa göre çok güzel giyiniyorsunuz diyorlar. Ben ne dedim? Seçimlerimizi doğru yapıyoruz Serpil Hanımcığım.
2: Benim kıyafet stylingim de Nermin Öztürk.
1: Diyorum ki bu giyin bu olur diyorum.
2: Diyor ve ben yani, diyorum.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Sana çok yakıştı. Ben seni çok beğeniyorum. Kıyafetlerini.
2: Valla.
1: Beğenmesem giydirmem zaten biliyorsun. Sen gene atlarsın, öyle şeylerim var.
2: Var var, yaparım. Yaparım.
1: Atlarsın.
2: Ay.
1: Ondan ya sonra sonra geliyor ama şey yapıyor kendisi. Doğru söyledin sen. Ben bunu giymeyeyim. Görüyor musunuz şu anki muhteşemliği? Çetal alacağım şimdi.
2: Ben sana çetal hemen alacağım.
1: Çetalla başlayacağız ince elemeye, sık dokumaya.
2: Şimdi sana şey vermek istiyorum Nermin.
1: Çatalı kabar verdim. Kabar bir börek tadında.
2: Jiletimi de hazırlıyorum.
1: Çörek olacak. Ay. Efsane ya, o efsane.
2: Bu arada ay, bu buraya niye takıldı ayol?
1: Şimdi başlıyoruz şekillenmeye. İlk başta çatalımızla şunlara basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çıkaramadım şu an. Tatlım tek yok. Kutuda.
1: Yandı, kurabiye koktu.
2: Ya ay.
1: Kurabiye koktu.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Yandı mı? Elim ayağıma
2: gitti. Hayır, hayır.
1: Yanmadım.
2: Tam istediğin gibi olmuş.
1: Tam istediğin gibi olmuş. Bak hemen geliyor. Koştu geliyor. Bir şeyleri ispat
2: sen
1: edecek ya.
2: Yakarım. İtfaiyeci misin sen? Hı?
1: Hemen, hemen.
2: Normalde gelmezsin.
1: Ama iyi ki kokusu burnuma gelmiş. Ben gelmezse tamam. Özlemcimin hiç gelmiyor.
2: Bunun soğumasını sağlayacağım ki daha işlemleri bitmedi bunun.
1: Ortasına şöyle yuvarlak bir bardak bir şey koyalım bunun.
2: Koyucu vereceğim sana da şu
1: sonra
2: an.
1: Sonra böyle jiletle şeritler keselim Serpil. İçinden böyle hamurumuz gözüksün.
2: Evet evet, şimdi onun için sana jilet çıkarmaya çalışıyordum. Bu şimdi hemen soğusun. Ay Nermin. Yemin ederim kokusuna aşık olacaksın.
1: Kase.
2: Kase mi istiyorsun? Şu şurada kase. Dikkat et eline.
1: Kase. Ortaya şöyle bana güzel bir kase.
2: Şimdi.
1: Niye çıkarmadık az önce?
2: Ay bakayım. Bence gayet iyi yeri.
1: Yok hocam. Biz tanımlı olan hiçbir şey yapmıyoruz artık. Tanımsız çalışıyoruz.
2: Evet. Bir uzun bir kısa yaparak gider misin? Onu kısa yap mesela.
1: Sen nasıl istiyorsun?
2: Hay canımsın benim. Bak, ben de fırçamı alayım.
1: Sanat güneş eserini gibi mutfağımıza doğuyoruz, tamam mı? Bugün evinizin güneşi Nermin'in enfes mutfağı olsun. Sen de kendin için bir şeyler yapmak istiyorsan kalk çörek yap. Oo, bugün stüdyo maşallah. İsterseniz bir zahmet telefon.
2: Hakkınızı kullanın.
1: Hakkınızı. Joker tabii. Hakkınızı kullanın. İlla ben söylemeyeyim. Bir de üstümüz incecik yani. Sür Serpil. Gönder gelsin.

0: Şimdi. Efendim, Nermin'in kestiği her yeri ben
1: Evet.
0: böyle yumurtalayacağım.
1: Burayı yumurtalayacak mısın?
0: Orayı birazcık daha bastıralım, izi çıksın.
1: Ne var?
0: Oranın etrafında şey yapayım diyorum. Ne diyorsun? Çörek otu.
1: Olur.
0: Çizgisini belli etsin. Ay, şundan birazcık almak istiyorum.
1: Sıcak çok.
0: Ya, şeyim o kadar yoğun ki sürmekte zorlanıyorum.
1: Şöyle bir bastırdık efendim. Kaç dakika var? Tamam.
0: Gayet
1: Bir
0: iyi
1: tık
0: oldu.
1: erken gidebiliriz.
0: Bize de gerek yok ki.
1: Şimdi burada bir
0: Sen
1: inceleme
0: eliminden
1: yapacağız.
0: kurtul.
1: Burada bir susam. Oo, çok güzel. Sen oraya da sür, ben böyle ortasına sadece susam koyayım bence.
0: Öyle mi
1: Şey,
0: yapayım diyorsun?
1: kenarlarına çörek otu koyalım. Görüntü böyle susam, yani güneş gibi patlasın. Benim izleyicimin evine güneş doğsun bugün.
0: İnşallah.
1: Bugün
0: Hepimizin.
1: herkesin evine güneş doğsun. Şimdi kıymetli izleyenler, tabak setimi koydum.
0: Koydum
1: Yorum
0: valla.
1: yapın. Dönüşte de size bir hediye geliyor. Tamam, içimden geldi. Hiç kafa sallama Serpil.
0: Yok,
1: İçimden geldi.
0: sallamadım. Tabii
1: Bak,
0: hep böyle ilham
1: bak,
0: perileri,
1: esti.
0: yazıklar olsun.
1: Esti, şimdi
0: Şu
1: esti.
0: an
1: Puh.
0: est. Ya valla.
1: Serpil'in şeyiyle
0: Bu arada benim o biraz böyle dilime pelesenk oldu, biliyor musun?
1: bir şey, ne zaman yapsam
0: Kötü.
1: sen aklıma geliyor.
0: Biliyorum. Bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Çok komik bir şey de dası yapıyorum onu. Evet, benim. Nermin'i bir çevirir
1: Ben de
0: misin?
1: diyorum ki niye sıcak?
0: Aha,
1: Klima
0: aha, aha.
1: çalışmıyor. Ne güzel. Gene
0: Nida Hanım'ın oturduğu yer serin mi?
1: serin, efil efilmiş.
0: Tabii onlar üşüyorlar gelirken tabii.
1: Efendim, şöyle yapıyoruz. Biz çöreğimizi bir fırına verelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına verelim. Şuraya şöyle bir çörek otu geçelim. Bak,
0: Evet.
1: bir parlasın. Güneş gibi evlerinize doğmaya geldik.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurt. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri. Hesap

0: TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsa.
5: Hasret bitiyor.
6: Doğrunun bulunması tarafındayız.
5: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
7: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
8: Ama ben yaptım böyle. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
9: Çok korkunç bir ifade bu.
10: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
11: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
5: Çağlar Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
12: Kağıdı babası öldürdü.
13: Neyi kapatacağım ya?
14: Bir süs vermeye çalışmamış.
15: Elimizde 3 ayrı DNA var.
16: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
17: Hızlıca bir fetih kabir işlemleri yapılacak.
5: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
18: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
19: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal

0: artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim, bim.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
11: Evet efendim, kaldığımız yerden... Devam ediyoruz. Allah Allah. Çörek nasıl güzeldi be. Oy oy oy. Çörek çok güzeldi. Bir göster ya. Bir
12: göstereyim mi?
11: Gelsin ya.
12: Gel meraklı.
11: İzleyicime yakışır.
12: Gel meraklı.
11: İzleyicim için gösteriyorum. Onlar için göstermiyorum.
12: Bu kadar. Gelecek. Devam ediyor.
11: Evet efendim.
12: Şimdi Nermin'im ben bu arada... Ben bir şey kaplarımı
11: kendi
12: hazırladım.
11: Özgürlüğünü ilan etmek istedi.
12: Evet fark ettim. Ama o kadar oluyor.
11: Böyle iyi mi şu an?
12: Ben Mary kaplarımı hazırladım bu arada seni beklerken. O kadar.
11: Kurabiyenin tadına baktık, bildiğiniz gofret. Ben açık ve net söyleyeyim, bildiğiniz gofret yaptık bugün
12: o
11: yani.
12: O minikleri biz yedik, şurada tombullar
11: var. Şimdi ben sizi İran mutfağına götüreceğim. İran mutfağında lobia polo yapacağız. Bu tarif gerçekten çok köklü. Özellikle de basmati pirinciyle hazırlanan, biliyorsunuz İran'da bu tarz pilavlar çok fazlasıyla ön planda. Özellikle onların Nevruz Bayramı'nda çok güzel, çok renkli tarifler yapılıyor. Bolluğu ve bereketi simgeleyen tarifler. Bir günde katılmıştım, biliyorum Nevruz kutlamalarına. Basmati pirincini önden açıyorsunuz bu tarifte. Sonrası zaten akıyor gidiyor. 2 su bardağı haşlanmış basmati pirincimiz var. Sanki 5 su bardağı gibi.
12: Evet ama
11: alt
12: öyle.
11: Alt zemini için 2 adet patates, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı aspir çiçeği, 1 tatlı kaşık akbiberimiz var. Fasulyeli kısmı için ise 400 gram fasulye, 1 adet soğan, 150 gram kıyma, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, toz biber, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği, sıcak su, üzeri için ise... 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği efendim. Ekranda gördüğünüz malzemelerle yola devam ediyoruz.
12: Şimdi Nermin'im.
11: Burada çok özenli bir sos yapacağız önce. Soğanı böyle minik minik bir doğrayacağız.
12: Hı hı, şimdi.
11: Ondan sonra kıymamızı kavuracağız. Bak hazır mısın?
12: Ben hazırım. Hadi gönder.
11: Çok farklı bir pilav yapıyoruz.
12: Hadi dur şunun dışını alacağım ya burası. Sende de var mı? Baksana.
11: Orası yumuşamış. Şimdi taze soğan çıkınca. Şimdi efendim soğanı bir kavuracağız. Kıymayla kavuracağız fasulyemizi. Önden bir tık haşladık. Ama rengini karartmadık fark ettiyseniz. Böyle minik minik doğradık sadece.
12: Baksana.
11: Safran kullanıyorlar genelde. Ama bütçesel olarak aspir çiçeğini tercih edebilirsiniz yani.
12: Ama Türkiye'de de muadili aspir çiçeği.
11: Patatesleri de böyle keseceğiz.
12: Aha.
11: Küp küp.
12: Halka.
11: Halka mı yapacak?
12: Evet evet, tabanında kalacak ya. Şimdi Nermin ben
11: Onlar bir ayrı yerde beklerken öyle. Bizi. Aynen, kıymayı kavuralım, soğanı ekleyelim. Ben de şöyle ince ince patatesleri bir zemine.
12: Bu arada bunun çok aşırı kıyma koymanıza da gerek yok. Biz de böyle ne bileyim hani maksimum 100-150 gram kadar bir şey koyduk. Tadı ve lezzeti olsun yeter.
11: Şöyle yarım incelikte. Bunu ters mi çevireceğiz sonra?
12: Tabii, kat kat pasta gibi olacak Nermin.
11: Emin misin?
12: Evet. Emin misin? Niye öyle dedin ki?
11: Başımıza işler gelmesin sonra.
12: Yok, gelmez inşallah ya. Şimdi.
11: Ben bu tarz pilavları çok seviyorum. Ve çok da yakışıyor sofraya. Şıklık açısından da çok hoş duruyor.
12: Sanki şu yetecek gibi bir şey hissettim.
11: Evet ya, biraz fazla oldu. Fırına atıveririz. Orada kıymayı güzelce bir açalım.
12: Salçasını da rica edeyim senden.
11: Üzerine domates salçası veya biber salçası da koyabilirsiniz. Ben biber salçası

0: Şöyle güzelce soğanını minik minik kıydık. Üzerine tuz ve toz biber. Ve en önemli nokta şu an görmüş olduğunuz üzere güzelce kavruluyor olması. Sonra fasulyesi girecek devreye.
1: Burayı birbirleriyle bir buluşturayım Nermin. Ondan sonra
0: patatesimizi
1: seninle buluşacağım. Ama senden böyle iki yemek kaşığı versen de olur, vermesen de olur.
0: Bir fırına atsak mı, atmasak mı?
1: Hangisini? Yok, atmayacağım.
0: Ya yumuşar mı, pişer mi diye düşündüm de.
1: Şunlar bence gayet de güzel olur.
0: O zaman
1: istersen
0: deneyim mi ben tepsiye? Ver bakayım.
1: Lütfen.
0: Şimdi böyle bir pilav tenceremiz var.
1: Derin.
0: Tamam mı? Bunu ben zemine bir fıs fıs sıkayım.
1: Şey var zaten. Bunları da atacağım bu arada. İstersen ben bununla bir yağlayayım.
0: Bir yağla bence de. Ben şey yapayım ama ben bir şey unuttum ya.
1: Ne unuttun gene?
0: Ben bir şey unuttum. İki dakika oturmadık
1: ki. Allah vermesin. Bir şeyler geldi gene İlhan perileri.
0: Ben bir şey unuttum.
1: Geldi benimkinin İlhan perileri.
0: Ben şimdi ne zamandır buraya gelmedim ya Rabbil alemin.
1: Neden? Mikrofon takılırken gitti.
0: Burada bu arada ben şimdi bir şey unutmuşum.
1: Size çok gibi gelecek ama çok değil. Buradakileri de ekleyeceğim oraya ben daha hatta. Çünkü bu pilavımızın içinde şurada çok azıcık yağ kullandım. Ve geri kalanının hepsi burada olacak. Basmati'yi zaten haşladık, hiç yağ yok. Bence ben gayet iyi oldum. Şimdi şurada yarım haşladığımız taze fasulyelerimizi ekliyoruz. Ama nerede kaldı?
0: Geleceğim.
1: Şöyle çıkarıyor. Aa, arkadan çok büyük bir hediye çıkarıyor.
0: Niye bunların içi boş kızlar?
1: Bunu bir çevireceğim. Azıcık böyle bir çay bardağı kadar suyla şey vermeyeceğim. Hemen şurada buradaki baharatı, kıyması, salçası fasulyemizle iyice özleşsin diye. Yoksa neredeyse pişirdim ben zaten fasulyeyi. Nermin'i Çağdağ, yemin ederim Çağdağ kat.
0: Evet,
1: bu arada
0: iyi
1: şimdi
0: mi?
1: Nermin, seni beklerken ben buraya böyle yarım çay bardağı kadar su ilave
0: koydum
1: ettim.
0: Koydun mu?
1: Evet, neden? Hani bu baharatı, soğanı, kıyması fasulyeyle iyice bir buluşsun istiyorum.
0: Tamam.
1: Onu da yağladım. Seni bekliyorum tatlım. Şu minik grubu bence koyalım. Ne dersin, çok canı olur ha?
0: Çıkarttık mı? Aa. Niye yandı?
1: Yanmadı, bronzlaştı.
0: Çok mu güneşte kaldı?
1: E güneş dedin nerede? Yaktı.
0: Siz bir iki kap pişirin canlarım. Bizim şu videodakiler sıcaktan uyuyor. Biz burada haklı tabii koşturuyoruz. Ben arkada, o burada. Bunu bir durdan alalım biz. Daha çok kararıyor. Tepsiyi sen çeksene canım. Çek canım. Çek. Ne yapalım? Melemin varsa kafana süreceksin. Yoksa elin varsa kaşıyacaksın. Yoksa yanarsın sen.
1: Bu arada üstünü yumurta sarısından sev. Yani yanmadı.
0: Yanmadı.
1: Kesinlikle ama şey var. Bir tık daha az kızarabilirdi.
0: Bu yemek test programındaki abla gibi oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bunu böyle yapıyoruz. Tam. Tam Serpil'im. Ama bu senin benim değil. Bu en çok karşıdan izleyenler. Şöyle koyuyoruz.
1: Biz de öğrenemedik.
0: Başa. Bakın. Görüyor şimdi musun Serpil?
1: Ben hazırım, seni bekliyorum.
0: Bekliyorum artık.
1: O şunu da en küçüklerini alalım mı Nermin?
0: Şöyle koyacağım.
1: Bak bu minnaklarını. Şu.
0: İncelerini koyacağım, dur. Heh. Şöyle.
1: Şunun sırtını düzelteyim mi sana, ister misin?
0: Şöyle. O bana büyük gelecek yavrum.
1: Ya.
0: Bana yarım gibi. Ya da yok. Heh, ufak bana.
1: Bunu atma. Sığmadı mı?
0: Sıcak.
1: Ben birazcık daha
0: uçurayım. O orantıyı ayarlayacağım. Bu oraya, bu buraya. Tamamdır.
1: Tamam.
0: Evet efendim, şu an ekran şenlenmeye başladı. Başlıyoruz, tamam mı Serpil?
1: Evet, şu an aspiri sürebilirsen emin olurum.
0: Önce. Şunun içine önce birazcık süzelim.
1: Direkt oraya koyalım.
0: Bakın.
1: Pilava vermeyeceğiz çünkü pilav böyle iki renk olarak kalacak arasında.
0: Bu zeminde birazcık kızartacak onu. Hem de biraz daha pişirecek ekstradan.
1: Çok güzel olacak Nermin. Bak bu bugünün masanın starı olacak. Onu bana ver istersen.
0: Şuraya sarımsak.
1: Yok, akbiber o.
0: Akbiberimiz.
1: Sen de al, ben de alayım.
0: Hı-hı. Bir tane yemek kaşığı senden rica edeyim ben.
1: Dur temizini vereyim sana, hiç benimkini kirletme. Şey, kendini kirletme.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık.
1: Sana tutayım, bir katını şey yapalım.
0: Aynen, ortaya koyacağım onu. Şöyle.
1: Ondan sonra ben aralarına bundan koyacağım sana.
0: Şöyle bir karabiberi birazcık yedireyim.
1: Ne olur rica ediyorum. Buna da şey yapalım.
0: Bakın. Bunu. Of, oh oh oh. Tamam
1: mı? Bence iyi gibi sence.
0: Of, çok iyi ya. Şöyle koyduk.
1: Sanki şu tarafa bir kaşık daha alsan oradan tatlım.
0: Şöyle.
1: Bir bardak mı versem sana hafif sıkıştırman için? Ya da sıkıştırmasak?
0: Bence hiç sıkıştırmayalım.
1: Öyle mi diyorsun?
0: O zaten tamam. Şimdi ağırlığıyla çökecek. Basmati'nin de Allah'a çok şükür yapışma huyu yok. Yapı olma huyu yok.
1: Evet.
0: Hiç kendisini yormaz.
1: Şimdi onu verdim.
0: Şimdi ben geliyorum. Onun üstüne sen yemeğimi ver.
1: Ben geliyorum efendim. Bakın.
0: Tam böyle ben dağıtayım onu. Ortasına bırak.
1: Her kaşını kirletme sen. Benim kaşığımla.
0: Eşit gir. Dağıtalım.
1: Şimdi benim kaşığımla kirleteyim.
0: Şimdi ben. Bakar mısınız? Ortada bir iç harç olacak. Burada çok böyle sağlıklı bir tencere tercih edin ki ters çevirdiğinizde çok rahatlıkla çıkabilsin. Patatesleri de çok kalın doğramadım biliyorsunuz. Minik minik doğradım. O patateslerin birazcık pembeleşmeye ihtiyacı var. Tam olarak pembeleşmesini istiyorum. Yani böyle pes pembe bir patates görüntüsü olsun. Hatta bir tık da yakabilirsiniz zeminde patatesi. Hoş gözükür ve lezzetli olur.
1: Tamam. Ama şeyi korkutuyor insanı. Hani bunu çünkü kör pişirme tekniğiyle pişireceğiz ya. Yani zeminini hiç göremeyeceğiz.
0: Onu siz karıştıramayacağız. Hissiyatlı davranacaksınız.
1: Hissiyat ve şey çok önemli.
0: Hissiyatlı davranacaksınız. Hislerinize güveniyorsanız
1: yapın.
0: Ama güvenmiyorsanız zaten o ince patatesti ya. Hemen Allah'ın izniyle tat çat çıkacaktır. Korkmayın.
1: Evet.
0: Ve ters çevirdiğinizde de tencerenize güveniyorsanız o da sizi yarı yolda bırakmayacaktır.
1: Daha rahat çalışırsın diye düşünüyorum.
0: Şöyle tamam. İyice bir ezdim. Her yerine böyle eşit gelsin. Şöyle. Sonra kenarlarına da şöyle bir bastırıyorum.
1: Güzel oldu.
0: Biraz daha bence su eklemeliyiz. O patateslerin pişmesi için.
1: Vereceğim. Sen onu gezdiriyor iken ben şu 3-5 böyle minik minik bölüyorum. Bakın hala aynı ölçüdeki tereyağını koyuyorum şöyle. Nermin, bu arada sana bir oklava vereceğim.
0: Koy. Kulağıma sürekli hocam görüntü kadrajını. O da en güzeli çekmek istiyor. Şimdi, canım hocam.
1: Böyle Nermin o kaşığının sapıyla bana 3 ya da 4 tane bozmadan böyle bir minik çukurlar açar mısın? Sana yağ getireceğim ya, şey su getireceğim.
0: Onun parmağımı sokmam lazım.
1: Yok parmağımı da öyle yani.
0: Derinlemesine parmağımı sokmam lazım.
1: Hayır, yapmayacağını biliyorum.
0: Ona parmağım girmesi
1: şey,
0: lazım.
1: Bozmak da istemiyorum.
0: Ona parmak lazım.
1: Hemen bir ölçü alalım. Şimdi ne kadar verdiğimizi de görelim suyu.
0: Bu patateslerin pişmesini de daha kolaylaştıracak hanımlar.
1: Ay bu bir su bardağı daha çok olur.
0: Şöyle. Biliyorsunuz ki zeminde patates var. Bu patatesin iyi pişmesini sağlayabilmeniz için birazcık o safran, zaten aspir çekirdeğiyle verdik. Üstüne şeyle vereceksiniz biraz daha
1: sen
0: sıcak su. Bence
1: şu.
0: Bir tık daha alır.
1: Ama şeyde aspiri de koydun.
0: Bir tık daha. Çok azıcık ver bence. Öyle o patates diyorsun. Sert. Yumuşak kalmasın.
1: Çok üstüne de geçsin istemiyorum. Yukarı gelirse yo, rengini verecek.
0: Çıkmayacak zaten. Ben şöyle hatta onu küçüğe koyayım. Böyle burada.
1: Ama rica ediyorum unutmayalım.
0: Altı kapalı. Demlene
1: şey pişsin. Destek olun.
0: Kurabiyeyi kurtardık bugün. Çöreği kurtardık. Artık birinden biri gidecek. Yanacak.
1: Yok yok yanmayacak.
0: Çünkü
1: şimdi
0: bu 3 oldu. Sırada 4 numara var. Ne yapıyoruz? Hayatınızda görmediğiniz patlıcan dolmasını yapacağız. Ama bu dolmanın asıl ismi çakmak dolmasıymış. Çok enteresan değil mi? Açacaksınız çakmak gibi çakçak dolmalar. Nasıl mı olacak? Şimdi göstereceğim. Hepsini şimdi göstereceğim. Serpil Hanım bunun bir dilim alayım mı? Kestireyim mi içine?
1: Bence bir aç istiyorsan.
0: He güzel. Oo, bak Serpil bak.
1: Şimdi geliyorum.
0: Bak şu köpürmeyi görüyor musun? İçindeki otların vitamini bak. Bak. Serpil'e göstereceğim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Gerçekten çok güzel oldu mübarek.
1: Az kızartsaymışız var ya, bal ve kaymak yani. O kadar hoşmuş.
0: E olsun, böyle de balı olsun, kaymağını da yarın alırım. Ne
1: işte.
0: Kaymak yarın gelir. Öyle bak olur. Serpil Hanım.
1: Gönder.
0: Suyunu görüyor musun? Görüyor musun bak? Gördün mü? Hey, bak.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Ben seni rastgele sevmedim ki.
1: Bu ne Nermin? Yani o kimin şarkısı?
0: Dinlemedin mi sen hiç bunu?
1: Yok.
0: İhtimallerden seçmedim ki.
1: Ben yanarsa şeyi dinledim. Yansın.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Çok güzel akıtıyor. Altı yanmamış bu arada. Altı tam istediğim gibi pişmiş. Üstü pembeleşmiş. Yanık diyemeyiz. Ama biraz gideri varmış yani, az daha kalsaymış. Olsun, ne yapalım. Bak bu da gofret gibi oldu. Vallahi gofret.
1: Şu an her şey orada böyle kabıyla duruyor, şeyiyle duruyor. Ne derler?
0: Misafir gelecek, haberin yok.
1: Yok, vallahi yok. Yok.
0: Perşembe'de Kerem'in mezuniyeti var, biliyor musun?
1: Perşembe günü. Hadi hayırlısı.
0: 6:30-7 arası.
1: Ay iyi ki cuma değil.
0: Denk geleceğiz gene.
1: Ama ne yapacaksın? Ben hep sana ne diyorum Nermin'im? Ne diyorum?
0: Sen?
1: Şu arkadaşını.
0: Ha.
1: Canını.
0: Hı.
1: Dostunu dinle. Ben senin hiç kötü olmanı istemem. Sen ver. Büyüklük sende kalsın.
0: Hayatta yapmam yürüyün.
1: Aşk olsun sana. Aa inanma.
0: Niye sen niye vermiyorsun, benim dediğim insanla barışmıyorsun?
1: Kim o? İkisi aynı şey, asla değil. Asla değil. Şey diyorsun değil mi? Senin o taraftakine. İkisi aynı kefeye koyamazsın. Kıyas kabul etmez o durum. Yok yok.
0: Sen ne zaman onunla barışırsın ben de ona selam veririm.
1: Aynı şey olsa kurban olayım, seni kırmam. Vallahi aynı şey değil, canımın içi. Yoksa
0: ama çakmak çakmak gözleri Sibel Can'dan. Çakmak dolması yapıyoruz. 4 adet, o da evlenmiş galiba, böyle bir haber çıkmış. Hayırlısı.
1: Ama hep çıkıyor zaten o da be.
0: 4 adet patlıcan. İçi için 250 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çay bardağı ince bulgur. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates, salçası, tuz, karabiber, pul biber. Sosu için ise 2 yemek kaşığı tereyağı. Niye ben böyle okuyorum? 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 adet domates rendesi, yarım çay bardağı su. Ve tuzla taşlandırıyoruz. Sunumda 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber.
1: Tamam, şimdi oldu. Diyorum ki bu tereyağı nerede kaçırdım? Bir yerde kaçırdım çünkü.
0: Şimdi efendim,
1: sen
0: yani kolları sıvadık.
1: Şimdi dur, mevzuyu değiştirme. Geliyorum, bekle. Beni bekle.
0: Çakmak, ya şimdi benim imtihanım büyük Serpil. Allah ha. Bana öyle bir imtihan vermiş ki.
1: O değil.
0: Elhamdülillah. Ömür bak, boyu yaşa demiş o imtihanla.
1: Tamam, o başka. Ama sen beni dinle. Sen yüce gönüllü bir kadınsın. Önce bunun şu köftesini yapalım mı?
0: Sen yap köftesini.
1: Ha öyle mi? Sen çizgi yapmayacak mısın annesi? Pijama da mı yapmayacaksın?
0: Pijama yapacağım.
1: Tamam al sen. Ben burada şey yapayım.
0: Özlem. Bu? Serpil. Ama burada kalıyor.
1: Gitmiyor. Fincanları götürdün mü? Ha. Artık vermiyorum onu.
0: Bu şey ama saklı yapar mı pijama?
1: O iki taraflı. Rica ederim.
0: Hmm. Özlem bunu atıyorsun sezon kapanırken alt çekmeceye. Kayboldu diyorsun.
1: Aa kaybolmuş.
0: Aa yok.
1: Hiç haberimiz yok.
0: Yok yok diyorsam yok.
1: O yüzden sen. Gel beni dinle.
0: Vallahi çok büyük imtihan. Ben bak veririm ama ön
1: sen
0: taraftan
1: ver.
0: Olması lazım önce.
1: Yo yo yo hiç alakası yok. Yok yok. Sen vermesi senin gibi bir kadın o yakışır.
0: Sen Giresun'da görürsün telli oğullarıyla sıfır oğullarını.
1: Vallahi. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben yapsam ben yaparım biliyorsun. Ama sana yakışmaz o davranış.
0: Vermem. O verirse veririm. Karşılıklı.
1: Ay kadına bak ya.
0: Sirke diyorsam sirke.
1: Şey. Ay Allah rahmet eylesin. İkisi de
0: sirke
1: var ya.
0: Sirke dedim.
1: Limon.
0: Limon. Böyle ya hayat. Şimdi diyorlar ki izleyicim, çakmak bunun neresinde?
1: Çakıyor makıyor.
0: Şimdi vallahi. Ben çakmağı size göstereceğim. Bu dolmanın Eskişehir'e ait olduğunu söyleyenler var. Bak vallahi ben demedim, sonra demeyin. Erzurum'da diyen var. Yani birçok yerde de aslında yapılıyormuş. Böyle ilk yemek yapanlar için çok kolaymış. İşte bazıları sarma yapıyormuş, bazıları araya koyuyormuş falan filan yani. Biz de Serpil'e bugün dedik ki niye yapmayalım?
1: Evet, iyi dedik. Şimdi Nermin'im, ben burada soğanımı rendeledim ya canım.
0: Tamam.
1: Burada işte pul biberimi, karabiberimi ve tuzumu koyuyorum.
0: Da koymuyormuş.
1: Evet, lütfen.
0: Yumuşasın Serpil Hanımcığım.
1: Tam olarak.
0: Güzelce sen onu yumuşat. Yine seni çağırıyorlar.
1: Gelemem ki.
0: Gelemem. Gel gel diyorlar. Of of. Gelemem, gelemem. Sen o zaman az konuş. Bana bir şeylerini kaşınla gözünle anlat.
1: Şey,
0: üç filmli.
1: Tamam. Domates sosunu pişirmemiz lazım.
0: Tamam. Kaşınla gözünle dedim. Bu tavaya girecek. Okey. Efendim, şimdi biz sos yapacağız, tamam mı? Ben şimdi bunu birazcık büyük göze koyayım ki o patateslerin hepsi kızarmaya başlasınlar gibi, tamam mı? Şimdi domates sosu yaparken ben domatesi birazcık pişirmeyi severim. Tereyağını içerisine ekledikten sonra hafif de böyle biraz yağ eklemek isterim açıkçası. Zaten sonrasında Serpil kullanacak. Hem biber hem domates kullanmayı sevdiğimi zaten söylemiştim size. Burada bu bir erisin, birazcık bu salçalar kavrulsun. Sonra içerisine domatesle su girecek devreye, tamam mı? En son aşamasında da tuzumuzu ekleyeceğiz. Burada çakmak görüntüsündeki patlıcan... Konuşabiliyor musun?
1: Artık konuşma kararı aldım Nermin. Bırak Allah aşkına.
0: Sen mi?
1: Ben, evet.
0: Şimdi bunu böyle yapayım. İkiye böleyim. Bence iyi bak.
1: Şöyle. Dur.
0: Gayet iyi. Tamam.
1: Kağıdı parmağınla ölçü. Seninki mi benimki mi bakalım.
0: Benimki
1: iyi. Böleceksin ama seninki bölünce ikiye ince kalır. Ha. İkiye böleceğiz bir de onu.
0: Tamam. İnce olsun ama ya. Güzel olsun. Çakmak çakmak olsun. Serpilin.
1: Tamam.
0: Şu şöyle bir. Tamam. Şu şöyle iki. Tamam. Ha. Şöyle. Ama buraya bir uçurmam lazım. Bakma
1: evet. Gözükmedi orası. Şimdi. Nermin şuna bak. Nasıl güzel oldu. Bakar mısın?
0: Hepsini aynı boyda yapalım, tamam mı?
1: Hı-hı. Bu arada şöyle. Bakar mısınız şunun güzelliğine?
0: Aa, köftelik gibi oldu, yoğurt.
1: Şimdi kıyması giriyor aslında bunun.
0: Çakmaklarını hazırlıyoruz bir yanda.
1: Birazcık da soya ekledim.
0: Daha bitmedi. Bunları şekillendireceğiz.
1: Bunu şöyle içli köfte gibi yoğurayım.
0: Hadi yoğur.

0: bende değil mi?
1: Sıfır. Ben burada çakmak çakmak gözlerim 12'den vurdu diyorum. Sen kıymayı vuruyorsun. Bir daha o kısmı alalım. Bak. Aynı hareketi bir daha izleyicim görecek.
0: Yok mu benden olmaz mı?
1: Bak.

0: Olurmuş.
1: Ah anacığım, benim de mi acaba erkek doğuracaktı? Vallahi.
0: Çantam diyorum, 12'den vurdu diyorum. Çakmak çakmak diyorum. İnsan gözüne bakar sunucusunun.
1: Yani orada boşta bulmuşum, gaza gelmişim değil mi?
0: Tabii ömür boyu baktığın için bakmak seni çok enteresan.
1: Allah'ım o şansı bana vermiş. Tabii. Ne yapayım Nermin'im? Şey yapabilir misin? Ay. Os. Gidiyorum.
0: Şöyle bir...
1: Bir şey söyleyeyim Nermin. Niye domatesle gelecek aşkım ona?
0: Niye karıştırmıyorsun Halil Hoca? Sen burayı sen bak.
1: Sen cevabına otur.
0: Aa sustu, cevap vermedi. Bismillahirrahmanirrahim. Adam mı bir şey oldu?
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Şunu Nermin
0: şöyle
1: kız...
0: tuzu ekliyorum.
1: Nermin.
0: Vallahi çok güzel oldu kız. Vay kartopu yap
1: ondan. Döveceksin aşkım. Böyle döveceksin. Bu seviyor.
0: Dövdü. Çakmak çakmak dedim ben ona, o dövdü. Şimdi bak burada birazcık salçayımı açıyorum. Bakın daha domatesi koymadım. Neden? O salçanın, o salça kokusunu bir tık alalım, tamam mı? Bir tık aldıktan sonra üstüne bunu koyacağım. Ama birazcık kavrulsun bu.
1: Bu arada Nermin, böyle yazın ortalarında domatesler böyle artık iyice kızardığında bunu

0: sadece domatesle de yapabilirler. Biz şu an hani böyle rengi yetmeyecek diye böyle salça ekledik. Normalde eklemeseniz de olur biliyor musunuz?
1: Olur. Olur.
0: Mis gibi.
1: Olur.
0: Hadi bakalım sen şimdi güzel kayna.
1: Ama çakmak çakmak göl. Ay ne cilveli kadın. Yıllardır hiç mi istifini bozmaz?
0: Kim?
1: Sibelcan.
0: Aa kadın.
1: Kadın ya yani kadın. Allah kadını yarattı
0: derler ya. Şimdi bana söylediğin o dişil enerji o kadında var biliyor musun? Bak onu ben de
1: hiç anladım. Eksilmez mi ya?
0: Maşallah.
1: Kaç Allah yaşına geldi? Vallahi benim hani annem sayılır.
0: Anlamadım. Hep topu 54 yaşında kadın.
1: E tamam İslam. 54 az mı?
0: Niye annen olsun?
1: Aramızda...
0: 10 yaşında mı doğurdu seni?
1: Olsun. Yani ama 54 yaşındaki kadın gibi de... Ben bilmiyordum 54 olduğunu bu arada. Bayağı yaşlanmış. Hiç öyle gözükmüyor. Sen de sen 40'sın ya. Kendine niye kıyaslıyorsun?
0: Aa bayağı yaşlanmış. Bir de seni
1: 54 sancak. Bayağı. Valla değil. 50. Dedim ama valla değil.
0: Kim?
1: 54 yaşında değil dedim.
0: Tabii değil tabii.
1: Yani 54 müsün?
0: Kim benden mi söz ediyorsun?
1: Evet.
0: Benim ne alakam var 50 ile?
1: Ama böyle bir battın ya ondan. Sen 44 müydün? Yok 34. Karıştı. Karıştı. Tamam. 34. Okey. Kız keşke 34 olsaydı. Sen 34 olsaydın ben de 23'lerde, 25'lerde falan olurdum. Kız! Nermin. İsterdim o yaşta olmak.
0: Tam isterdin ama seninle de aramızda 10 yaş yok.
1: 7 yaş var.
0: Madem burada ifşa ediyoruz.
1: 8 yaş var.
0: 7.
1: 8. Az mı? Sen ilkokulu başlamışsın ben daha yeni anne bile demiyormuşum.
0: Ha Sibelcan'ın da yaptığın şey.
1: Ama Sibelcan var ya. İdol ya.
0: Evet. Çok asil, çok cool kadın. Ben de çok beğeniyorum. Çizgisi de hiç değişmiyor maşallah.
1: Çocuklarına da bizim gibi düşkün.
0: Güzel kadın. Daha çalışasın kalmadı benim.
1: Niye? 34 olunca böyle oluyor. İnsan canı çalışmak istemiyor.
0: Ya ya tabii.
1: Koftalarımı yuvarlanmadı.
0: Yuvarlamıyorum artık. Kesip dolduracağım arasını.
1: Koftalarımı yuvarlamadı. Şimdi. Gel canım, canım yardımcım. Serpilim.
0: Şimdi.
1: Serpilim.
0: Canım.
1: Hı. Gel bir tane.
0: Burada pişirdiğimiz domates sosumuzun altını kapatıyorum. Ha,
1: birazcık altına bana dökme ama birazcık da üstüne de
0: üstüne böyle. İstiyor musun?
1: İstiyorum azıcık.
0: Ha ben koymayayım dedim.
1: Biraz suyla koyarız.
0: E tamam.
1: Açık.
0: Şöyle bölüşelim. Bölüşelim. Ay bir şey söyleyeyim ben şuna.
1: Ay rejide mi çocuk?
0: Puh. Kim? Aa yavrum onun da bahtsızlığı.
1: Yalnız ben puh.
0: Onun da
1: yine
0: bahtsızlığı.
1: Yine Serpil'in lafıyla puh.
0: Ya bak o bir pelesenk olur ya hani hepimiz yaşarız öyle oluyor bizde bak lütfen.
1: Yapma üstüne.
0: Şey yapmayın.
1: Sen sevmediğin şeyler de orada bana atar yapıyorsun kulağıma. Şimdi çocuk sevmiyor da niye yakın gösteriyor?
0: Size göstermeyin çocuğu.
1: Elma, elma. Kadir elma. Elma oğlum. Elma.
0: Canım ekip arkadaşımızın bir tanesi kıymetlimiz. Çok hoşlanmıyor bundan. Onun için üstüne gidiyorlar. Yavrum. Bu patlıcanımız yeter mi? Sence bir tane daha şey yapayım mı?
1: Yok yeter. Söyle.
0: Ay.
1: Hoşlanmıyor dedikten ay, sonra ben.
0: Ataş. Affedersin. Kaçıverdi. Bakar mısın annesi? Bunlar böyle ikili ikili kanka kanka.
1: Yapsaydı. Böyle fazla fazla attırsana.
0: Ha? Yaptırsaydık iki açık tane bir tane daha şu sebzeden koysaydık.
1: Şu sebzeden. Ay. Aa yedireceğim bugün sana.
0: Karışma.
1: Bu çok güzel oldu.
0: Benim, Nermin benim hatırım için denedi yavrum da olmadı be. Vallahi.
1: Biz sevdiririz dedik belki ha, ama.
0: Kurban olsunlar ablası.
1: Birkaç da böyle yumruk yapsa mısınız anne? Valla bak iç ağrış mükemmel. Muhteşem.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bir su bardağı, şey çay bardağı bulgurla. O kadar lezzetli olacak anlamayacaksınız.
1: Bu çakmak olacak. Resmen ateş edecek. Şu an size yaptığım bu görsel diyeceksin ki sen Nermin Öztürk.
0: Tarifiydi.
1: Nasıl bir ateş etmiş dediği demiş. Vallahi bak.
0: Ay bu arada şey söylemek istiyorum.
1: İki şey söylersen olur. Bir şey söylersen.
0: Nermin'ci, Nida'cığım. Bant yayınında bir tavuk yapmışız. Ben şimdi hatırlamıyorum.
1: Ne olmuş?
0: Bir izleyicimiz iki gündür yazıyor. Ne olur onun tarifini paylaş.
1: Ben de yazdım bayramda paylaşmadı çünkü.
0: Öyle mi? Ay. Biraz şey oldu galiba ama olsun. Onları bugün bir paylaş.
1: Sesi de çıkmadı. Duydun mu kızım?
0: Hı. Canım benim. Hadi. Hı. Yavrum.
1: Yok bir, hiç sesi çıkmıyor.
0: Bir tane
1: orada mı yaşıyor mu?
0: Bir tane daha alabilir miyim şu sebzeden?
1: Hı. Niye?
0: Hem içim var hem tencerede.
1: Bayram bölümümüzü koymamışsın, izleyicim soruyor. Yaz hanımefendiye koysun.
0: Şey yapamıyor mu?
1: YouTube'a koyulmamış daha. O yüzden beyazını
0: evet, koysun.
1: İzleyicim o tavuğu görmek istiyor çünkü. Sen de yaz. Özellikle rica ettiler. Siz de koyun bayram bölümümüzü de arkadaşımıza.
0: Tabii.
1: Çalışma arkadaşımıza.
0: Emek veriyoruz kardeşim. Canım.
1: Evet efendim, burası Nermin Enfes Mutfağı.
0: Şimdi geliyor, bir tane daha koyacağım Nermin ya.
1: Koyma, ne yap biliyor musun? Bunu böyle boş yapalım, Kadir de yesin.
0: Ya öyle mi diyorsun? Tamam, vazgeçtik. Özlemciğim sağ ol canım, istemiyorum.
1: Boş yapalım. Şeysiz.
0: O sebzesiz.
1: Sebzesiz yapalım. Bak gördün mü nasıl düşünüyorum seni? Çocuğumuz.
0: Gel yavrum gel, ablasının balı.
1: Ya gördün mü ablası? Hı. At onu da öyle yesin Kadir.
0: Bak şimdi Kadir, sana neler yapacağım ablacığım.
1: Çünkü içini çok beğendim.
0: Bu kaçmaz bu. Dağılmaz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Patlıcansız ben de yemek istedim onu Serpil. Ben de onu yemek istedim boş.
0: Ya.
1: İçi olmadan.
0: Zaten dağılmayacağı için rahat rahat tüketebilirsiniz.
1: Efendim ekranı yeni açanlar, fincanlarımıza yorum geliyor mu? Bak hakkıyla bir yorum yaparsanız fotoğrafımızın altına Beyaz TV'ye, Nermin Enfes Mutfağı'na bu fincan bugün hediye gidiyor. 40 yıl hatır bizde dedik efendim. Bu 40 yıllık hatır içinde yapmanız gereken sadece ve sadece
0: yorum
1: bize yorum
0: ve takip.
1: Takip yayını izlemek. Mesela bugün en çok favoriniz şu an 4. tarifi bitiriyoruz. Bugün mesela en çok favoriniz olan ne sizce yani? Sen
0: şimdiye kadar.
1: Hani ne pişirirsin?
0: Batol, pilav yandı.
1: Ne yandı?
0: Pilav.
1: Yanmadı. Yandı. Çok kısık altı.
0: Ama büyük gözde.
1: Ben kıstım iyice sıfırda bak yok gibi.
0: Ya işte
1: hepsi eşit kızarsın diye buraya koydum.
0: Öyle mi diyorsun? Tamam.
1: Yok bakayım. Yok bak cızıtlamıyor bile.
0: Ay geliyor sanki.
1: Tamam o gelsin pişiyor Serpil'im.
0: Mi diyorsun?
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Böyle bir ineyim.
0: İnme.
1: Bakayım patates.
0: Girer o patates. Ben sana söyleyeyim. 5 dakika sürmez yani.
1: O oldu gibi ben sana söyleyeyim.
0: Bir tık daha suyunu çeksin mi? Kısa ama kahveliye mi alsak? Ama gitme pirincimizi şey yapma üstünü.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok başarılı olacağını düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü onu biz yaptık.
1: Ama 2-3 dakika olursa bu
0: daha mı iyi olur?
1: Karnotla şey gibi olur.
0: Daha mı iyi olur diyorsun?
1: Bunun gibi olur.
0: Yalan. Ona ne oldu ki Nermin? Mis gibi oldu işte.
1: Tam istediğim gibi oldu.
0: Evet.
1: Yani püf noktası aslında bu tarhunotlu çöreğin püf noktası bir tık fazla üstünü pişirmek.
0: Nermin sana bir şey soracağım.
1: Sen sunucunun şefin her dediğini yapma. Kendi mutfağın şefi sensin, unutma. Ben söylerim sen istediğini yap.
0: Söyle hayatım. Şimdi ben sana merakımdan soruyorum bu arada. Bu konuyla bağımsız.
1: Fazla merak.
0: Ama olsun gene de sorayım.
1: Sor.
0: Şimdi böyle hani bu tarz mesela yemekleri yiyorlar ya. İşte atıyorum bizim aktüel pişirmiş bizde biz değil işte gelen misafiri yiyor. Yiyorken
1: tamam.
0: Abuk subuk saçma sapan yorumlar yapıyor.
1: Allah korusun.
0: Sana böyle bir misafir gelse.
1: Çok üzülürüm. Zamanında sence yaşadım böyle bir duygu.
0: Yalan.
1: Tabii. Şöyle anlatacağım. Üstü kapalı isim vermeden anlatacağım.
0: Tamam anlat, ben de bir tane sana anlatacağım.
1: Sen de mi anlatacaksın?
0: Allah'a var.
1: Hadi
0: geldim.
1: Herkes hayatındaki bir olayı anlatıyor.
0: Tamam hadi.
1: Siz de Nermin Enfes Mutfağı'na yazın.
0: Ne olur yazın vallahi bak.
1: Ama isminiz gözükür, görürler. Demeye yazın. DM'den yazın, okuyacağız size. Hı. Şimdi bir gün ben, Allah sizi inandırsın, 26-27 yaşındayım. Hı. Kerem Puset'te. Dün gibi hatırlıyorum.
0: Nerede?
1: Küçücük Puset'te.
0: Ha daha küçük anladım.
1: Kerem tabii 2009 yıl. Kerem'i 25 yaşında doğurdum. 6-7 aylık 25-26 yaşındayım. Ondan sonra çocuğumu ben koymuşum oraya. Bütün gün Serpil 10-15 çeşit yemek yapmış.
0: Hatır. Oh maşallah.
1: Düşünün çocukla.
0: Ay.
1: Ondan sonra bir yandan Kerem'le ilgileniyorum yavrum. Çok emmek de istemezdi. Mız mız bir çocuk, tamam mı? 10-15 çeşit sofrayı ben kurmuşum. Ay, ama sofrada bir kuş sütü eksik. Akşamı da kalabalık misafirim gelecek. Boş ver, ismi lazım değil. Top dolu bir yani 15 kişi 20 kişiyi ağırlayacağım. Koydum sofrayı, Serpil her şeyi hazırladım.
0: Tamam.
1: Bir kuş sütü yok, tamam mı masada?
0: Maşallah.
1: Ondan sonra biri bir şey getirdi. Ben de onu aldım. Masanın kenarına koydum.
0: Ha, ikramlık.
1: Ertesi

0: gün. İkramlık hani o da yesin.
1: Ha, eli boş gelmemiş.
0: Ha, eli boş gelmemiş.
1: İyi yapmış, ne güzel koymuş.
0: Ertesi gün sen git arkamdan konuş.
1: Ne demiş?
0: Sıkıştır benim gereksize.
1: Ya,
0: ondan
1: tamam.
0: Sonra...
1: Hay ne diye
0: işte
1: söylemiş?
0: İşte şey arkaya koydu, atmadı, işte öne çıkartmadı masayı falan. 15-20 gün kıyamet ya.
1: Aa.
0: Gerginlik falan filan. Sonra öğreniyorum bu.
1: Ha.
0: 20 çeşidi koymuşum. Nezakette, örfte, adette kusur etmemişim. Sana dil çevirmemişim, laf etmemişim.
1: Aa.
0: O bir çeşidi ben masaya zaten koymuşum ki. Ki
1: çıkarmasan öyle bir...

0: Çıkarmasam ayıp.
1: Getirdim ayıp. Hemen koymuşum masaya. Ne yapayım, masanın ortasına mı koyayım? Kurabiye soğuk masanın ortasında olmaz ki.
2: Bir de hani ev sahibi gelene kadar misafir hazırlıyor ya onu.
1: Ondan sonra dedim ki kızım dedim, Nermin Öztürk 25 yaşındasın. 3 çocuk büyütüyorsun. Ağzına da kuş tutsan yaranamıyorsan. Sen de dedim bundan sonra ona göre muamele yap dedim. Ama olmadı, gene eski kafayla muhabbeti yaptım.
2: Yalan.
1: Ama çok üzülmüştüm.
2: Aa, ben de üzülürüm.
1: Ne ağlamıştım, hakkıma girmişlerdi.
2: Ben emek veriyorum abi. Ben çünkü ben
1: vallahi
2: de çok
1: vebal çok büyük bir şey. Bak unutmam, unutturmam. Gün gelir hesap için gelirsiniz.
2: Şey, şimdi o sana anlatacaksın. Hayır, ben bu soruyu niye sordum biliyor musun? 30 saat ya, bir işte şey yapabilir miyiz rahat?
1: Yapabiliriz.
2: Gözün içine bakmadan böyle konuşuyor, çok hoşlanmıyorum. Tamam. Bu tarz yorumlar yapıyorlar ya Nermin.
1: Çok üzülüyorum.
2: Şimdi bak, işin bilir kişisi değilsen. Gerçekten şimdi sen yorum yapsan. Derim ki arkadaşım sen bu işi biliyorsun, okey.
1: Hadi birbirimize yaparız.
2: Ve onu şey diye alırım biliyor musunuz? Ben tecrübesinden faydalanacağım Nermin diye alırım.
1: Evet.
2: Neyse, yorum yapıyorlar Allah'ım, ama ne yorumlar? Yazık. Ay tövbe estağfurullah, hakaretler hakaretler. Yazık. Arkadaş bu ne ki ya?
1: Eline dikkat et.
2: Bu neyin kafası? Neyse, buna çok üzülüyorum bir. İkincisi ben de senin gibi ben konuyla alakalı
1: hiç
2: değilim aslında.
1: Hiç yok. Hani dağ küsmüş, dağın haberi yok.
2: Benim de nasıl biliyor musun? Senin atıyorum işte Melike'yi evlendiriyoruz. Melike'nin evine çeyiz geliyor. Bak Melike'nin evine çeyiz getiriyorsunuz. Ben Melike'nin evine yakın oturuyorum. Sen dünürleri münürleri topluyorsun. Topluyorum. Bana geliyorsun.
1: Aman yarabbim.
2: Tabii sen diyorsun ki Serpil.
1: Sen de yemek
2: bu arada
1: yapsan.
2: Ben çalışıyorum. Hayır şöyle. İşte evi temizlemeye gelen hanımlar, tamam. İşte anneler, teyzeler hepsi sana geliyor.
1: Yandan da şu çikolatayı koyalım.
2: Dedim ki aa tabii buyurun buyurun, başımın üstünde yeriniz var.
1: Tamam.
2: Neyse Nermin'im, ben bunları aldım. Allah ne verdiyse senin dediğin gibi çıkarttım. Bir de bizde şöyle bir durum da var. Nermin de bunu yaşıyor çok. Onun için bildiğim için rahat söylüyorum. Nermin'e gelecek misafirde şey diyor. Ya da Nermin'i davet eden şey diyor. Ya biz size işte ikram etmeye korkuyoruz. Değil arkadaşım, biz de evimizde her gün... Bakın bu tarz yemekler yiyoruz. Neyse.
1: Evet ya, öyle demeyin
2: Nermin,
1: ama.
2: Dünyaları yaptım. Allah...
1: Memnun
2: kabul etsin.
1: Değil mi?
2: Aa, bir de o arada bulaşık makinen bozuldu mu? Bir ton bulaşık içinde. Neyse, uzun hikaye. Nermin beşinci yaptım, döndü bana şey dedi. Aa dedi, çorban tuzlu olmuş dedi.
1: Bak. Abi işte nefret ederim.
2: Bir de bu arada...
1: Niye biliyor musun? Tuzluysa da sus, ben de onun tuzlu olduğunu fark ederim.
2: Yok,
1: belki de
2: bu arada değildi.
1: Yani.
2: O belli ki daha az tuzsuz seviyor.
1: Kusur demek ki.
2: Bir de şey böyle,
1: kusur
2: hani
1: arıyor,
2: bak
1: kusur.
2: Mesela Melike'nin...
1: Benimkisi gibi 20 çeşit var, ben almışım, bunu buraya koymuşum.
2: Bu arada örnek diye söylüyorum, böyle bir şey yok. Melike'nin dün şey kayınvalidesi bana dönüp şey yapıyor böyle, çorbamdan bir kaşık alıyor. Ay çok tuzlu olmuş çorbam, ben bunu içemem.
1: Vallahi çok üzülüyor.
2: Aa, bizde içli köfte böyle yapılmaz ama. Bak bak bak bak. Ya köfte yap. O onun değil aşkım.
1: Ha,
2: beyazı ben var. Yapacağım. Hay kabım kirlendi. Gittik.
1: Görüyor musun?
2: Sinirlendim ya.
1: Yani ne olursa olsun kalp kırmayın. Yıllar da geçse unutulmuyor.
2: Abi
1: ya
2: ben bunu emek veriyorum.
1: Neden ortalığı karıştırmak için ortaya bir şey atıyorsunuz? Ya küçücüğüm zaten. 26 yaşındayım. 3 çocuk bakıyorum. Telaşlıyım. 20 çeşit koymuşum sofraya.
2: Bir de küçücük çocuğu var yalnız.
1: Yani ve ağırlamışım. Krallar gibi kaç tane çaydanlık boşalmış. Gece sabaha kadar ben ayakta kalmışım. Bir öğreniyorum ki ertesi gün arkamdan böyle bir şey. Ay, de ertesi gün değil. 10 gün sonra, 15 gün sonra öğreniyorum.
2: Ha.
1: Sürekli böyle şeyler, hareketler.
2: Trip tavır mı?
1: Heh, trip tavırla. Aman. Yapmayın. Yani kimsenin o gün... Sizin önünüzde bak hak zaten koymuş sofra. Zaten bir hakkılarına girmişsiniz, öyle düşün. Bir hakkım geçmiş size.
2: Elini çek.
1: En azından bu muhabbeti yapmayın ki kırılmasın ya. Kimse kimseye gücenmesin. Eksik de olsa, fazla da olsa hep Peygamber Efendimiz demiş ya, kapatıcı olalım. Kamufle edici taraf olalım. Her şeyi ortaya savurmayalım. Hataları da gizleyelim. Beşinci tarif geliyor efendim.
2: Şimdi bu bunun. O orada erisin. Onun
1: orayı Serpil yaparken... Ben size dışarıda 1000 TL'lik yiyebileceğiniz bir çoban salata yapacağım. Dışarıda 1000 TL. Nermin'in enfes mutfağında 0 TL. Yani masraflarını karşıla, sofrana koy. Siz çoban salatasının sunumunu 1000 TL'ye getirdiniz mi hiç?
2: Nermin.
1: O görseli çıkarttınız mı? Biz çıkartacağız. Biz çıkartacağız. Biz demiştik şeker domatesle yapacağız bunu.
2: İşte bunu bakarken şey yapamadık.
1: Evet, o olmamış biraz.
2: O olmadı olsun. Ama bu da öyle.
1: Kiseye yaparız, bıçakla alırız o kısmı, öyle yaparız. 4 adet iri domatesimiz var.

0: Bu 4 sayılır ha.
1: 2 adet pardon. Bu 4 sayılıyor doğru. Çoban salatasında 2 adet domates, 2 adet salatalık, 1 adet kırmızı soğan, yarım demet çikolataya bak, maydanoz, sosu için 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, tuz, isot, karabiber, sunumunda süzme yoğurt, zeytinyağı, kekik. Ben şimdi bunu yaparken Serpil de çikolatayı yapar olabilir.
0: Şimdi Nermin'im çikolataya bakıyorum ama sana çok büyük.
1: Serpil domatesi 1000 TL'de yapacağız ya, senden büyük bir tencere istiyorum.
0: Şimdi benden
1: şu şekilde yapsak daha
0: doldurmasını olur. Bence düşün.
1: Değil mi? Yani tabii. Şu şekilde yapalım.
0: Bence şöyle. Aynen. Ama onun içine şey istiyorum Nermin, sana zahmet bir yere atmazsan senin salataya geri koyacağız.
1: Bir pişirelim.
0: Ama şimdi değil. Şimdi
1: önden
0: değil.
1: Bir pişirelim, sen bir ver bana.
0: İçine oymadan pişirelim. Bizim kırmızı tenceremiz nerede? Şey şöyle. Cam kapaklı derin.
1: Şöyle üstüne 1000 TL'lik salata, çoban salatasının sunumunu yapacağız.
0: Şimdi
1: ben bunları buraya koyacağım. Serpil üstüne sıcak suyu.
0: Dur. Evet,
1: direkt şimdi dök üstüne.
0: Gelmedi, kaynamadı, koyma. Neyse tamam, ben kapattım.
1: Şöyle şuradan doldur. Ben şuradan bir...
0: Erimedi. Direniyordu. İstersen sen, sana şey vereyim, böyle bana salatasını yapacaksın ya
1: şu
0: minicik, küçük mi yapacaksın?
1: Ben. Şimdi kıymetli izleyenler, bu salatayı yaparken çok keyif alacaksınız. İlk etapta o domatesler bir suda haşlansın, tamam mı?
0: Ben bu arada pilavın altı sönmedi biliyorsun değil mi?
1: Hı.
0: Sönmemeli mi?
1: Bence artık yavaş yavaş sönmeli.
0: Şimdi ben senin yerinde olsam şunda rahat çalışırım. Bu tahttan temiz ve büyük.
1: 1000 TL'lik yapacağım için salatayı kabuklarını soyuyorum. Evde kimseye bana para vermediği için direkt kabuklu yapıyorum. Hiç
0: aa, yapmam. Yapmam gerekiyorsa.
1: Yaparım abi. Yeter. Soydum.
0: Şimdi İncecik bence soydum. Benim beyaz çikolatam.
1: Bir de bu üstündeki o yeşil şeyini hiç sevmem. Salatada da gözünce
0: çökünü ben de sevmem.
1: Saygısızlık olarak algılarım.
0: Aynen.
1: O yeşilini ayıracaksın. Şimdi domatesin üstüne serpil, hemen at suyunu.
0: O özenilmemiş bir durum zaten bu arada. Bir şey söyleyeyim mi bence?
1: Atalım onun üstüne suyunu. Birazcık onu bir şey yapalım.
0: Zaten böyle çok değil. Kabukları soyuluncaya kadar. Aksi halde çok yumuşar ya. Biz onu yapmayacağız zaten.
1: Sana çoban salatasını
0: soğuk suyunu da hazırlayayım.
1: Doğrayacağız, tamam mı?
0: Hemen açtım. Ay kremam da kaynadı, yetiştiremedim. Hemen şöyle.
1: Yani bir domatesi. Şöyle minik minik doğruyoruz. İsterseniz içindeki çekirdekleri alabilirsiniz ama ben onları çok seviyorum. Çilek yermiş gibi geliyor bana.
0: Kremam kaynatma noktasına bir tık geçtiği için bekleteceğim ki soğusun. Ama ben bu arada
1: beyaz çikolatamızı dolduruyoruz.
0: Bu beyaz çikolatanın bu durumundan o kadar çok sıkılıyorum ki beni hep patlatmaya çalışması beni yoruyor.
1: Salatalıklarımı alıyorum.
0: Şimdi bu arada gözüm domateste, hemen oraya soğuk bir de su yaptım.
1: Onu bence biraz daha pişirelim ki iyice.
0: Yok, tersini çevireceğim.
1: Rahat çıksın.
0: Kabuğu zaten çıkar Nermin onu.
1: Şöyle bir alacalı boyu soyuyorum. Bu salatayı gerçekten gördüğümüzde restoranda 1000 küsür TL'ye satıyorlardı. Biz dedik Serpil'e niye yapmayalım? Yani biz bunu, bu sunumu şey, niye ekrana getirmeyelim?
0: En minik haliyle gelecek değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Bu arada bakın suyum kaynadı. Hop domatesimin sırtını çeviriyorum. Yani popo kısmını. Şöyle zaten olmak üzere. 30 saniye sonra onu almam lazım domatesi.

0: O kadar güzel oldu.
1: Salatalıkları da böyle incecik doğruyorum.
0: Ben de beyaz çikolatamı da boşalttım.
1: Evet, orada çikolata da boşalıyor. Efendim, çok şık sunumları, çok cüzi rakamlara kendi evinizde eşine, dostuna, ailene, çoluğuna, çocuğuna hazırlayabileceğini gösteriyoruz. Beyaz TV'de. Şimdi o domatesler oradan ne olacak biliyor musunuz?
0: Hoppa, onu almamız lazım.
1: Bence bir tık daha.
0: Hayır. Çıktı.
1: Ha, çıktı mı? Hemen hadi. Böyle soğuk suyun içine atıyoruz. Üstlerine biliyorsunuz koymadan bakın, şeritler yapmıştım.
0: Bu arada tek derdimiz şuydu. Bakın.
1: O üstündeki kabuğunu çok aman, rahatlıkla alma. Aa, gösterseydin çok güzeldi. Ha, göster.
0: Bakın. Şu. Parmaklarım çikolata yanlış anlaşılmasın.
1: Onu tam olarak soymak için.
0: Bunun için burada.
1: Onun için onu görsün izleyicimiz. Çok rahat şimdi suyun içinde size nasıl soyduğumu göstereceğim. Evet, burada çoban salatamın malzemelerini neredeyse hazırladım. Ah. Yandın mı? Ne oluyor? Ne
0: yok,
1: oluyor?
0: Yok, yetiştiremedim burayı da. Kremam
1: sen
0: soğudu diye
1: bir şey
0: düşün.
1: Yok zaten. Orada kal.
0: Yok, kremam soğudu.
1: Sonrasında
0: yani işte sözün özü öyle durumlara
1: ayıp
0: karşı.
1: Ya, gerçekten o ben onları çok kınıyorum. Açık ve net söylüyorum. Yapmayın abi, kimsenin gözyaşına, kimsenin size olan sevgisine, saygısına bu muhabbeti yapmayın ya. Yapmayın yani.
0: Bu arada Nermin, ne biliyor musun? O olaydan sonra kendi kendime karar verdim.
1: Değil mi? Bak evet. Bir de küstürüyorsunuz.
0: Karar verdim.
1: İyi olan insanları küstürmeyin ya. Küstürmeyin hocam.
0: Ben bu arada öyle bir programa gitsem kendim. Hı hı. Gitmem de. Gitsem 15 dakika sonra masadan herkese şey derim. Hadi canım. Hadi size iyi günler. Derim.
1: Dersin biliyor musun?
0: Derim. Sorarım sen biliyor musun o yemek nasıl yapılıyor diye. Derim valla.
1: Çoban salatada hepsini minik severim.
0: Mantıklı mantıklı eleştireceksin. Nermin'im bunu çıkarmamız
1: onu
0: lazım.
1: Onu geliyorum ben hemen şimdi. Gel. Sen şu çikolatayı başla bence bulmaya.
0: Ben ona gidiyorum. Sen şuraya al ki.
1: Burada bakın.
0: Sana temiz kap vereceğim şimdi bunu.
1: Üstüne şeritler atmamın nedeni domatesimin çok rahatlıkla soyulabilmesiydi. Heh,
0: İçini buraya oyalım.
1: Şöyle görüyorsunuz. Bak gördün mü? Pat diye bir taşım kaynattım. Ne ziyan ettim ne çarçur ettim. Gitti. Hemen kabuğum kalktı. Bu şeker domateslerde alt bu taraf böyle oluyor. Sıkıntı yok. Onu ben şimdi bıçakla alırım.
0: Almasak da olur. Şey koyacağız ya hafif yüzeyini patlatmadan.
1: Şöyle. Aldım.
0: Çünkü patlayınca da güzel olmayacak şey
1: patlamadım.
0: İçine.
1: Patlamadım. Ayarladım.
0: Yok çikolatam aslında. Neyse.
1: Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Şey
1: çok
0: soğudu.
1: Kolay soyuluyor bu taktikle yaptığınızda. Sunumunuz da çok güzel olacak.
0: Bu çikolata niye bu kadar hassas bir varlık acaba?
1: Evet, bunu böyle temizledim. Bir elime su tutayım, geliyorum.
0: Bunun altını kontrol ediyorum ve bir çimdik daha
1: la ilahe illallah.
0: Su vereceğim.
1: Kapağını bırakıyor muyduk üstünde böyle?
0: Yok,
1: yoksa
0: hayır.
1: Sadece içini alayım mı? Vereceğiz.
0: Kapağını çıkarmıyor Nermin.
1: Tamam. Dur bir dakika, sırt üstü
0: yoğurdun
1: gelecek.
0: Üstüne.
1: Şunu şöyle bir alıyorum buradan.
0: Azıcık daha buna su veriyorum ki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Patlıcanlarım da çeksin ve pişsin. Niye ben yetişemiyorum sana şu anda acaba? Bir ağırlık mı çöktü bana, ne oldu?
1: Yok yok, gidiyoruz, güzel gidiyoruz.
0: Şimdi.
1: Bunu burada domatesini kullanmak istiyorum.
0: Çoktan. Özlemim.
1: Böyle bir oyma işlemi yapıyoruz.

0: Ne uğraştım değil mi? Hep bunlar bana sonradan gelen adetler.
1: Niye uğraştın canım? Bir şey yapmadın ki. Hepsini fıtı fıtı fıtı fıtı doğradık.
0: Şimdi izleyici onu diyecek.
1: Ha, anladım. İç ses. Ama masada o nasıl duracak? Varın siz düşünün bir de onu.
0: O içine ziyan etmek istemiyorum.
1: Evet, yanındaki temiz pembe kabı onun için getirdim sana.
0: Hepsini bunu kullanacağım.
1: Tek seferde çalışmak için bunu böyle bir... Şöyle gideceğim abi.
0: Biraz daha güzel oyucu. Hı.
1: Tamamdır.
0: Şöyle içine oyabildiğim kadar. Siz bunu daha tatlış küçük domateslerle de yapabilirsiniz. Biz böyle şeker domatesle yapmak istedik.
1: Hem büyük hem çalışması kolay olacak diye
0: şöyle
1: böyle düşündük.
0: Vay vay vay, birazdan ne çıkıyor? Yalnız şu an ekranda görüyor musunuz gofret kurabiyeyi?
1: Daha bitmedi, bekleyin.
0: Ekranda
1: bekleyin.
0: Görüyor musunuz sunumu? Hay Allah Allah.
1: Daha fıstığı var bunun, bakın. Fıstığını da koyayım. Ya bir şey söyleyeyim mi? O unu kavurmak, o fındığını kavurmak falan Nermin. Gerçekten hani baktığında aa sıradan bir kurabiye canım. Ama değil, öyle değil. Gerçekten değil.
0: Domatesin içini de ziyan etmem. Burada
1: etme arkadaş.
0: Sosunu da kullanırım ben onu dedim.
1: Sana çukur kap vereyim mi onu karıştırman için, yani sosu
0: şimdi
1: vesaire.
0: Şimdi alacağım sen. Yap. Ama bunun ben sunumunu göstermek istiyorum. Bana sarımsaklı yoğurdun sunum tabağını hazırlarsan bayıla bayıla
1: yetişeceğim
0: koyarım.
1: Sana.
0: 4 dakikamız var. Ona göre dakikayla yetişiyoruz. Yarışıyoruz. Şimdi efendim. Kaldıramadım. Şöyle domates, soğan, salatalık. Akıllı kullanacaksın. Allah akıllı vermiş.
1: Şimdi.
0: Kullanmadığında hamallık yaparsın. Ben yıllarca kullanmadım. Hamallık yaptım. Olsun. Olsun.
1: O da lazımmış demek ki. Nermin.
0: Ona da olsun. Ona da olsun.
1: Yapma bunu bana, yapma. Şu an yapma.

0: içine atıyorum. Birazcık her yeri sulamış olabilirim. Normal.
1: Ne canım?
0: Çalışıyoruz. Haydi bismillah. Ve geldik son dokunuşlara.
1: Benim bir fıstığım kaldı diye düşünüyorum.

0: Tezgahım tertemiz. Soğanım yere düşmüştü, aldım. Orada beni yargılamayın. Şunu aldım. Bu çoban salatasında ben...
1: Hadi bakalım,
0: zeytinyağı severim.
1: Nar ekşisi çok sever.
0: Limon suyu çok severim ama çok olmuş. Az koyayım, serpilemez. Şöyle.
1: Kurban olsunlar. Salatalı da ben az koysaydım keşke, değil mi?
0: Şöyle. Fazla
1: tamam,
0: fazla.
1: Sen koy nar ekşisini, ben yerim.
0: Yok yok. Koydum. Burada sumak, özellikle karabiber ve tuzu ekliyorum.
1: Şuranın Nermin görüntüsünü görüyor musun? Bir taraftan da seni ben de...
0: Vallahi görseller yıkıldı.
1: Hemen geldim. Yettim, görseller... yetiştim.
0: Sadece bana sarımsak koyuyordu zemine. Ben domatesi dolduracağım şimdi.
1: Hemen. Şimdi. Allahu Ekber. Hay nasıl güzel olmuş. Bu arada zemindekilerin hiçbir tanesi toz kir değil. Şey, ne derler?
0: Sumaktı.
1: Sumak. Şimdi Nermin'im, aslında bunun sarımsağı yok.

0: Bunu şu kapta çırpacağım. Çünkü çoban salata ya bu kuzu.
1: Evet.
0: Dur geldim canımın içi.
1: Şimdi size bir sunum hazırlıyoruz. Bunun da görmeden gitmenizi istemem. O yüzden biraz acele ediyorum.
0: Bence güzel oldu.
1: Evet.
0: Şöyle tatlı kaşıkla çıkmadı mı sana? Rahat
1: çıktı. Tamam. Biraz daha içine fazla harç koyabilmek için. Sen onu
0: şimdi
1: hazırlayana kadar.
0: Bekle.
1: Ay. Şey yapsana. Zemine onu koysana hemen, ben bunu çevireyim.
0: Geldim. Sen de olduk ikisini koy oraya.
1: Tamam.
0: Ben hemen geliyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ay buna iki olmaz.
1: Ayrı ayrı bir tane bir tane yapalım. İkiye bölürsen çok iyi olur. Yoğurdu koysana bana sen bir tanesini.
0: Şunu koyacağım.
1: Gidiyoruz.
0: Çapraz.
1: Heh, tamam. İkisini aynı yere mi koyalım?
0: Evet böyle. Birini bir köşeye.
1: Sen onu bana hazırla.
0: Hemen geldim.
1: Efendim dakikalar sonrasında harika sunumumuzla sizler yorum yapmaya devam edin. Ben size şunu söyleyeyim. Birazdan göreceğiniz masa hayal ürünü değil. Tamamen bizim size bugünkü şovumuz olacak. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
0: Geldim dur dur.
1: Ve geliyorum efendim.
0: Gönder hocam şu köşeye yapıştır.
1: Bismillah.
0: Hoba.
1: Bir dakika bir dakika. Hop. Aman ya Rabbil Alemin.
0: Şimdi.
1: Evet efendim dakikalar sonrasında bu güzel soframızla karşınızdayız. Hiçbir ayrılmayın.
2: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
14: Yine ne söyleniyorsun H5?
13: Devrelerim şişti, hoş 5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
14: Şarj olmaya mı?
13: Ah, şarj olmaya.
15: Hoş 5'i durdurabilirsen.
16: Abi motor komple gitmiş.
17: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Hadi başamalos.
7: Oo.
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya
8: mutlu ol. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot Ice Break.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi.

0: Sistemi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hadi başamalız.
5: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız
3: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.
12: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
13: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
20: Evet efendim, birbirinden lezzetli, harika sunumlarla karşınızdayız. Ben özellikle önce domatesi yakından görmenizi istiyorum. İlk etapta gördüğünüzde diyeceksiniz ki...
21: İki tane domates.
20: Bu nasıl bir çoban salata, aman yarabbim. Ve sonra o çoban salatanın
21: ortadan
20: lezzetlendiğini sizlere göstereceğim. Bakın.
21: Bu arada bizim soymak için soyacağımız bıçak için kabuğunu soymak her şeyimiz var. Ama bu bir gastronomi tekniğidir. Haşlayarak zar gibi kabuğunu alma tekniği
20: var. Bakar mısın
21: biz
20: ya?
21: Biz onu yapmak istedik.
20: Şöyle bir servis geldiğini düşünün. Nasıl döneyim? Şöyle mi döneyim? Şöyle döneyim, tamam. Heh. İçine bir görün. İçinden şöyle salata dökülüyor. Sosuyla, zemindeki yoğurtlu, zeytinyağlı, iç harcıyla özleşmiş. Şeyimizi de çok güzel doğradık. Şöyle göstereyim.
21: Evet.
20: Bakar mısınız? Efsane bir çörek yaptık. Hamuru içindeki o tarhun otuyla birleşmiş. Görselinin çok iddialı olduğu şık bir lezzet. Hemen yan tarafta efendim. Patatesler orta kısmındaki o fasulyesiyle bakar mısınız eşsiz bir görseli. Yan tarafta çakmak patlıcan dedik. Hakikaten çaktı görseli üstündeki yoğurtlu sosuyla birlikte. Kurabiye zaten sanat eseri oldu. yapın, atın, kenara koyun, üstüne hiç çikolata sosunu bulamayın, kavanozlarda haftalarca saklayın. Hiçbir şey olmaz. Allah'a emanetsiniz. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sevgiyle sizleri bekliyorum.
4: Hoşçakalın. Hocam.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: O kurdelen duruyor mu hala?
1: Evet, duruyor. Yukarıda, çöplerin orada.
0: Onun yeri orası mı sence?
1: Değil. Hanın yeri de orası değil. Ama o da orada. Çöplerin arasında. Çöplere sarılıp uyuyormuş, biliyor musunuz? Geceleri gidip çöplere sarılıyormuş. Ben kurdelemi atsam ne? Kardeşim kendini atmış yıllarca çöpe. O bana daksil verdi. Ama ben ona veremedim. Ben beyaz kalemle çizemedim ona yazılanı. Kızdım. Çok kızdım hem de. Pisliğe bulamış kendini.
0: Kızdın öyle mi?
1: Evet, çok kızdım. Kızdım, haksız mıyım yani? Ne yani? Yani bu yapılır mı? Yapılır mı bu? Biz o kadar dikkat ederken, temizlenmeye çalışırken o gidip tam tersini yapıyormuş meğerse. İnsan düşmanına yapmaz yani bunu.
0: Size düşmanlık olsun diye mi yapıyordu bunu sence?
1: Önce anneme, sonra bize.

0: bakıyorsunuz? Haksız mıyım yani?
1: Bu başka ne anlama geliyor senin için? Çöplerin arasında dolaşan, onların içinde yaşayan bir kardeşinin olduğunu bilmek sana nasıl hissettiriyor?
0: Pismişim gibi. Aynı evde yaşıyoruz sonuçta. Pisliği bize de bulaşmıştır.
1: Yani annenin size yıllarca hissettirdiği gibi.
0: Peki biz niye gidip karışmıyoruz o çöplerin arasında, gidiyor o karışıyor? Onca pisliği eve getiriyor.
1: Gerçekten sadece o mu getiriyor? Yukarıdaki çöpler peki? Onları oraya kim getiriyor?
0: Onlar çöp değil.
1: Değil mi sahiden? Sen dün gece dışarıdaki konteynere ne attın? Madem çöp değil, neden attın?
0: Biz gidip çöplere sarılıp uyumuyoruz ama.
1: Sarılmanın birçok yolu vardır Gülben. Sadece kollarımızı açıp yapmayız bunu. Bazen de medet umarak yaparız. Sarılırız bir şeylere.
0: Nasıl yani? Biz de mi şimdi gidip çöpe sarılmışız?
1: Çöp ne anlama geliyor?
0: Pislik.
1: Annen size ne hissettirirdi?
0: Pislikmişiz gibi. Hiçbir işe yaramayan, öyle fazlalıkmışız, artıkmışız gibi.
1: O öğretmenin notu sana ne hissettirdi?
0: Pislikmişim gibi.
1: Kardeşin nasıl hissediyordur sence?
0: Gibi. Çökmüş gibi. Benim kardeşim çöp değil ama.
1: Peki ya sen?
0: Ben de değilim.
1: Bugün de yapacak mısın ödevini? Oradan bir çöp alıp ait olduğu yere atacak mısın?
0: Bir değil. İki çöp atacağım.
1: Onları attıktan sonra ne diyeceksin kendine?
0: Aferin Gülben. Aferin diyeceğim.

0: Esat Bey geldiler. Sizi toplantı odasında bekliyorlar.
1: Sağ ol Şidem, geliyorum. Han Bey geldi mi bu arada?
0: Hayır efendim.
1: Tamam, geliyorum ben.

0: Toplantı burada değil miydi? Ben mi yanlış anlamışım?
1: Yok, doğru geldin. Toplantı burada. İkimiz yapacağız. Baş başa. Ben senden özür dileyeceğim.
0: Bu özürlerin sayısı arttıkça ağırlığı azalıyor. Fark ediyor musun?
1: Fark ediyorum. Ama belki lahmacunun hatırına benle biraz burada oturursun.

0: Soğan da söyledim. Toplantıdan önce iyi gider dedim. Kesin alırız krediyi. Garanti olur.
1: Gülemiyorum, kusura bakma.
0: Ayran?
1: Ceylan'ı da üzmüşsün. Onu nasıl telafi edeceksin? Sushi ile mi?
0: Onun telafisi olacağını sanmıyorum.
1: Beni aileden saymıyorsun, tamam. Arkadaşın olarak da güvenmiyorsun. Onu da anladım. Ama Gülben'in yanında bir daha böyle bir şey yaparsan... onun üzülmesini istemiyorum ben. Anladın mı?
0: Ben de istemiyorum.
1: Güzel. Soğanı az söylemişsin. Yemem onu ben.
0: İlk sana söylemiştim. Dalga geçtiğimi sanıp kızmıştın bana. Kendi aileme bile değil. Bir tek sana söyleyecek kadar güvenmiştim. Denemiştim yani.
2: Biz ailecek hastayız Esat. Kız kardeşlerim deli. Apartmanın bir dairesinde çeşitli çarşaf saklıyorlar. Ben de geceleri sokakta çöp topluyorum.
3: Ben de saf saf oturmuş dinliyorum. Güzel. Çok güzel hikaye. Üşenme, yaz bunu. Korku romanı diye kakalarız. Çok satar ha, iyi satar.
0: Ama anlıyorum. Ben de olsam inanmazdım. Yine de denedim. Arkadaşım olduğun için değil, ailemden olduğun için. Ve bu Gülben'le evlenmenden çok önceydi.

0: Han, bir bakar mısın?
1: Gülben, sen misin?
0: Asansördeyim, gel.
1: Ne yapıyorsun orada?
0: Seni bekliyorum.

0: Bu ne?
1: Bu senin aferin.
0: Ben ne yaptım ki bunu hak edecek?
1: Bana daksil vermiştin. Hatırlıyor musun? Sen pis değilsin.
0: Gülben. Ben dün gece gitmedim oraya.
1: Git sen de. Pis değilsin benim için.

0: Bu çok güzel oldu burada. Baktıkça hatırlarız artık. Sadece ben değil, siz de unutuyorsunuz bazen çünkü.
1: Neyi unutuyoruz baba?
0: Oradakini.
1: Bu duvarda ilk defa mutlu bir fotoğraf var.

0: Emin misin sen ya gelmeyeceğine? Kalma evde tek başına. Safiye abla yüzünden mi gelmiyorsun sen?
1: Yok oğlum. Hem benim için de iyi olur. Biraz kafamı dinlemiş olurum.
0: İyi bak yani acıkırsan falan...
1: Ay oğlum ben bakarım başımın çaresine. Hadi bekletme insanları artık.
0: İyi tamam. Tamam hadi bay bay. Tamam kapat kapat sen.
1: Ah oğlum ben de şimdi seni arayacaktım. Açamadım dün kusura bakma.
2: Nereye kadar kaçacaksın Şenur? Hocanım ben seni. Dön evine. İnsan gibi konuşalım. Tamam yaptım bir hata. Ama sen de çok üzerime geldin. Neredeysen söyle gelip seni alayım.
1: Sakın ha. Bundan sonra ancak mahkemede görürsün sen benim yüzümü.
2: Ne demekmiş o?
1: Boşanacağım senden.
2: Dene bakalım. Gücün yetiyor mu? Tek başına iki gün geçiremezsin sen. Tıpış tıpış döneceksin yine.
1: Dönmeyeceğim.
2: Ben almasını bilirim seni.

0: Aa, ha? Kurdele mi taktın sen ya?
1: Evet.
0: Sebep?
1: Bugün çok önemli bir krediyi almayı başardık.
0: Allah Allah. E iyi madem, hadi hayırlı olsun. Baba bak, gurur duyuyor oğlunla.
2: Oğlum ne yapacaksın krediyi? Borca harca girmeseydin ben sana verirdim.
1: Kendim için değil baba, şirket için aldık.
2: Hangi şirket?
3: Sizin kurduğunuz şirket Hikmet baba.
2: Ha, iyi o zaman. Aferin bana.
0: Ay, abla nerede kaldın Hacı? Ben çok acıktım ya. Daha ne kadar bekleyeceğiz?
2: Gelsin, ben de soracağım ona. Bakalım bu sefer geçebilecek mi yalan testini?
0: Baba, Naci sana dondurma almaya gitti.
2: Nasıl? Naci bana dışarıdan dondurma mı alacak?
0: Evet.
2: Sen izin veriyorsun yani.
0: O güzel yerden alır. Bir top yersin, bir şey olmaz.
2: Ah dudulu alsın söyle.
0: Hah, geldi.
4: İyi akşamlar. Geç kalmadım umarım.
1: Ahu dudulu mu?
4: Yok şey, vişneli yanlış mı aldım?
2: Yok yok, doğru almışsın. Gel sen gel.
4: Bunu nasıl yapalım Safiye?
0: Ben alayım. Yok. Alırım ben.
2: Sor bakalım Esat'a, o ne almış? Hiç, ne alacak hava ancak.
0: Hiç de bile baba. Bir kavanoz reçelle geldik biz buraya. Elimiz boş gelmedik yani.
2: Ha, o reçeli Esat mı yaptı?
3: Yok Hikmet baba. Ama ben dersime çalıştım bu kez. Buyurun, size aldım.

0: Vay, pahalı bir şeye benziyor bu. Sen de kredi mi çektin yoksa?
1: Beğendiniz mi?
0: Beğendim. Aferin.
1: İyi, tamam.

0: Karnım gurulduyor.
1: Gel Esra abla, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Şekerparem, ne yapıyorsun?
1: Hoş geldin kızım.
2: Ay, hoş bulduk benim amca. Bayağı zaman oldu değil mi beraber yemek yemeyeli? Çok oldu. Özlemişim.
1: Biz de seni özledik.
2: Ha, dolma yaptım ben. Beraber yeriz diye ama tabii İnci'ninki kadar iyi olmadı. Vermişti tarifi o bana.
1: Eminim çok güzel olmuştur. Sağ ol.
3: Aa, Sırık hoş geldin. Sofrayı kurdum ben. Yemekler de sıcacık. Size afiyet olsun.
1: Sen nereye gidiyorsun? Yiyecektik işte hep birlikte.
2: Ya Okşan gitme, dur, daha dedikodu yapacaktık seninle.
3: Ay yok. Dışarıda işim var benim, başka zaman. Hadi, ay tutmayın beni. Şunu çıkarayım da dur. Kapat sen, kapat, kapat. Kapat kuzum.
2: Nesi var?
4: Bayram abiyle bozuşmuşlar. Ama nedenini bana katiyen anlatmıyorlar.
2: Aa, benim amca.
5: Bırakın insanların özelini. Hadi sofraya.
4: Dedem biliyor ama.
2: Tamam, ben sorar öğrenirim Okşan'dan.
4: Öğren ki sir halde oğlum.
6: Okşan. Dur, gitme lütfen.
3: Bayram, lütfen. Konuşacak hiçbir şey yok. Anlamsız yani. Israr etme.
6: Ama etmem lazım.
3: Nedenmiş o?
6: Çünkü sen olmayınca hayatımdan çok büyük bir şey eksiliyor.
3: Ya, öyle mi?
6: Hı hı.
3: Ne gibi? Yama gibi mi mesela? Yedek lastik? Hı? Yara bandı. Aa bak, en güzeli yara bandı.
6: Hayır tabii ki. Gel, kendi gözünle gör. De şunu tut, sen de dursun. Heh. Hadi gel. Gel.
3: Ay nereye ayol?
6: Ya gel.
3: Aa.
6: Gel.
3: Ay. Yok, ne gel. Oluyor be adam, ayakkabılarla daldık içeri. Aman batarsa batsın senin evin. Bana ne? Beter ol.
6: Bak, aklım başımda değildi benim. İnan gözüm görmedi benim o fotoğrafı ya. Vallahi görmedi. Unutmuşum, çok eskiydi. Orada kalmış. Aklımda tek bir fotoğraf var. O da bu. Umarım daha çok fotoğrafımız olur. Hem yeri de hazır.

Eskiden bu duvara bakamazdım. Ama şimdi evin en güzel yeri oldu burası. Bir gün seni de orada bulmak dileğiyle.

0: Bir yıl oldu ben de yemeğiyle. Vallahi özlemişim ha. Buyurun. Afiyet olsun. İnci'nin tarifi.
1: Ede, iyi misin?
2: Yoğurt bitmiş. Ben çıkıp bir yoğurt alıp geleyim. Onsuz olmaz.
1: Vardır dolapta. Dur ben bakayım.
2: Ege tamam. Kalmadı ben biliyorum.
0: Ya Memnun amcacığım, Bayram Efendi'ye söyleriz. O getirir.
2: Bayram'ın işi var. Gönül alacak. Hem şurası zaten gider alır gelir.
1: Öyle işte. Bazen dolmadan, bazen şarkıdan, bazen de böyle durduk yere oluyor işte.
0: Beni de görünce tabii daha da...
1: Yok, sen iyi ki varsın. Ama bir dahakine yoğurdu unutma.

0: Yine habersiz geldim, özür dilerim. Ama bana yalan söyledin sen. İşim var dedin. Belli ki kaçıyorsun benden.
1: Belki işim erken bitti.
0: Ceylan, evden çıkmadığını biliyorum.
1: Nereden biliyorsun?
0: Bayağıdır dışarıdayım ben.
1: Neden? Evi mi gözetliyorsun?
0: Hayır. Güç toplamaya çalışıyorum.
1: Hancım bak, ben benden özür dilemeni istemiyorum. Ben kapattım o konuyu. Lütfen sen de kapat.
0: Ceylan, ben bu haldeyken seninle evlenemem.
1: Ya evlenme. Evlenme. Ne bu haldeyken ne başka bir haldeyken evlenme benimle.
0: Yine de yanımda olacak mısın?
1: Olurum. Elimden geldiğince.
0: Ne demek o?
1: Bilmiyorum demek Han.
0: Gittin yani. Kaybettim ben seni.
1: Han, bir ara verelim. Bir toparlanalım, bir dinlenelim ha? Olmaz mı? Yani ben çok hızlı gitmişim. Şimdi farkındayım.
0: New York'a dönmeyeceksin değil mi?
1: Hayır.
0: Emin misin?
1: Ya niye yalan söyleyeyim sana?
0: Çünkü gitmene engel olabilirim. Biliyorsun. Yaparım.
1: Ya gitsem de korkuyorsun, gitmesem de korkuyorsun. Ben anlamadım. Sen ne istiyorsun? Ne yapayım han ben? Yani ben bu adreste böyle sabit durayım. Sen habersiz gel, habersiz git. Bunu mu istiyorsun?
0: Hayır.
1: Ne peki?
0: Benim yapamadığımı yap istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Benden vazgeçme.

0: Uyuyor musun Naciye?
1: Safiye. Ne oldu, iyi misin?

0: Ay, günaydın.
1: Günaydın.
0: Ay, seni de sıkıştırdım böyle köşeye. Ama kusura bakma yani, o sese dayanamıyorum ben.
1: Bak, hepsi geçti. Hava ne kadar güzel. Bak Safiye.
0: Ben üstümü giyineyim.
1: Safiye.
0: Ha.
1: Bugün kitapçıyı birlikte açalım mı? Kahvaltıyı da orada ederiz ha?
0: Aa, olur. Tamam da şey, baba ne olacak?
1: Gülbenlere bırakırız. Onun içinde bir değişiklik olur. Ne dersin?
0: Tamam, öyle yaparız o zaman. Ben o zaman termosu falan da hazırlayayım.

0: Bir kuş sütü eksik. Doğru söyle Gülben. Şenur Hanım hazırladı kahvaltıyı değil mi?
1: Yok yok Hikmet Bey. Maşallah kızınız çok marifetli.
0: Kaynananın gözüne girmişsin. Hadi iyisin gene.
1: Sağ ol baba.
0: Esat nerede? Kredi çekmeye mi gitti?
1: Kredi mi? İşe gitti baba. İşe gidiyor ya Esat hani işte. Ha şükür bayram geldi. Aşk sarhoşu da bu ara her şeyi geç getiriyor. Dur ben gideyim.
2: Burada o değil mi? Çağır gelsin.
1: Gidin buradan. Gidin lütfen gider misiniz?
2: Bir yere gittiğim yok. Çağır gelsin. Şenur. Burada olduğunu biliyorum. Gel konuşacağız.
1: Git dedim sana. Konuşmak istemiyor seni. Anlamıyor musun? Git. Geldim işte. Ne istiyorsun? Anne tamam sen içeri geç. Lütfen içeri geç.
2: Çık dışarı konuşacağız.
3: Ne oluyor ya? Ne bağırışıyorsunuz?
2: Siz karışmayın. Aile işi mesele bu. Gerçi hayırdır? Siz maşallah iki günde kaynaşmışsınız.
1: Terbiyesizlik etme.
2: Beni bu yabancıların yanında bağırtma Şenur. Çık dışarı konuşalım.
1: Gelmeyeceğim.
4: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak.
1: Bırak konuyu.
5: Ne oluyor? Ne
2: yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendinize gelin. Sen de kimsin be adam? İşine bak. Şenur. Yürü şu insanlarla muhatap etme beni.
5: Gitmek istemiyor işte görmüyor musunuz?
2: Sana ne be? Sana ne? Karım o benim.
1: Tamam tamam abidin. Bırak kolumu olay çıkarma geleceğim ben tamam.
4: Hayır anne gidemezsin olmaz bırak onu ya bırak.
2: Sen sus be.
1: Tamam Gülbenciğim merak etme merak etme. Bırak.
5: Hemen bırakın çekip gidin yoksa polis çağıracağım.
2: Çağıracaksın çağır be. Yürü.

0: Peki terapiden beklentiniz ne? Sizi buraya getiren şey nedir, öğrenebilir miyim?
1: Çok dövüştüm onunla. Çok yaktım canını. Ama yoruldum. Çok yoruldum. Başkaları onu sevebiliyor ama ben sevemiyorum. Bir türlü kabul edemiyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Ama çektiği zaman da sevinemiyorum. O yüzden artık bu düşmanlık bitsin istiyorum. Ben onu affetmek istiyorum.
0: Kimi?
1: Kendimi. Bu mümkün mü, değil mi? Bunu öğrenmek için geldim buraya. Eğer yolu yoksa bırakacağım artık.
0: Neyi bırakacaksınız?
1: Her şeyi. Herkesi.
0: Bırakmaktan kastınız ne tam olarak?
1: Çöplüğüme geri döneceğim. Ait olduğum yer orası çünkü.

0: Naci, şu girişi diyorum bir elden geçirsem ben izin verirsen. Yani kusura bakma da devran kiralık gibi görünüyor vallahi. Pislik içinde dip bucak bir temizlemek, bir şekle şemale sokmak lazım onu. Hep kenarları olmuş leş gibi. Hayır, insan biraz azimli olur, biraz hırslı olur. Bu daha ilk kitapçın. Böyle nasıl zincir olacak?
1: Ne zinciri Safiye?
0: Kitapçı zinciri Naci. Böyle tek mi kalacak bu? Devam gelmeyecek mi?
1: Yo, böyle iyi.
0: Ay Naci, senin hiç hayalin yok mu Allah aşkına? Vallahi benim çok hayalim var. Ne bileyim. Ya buraya yazarlar gelse, imza günleri olsa ne kadar güzel olur. Gülben de yazar olacak ha. Vallahi söyleyip duruyor. Hayatımı yazacakmış kerata.
1: Yapar o. Kesinlikle yapar, eminim bundan.
0: Ama bence romanın ikinci kısmını okuyucu daha çok sevecek. Sen hayatıma girdiğin için. Canım kardeşim benim. Vallahi her istediğini yapar o, ben inanıyorum. Ay Allah'ım, inşallah kısmet olur, bir de evladı olursa. O oyuncaklarını süslediği gibi kendi çocuğunu süsler. Gülben'in kızı olur ha. Tam kız annesi. Hoş erkek olsa onu da bir güzel süsler, ne güzel yapar. Çok acayip. Sanki böyle yeğenim olacakmış gibi değil de torunum olacakmış gibi hissediyorum. Hayal işte.
1: Safiye. Hiç yalnız kalmayacaksın. Eminim bundan. Etrafın böyle kalabalık, cıvıl cıvıl olacak.
0: Tabii ki Naci. Bir kere her şeyden önce benim hayatımda sen varsın artık. Ben yalnız kalır mıyım? Ne oldu? Hayırdır? Sen yine sıkıldın mı benden ha? Sıktın mı? Çekilmez bu kadın falan mı diyorsun?
1: Yok. Seni öyle mutlu görmeyi çok istiyorum Safiye. Ama bu hala mümkün mü? Bilemiyorum.
0: Ne demek o Naci? Nasıl mümkün mü falan?
1: Bunu söylemek çok zor Safiye.
0: Naci, ne demek istiyorsun ya? Korkutma beni Allah aşkına.
1: Hastalık. Yeniden başladı. Hastalık geri geldi Safiye.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Brief Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Hadi başamalız.
12: Ooo.
11: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
13: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hasret bitiyor.
3: Doğrunun bulunması tarafındayız.
2: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
4: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
5: Ama ben yaptım böyle. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
6: Çok korkunç bir ifade bu.
7: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
8: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
2: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
9: Çağla'yı babası öldürdü.
10: Neyi kapatacağım ya?
11: Bir süs vermeye çalışmamış.
12: Elimizde 3 ayrı DNA var.
13: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
14: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
2: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
15: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
16: Kazancım net, Sigortam Net.
0: Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
17: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot Ice Break.
9: Ama ne otel.
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Altın herkesindir.

0: Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

Allah'ım sen yardım et. Babasını öldürdün. Babasını öldürdün babasını. Nefret edecek benden. Nefret edecek. Yüzüme bakmayacak bile.

Doktor kesin bir şey demedi. Sürece bakacakmışız. Ama ben bunu daha önce yaşadım Safiye. Tedavinin sonucu istediğimiz gibi olmadı belli ki. Bir sonuca varmak için erken. Ama senden daha fazla saklayamam bunu. Günlerdir bunun ağırlığını taşıyorum Safiye. Ve bir de sen üstüne alındın. Safiye. Safiye. Bir şey demeyecek misin?

0: İlahi Naci. Ben de diyorum yani bu adam neden böyle? Ay aşk olsun sana ya. Bu muydu yani? Diyorum herhalde sıkıldı bu adam, ne kadar çabuk sıkıldı. Aşk olsun sana ya. Hay Allah'ım, evlendi daha bu kadar çabuk mu? Bir insan niye sıkılır diyorum. Ne var yani? Sen niye söylemiyorsun ya bunu baştan bana? Ha? Aşk olsun sana ya.
1: Safiye bak, biliyorum kabullenmesi çok zor ama hastalığım yeniden nüksetti diyorum.
0: Anladık onu herhalde Naci, anladık. Tamam, onu halledeceğiz. Biz yan yana olduğumuz müddetçe hastalık dediğin vız gelir tırıs gider. Biz her şeyin üstesinden geliriz ya. Allah Allah, aman sen de hep kötüyü düşün zaten. Sen daha önce de hasta olduğunda hemen karalar bağladın. Biz hastalığı yeneceğiz, tamam mı? Sen hiç merak etme. Allah Allah. Sen bir yani bir güçlü ol ya, bir inan yani yeneceğine. Yani ne bileyim bir şey ol yani, bir dirayetli ol yani. Allah'ım ya Rabbim, hayret bir şey. Al duruyor orada tedavi. Olmazsa yine gidersin. Ben sana söylüyorum. Bak biz yine bu hastalığı yeneceğiz. Aha buraya yazıyorum. Öyle bir şey asla olmayacak. Bir daha tedaviye falan ihtiyacın olmayacak. Benim de hatam var. Çok ihmal ettim ben. Benim daha iyi bakmam gerekiyor sana. Tamam, ben duruma el koyuyorum. Bundan sonra her şeyi ben de artık. Ben bu duruma el koyuyorum. Bir güzel bundan sonra ben sana daha iyi bakacağım. Bir de yani Allah'ım sen affet ya. Buranın tozu, kiri, pisliği, yemin ediyorum. Buranın tozu da seni böyle yaptı. Oksijen yok burada ya. Safi rutubet soluyoruz biz burada. Şu kapıyı biraz aç. Bir hava alsın içeri. Bu devirde kimse kitap çalmaz. Sen korkma. Hay simit yiyorsun bir de her öğün. Bir de o var. Öyle

0: kesinlikle geçiştirilir mi ya? Senin iyi beslenmen lazım. Kendine ben yemek yapacağım artık. Sana daha çok yemek yapacağım. Her öğünde yemeklerini ellerinle yapıp getireceğim. Sağlıklı beslenmek zorundasın. Tamam, ben durumu el attım. Seni toparlayacağız, çok iyi olacaksın. Hiç düşünmeyelim artık.
1: Safiye, bu hastalığın, bu atakların tozla simitle pek bir ilgisi yok.
0: Ay çok biliyorsun Naci. Vallahi bütün bilim insanları, tıpçılar, doktorlar hep aynı şeyi söylüyorlar yani. Hayret bir şey. Beslenmeyle ilgisi olmaz olur mu? Var tabii. Bağırsak bir kere zaten ikinci beyin. Neyse tamam, bunu da sen yaparsın artık. Hayret bir şey. Benim gidip güzel bir alışveriş yapmam lazım. Hadi tutma beni. Ben halledeceğim. Hiç tedaviye medaviye de ihtiyaç olmayacak, tamam mı? Sen bunları halledersin, bir güzel temizlersin. Ben alışveriş malışveriş yapacağım. Daha manava gideceğim. Bir şeyler alacağım. Güzel yemekler yapmam lazım. İşim var şimdi, sen beni tutmayın.
1: Sofiye.
0: İlahi Naci ya, vallahi korkuttun beni. Ama sen merak etme, bir güzel toparlayacağız, sen iyi olacaksın. Hadi gitmem lazım benim. Ben şu alışverişi yapayım.
1: Sofiye.
0: Ay Naci, Allah aşkına beni tutma. Daha gideceğim manava, kasaba, bir sürü alışveriş yapmam lazım. Et alacağım sana. Aa, şöyle güzel büyük bir kemik alayım ben. Haşlayayım onu birkaç saat. İlik suyu çok faydalıymış. Koyarım buzluğa, çıkarır her öğünde içiririm ben sana onu.
1: Safiye bir bekle, bir konuşalım.
0: Ay Naci, Allah aşkına tutma beni, kalabalığa kalmayayım.
1: Tamam, ben de seninle geleyim o zaman, yalnız gitme.
0: Hayır canım. Aa, ne münasebet, ben çocuk muyum? Alışverişimi yaparım ben kendim bir güzel. Kim bakacak dükkana? Aklın beş karış havada, içeri giriyorsun. Hemen hadi. Hadi hadi.
1: Sofiye.
0: Allah'ım ya Rabbim, giriyorsun içeri hadi. Ay ben ne alsam acaba, sebze meyve. Aman neyse, hepsini alayım. Bir güzel blenderdan geçiririm. Oh, vitamin bombası. Ay hiçbir şey kalmaz.
2: Allah'ım hapse giremem. Olmaz, hapse giremem. Alıp götürecekler yedemini o karakola. Allah'ım gidemem, ne olur. Ne olur şişim yapmayayım, tutayım ne olur. Buradan çıkamam. Buradan çıkarsam bulurlar beni, çıkamam.
3: Katilin eşkali belirlendi amirim. Tekrar ediyorum. Katilin eşkali belirlendi. 35 yaşlarında bir kadın. Gülben Bilen. Baba evine saklandığını düşünüyoruz.
4: Ben Bilen, teslim ol. Sana zarar vermek istemiyorum.
2: Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben bilerek yapmadım. Bilerek ittirmedim. Özür dilerim. Götürmeyin beni, ne olur. Ne olur, ben bir şey yapmadım Allah. Hapse giremem.
5: Abidin, nasıl oldun? Başın çok ağrıyor mu?
6: Şenur, bir dur. Zaten senin yüzünden canımdan oluyordum. Bir sus Allah aşkına.
7: Hastaneye gitseniz iyi olur bence.
6: Gerekmez, gerekmez.
8: Bayram, ha? Ne oldu? Nerede herkes? İyiler mi?
9: Ya şey, babanız baygındı. Kendine gelince Memduh hocalara götürdük.
8: Ne olmuş ki?
9: Yani bildiğim kadarıyla şey...
8: Ne Bayram ya, söylesene ne olmuş?
9: Babanız annenizi götürmeye kalkmış. Gülben Hanım da müdahale etmiş.
8: Nasıl müdahale etmiş? Ne yapmış?
9: Etmiş sanırım. Ama ben tam olarak görmedim. Yani merdivenlerden o şekilde düşmüş.
8: Ne yaptın ya sen? Evimi mi bastın sen benim ha? Ne yapacaktın? Annemi zorla alıp götüreceğim mi? Ne yapacaksın?
5: Esat dur, sakin ol.
8: Bir dakika anne ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Zorbalık yapmaya mı geldin buraya?
7: Esat tamam.
9: Esat Bey sakin, tamam. Tamam.
5: Esat, görmüyor musun halini? Canı yanıyor adamın.
9: Gülben nerede?
10: O garibim yukarı çıktı ya. Safiye Hanımlara gitti herhalde.
6: Koş sen koş. Akıl hastası karına koş. Demin o deli babanı öldürüyordu, sen onun derdindesin.
8: Gülben. Gülben neredesin? Gülben.
11: Hayırdır damat? Gülben sizin evde değil mi? Niye burada arıyorsun?
8: Yok bir şey Hikmet Baba. Siz devam edin, devam edin. Gülben.
12: Bulun onu, çabuk getirin. Her yeri dağıtın, evin altını üstüne getirin. Neredeyse bulun onu.
2: Hapse giremem.
13: Amirim, yukarıda bir daire daha varmış. Kötü kokular geliyormuş. Ceset saklıyor olabilirler. Oraya da ikinci bir ekip gönderelim diyor.
12: Gönderin hemen. Komşuların ifadesini alın. Akli dengesi yerinde mi tespit için? Bir psikiyatrist göndersin
2: Arzu'ya. Hayır, hayır, hayır. Ne olur. Allah'ım ne olur, bir şey yapmadım ben. Misyerek.
14: Amirim, sesler bu odadan geliyor. Katil teslim olmuyor.
12: Ben söylemeden ateş etmeyin. Herkes yerini alsın. Odaya giriyoruz.
9: Gülben.
2: Ben isteyerek yapmadım. Kimse ölsün istemedim. Öldürmek istemedim. Ben onu korumak için sadece yaptım. Ben bilerek yapmadım da oğlum.
9: Gülben.
2: Hayır, ne olur beni götürmeyin. Ne olur, ne olur bırakın beni.
9: Gülben. Gülben canım, canım benim, benim, benim, benim, sakin ol.
2: Sen misin gerçek?
9: Gel, gel, gel, çık hadi. Gel. Gel, gel, kimse yok. Benim, benim, korkma. Canım, canım, tamam, geçti, geçti, geçti.
2: Ezan, Ezan, polisler beni arıyor, götürecekler. Ay vallahi ben babana zarar vermek istemedim. Gel Şenur anneyi korumak için. Ben hapse giremem ben. Ölürüm ben hapse giremem.
9: Korkma, korkma canım benim. Tamam, tamam. Hapse falan girmeyeceksin Gülben. Kimse yok burada, polis de yok ya.
2: Hayır, evi bastılar, beni arıyorlardı.
9: Gel, gel, güven bana. Gel beraber bakalım. Gel, gel bak. Gel, gel canım. Korkma, tamam. Bak.
2: Yoklar.
9: Yoklar değil mi? Babam da çok iyi, biliyor musun? Hiçbir şey yok. Başını çarpmış sadece.
2: Ama yerde yatıyordu kıpırdamadan. Ölü gibi yatıyordu yerde ben. Korkmayın diye mi söylemiyorsun?
9: Aşağıda babam. İstersen gel beraber bakalım. Kendi gözlerinle görürsün.

0: Düşmemişim. Ölmemiş.
1: Yok bak. Kendin de gördün. Söylemiştim.
0: Çok şükür. Ama ben yani öldürebilirdim. İttim onu aşağı Esat. Çok kızmıştım ben onu. Ben onu aşağı ittim, öldürebilirdim.
1: Tamam canım, tamam.
2: Ya kendinizi cezalandıracaksınız ya da affedeceksiniz, öyle mi?
3: Ceza kolay. Ben zoru seçtiğim için buradayım. Ama yapabilir miyim bilmiyorum.
2: Bu denli büyük bir af gerektiren şeyin ardında büyük bir suç olsa gerek.
3: Karım ve çocuğumun ölümüne ben sebep oldum.
2: Bilerek ve isteyerek mi?
3: Tabii ki hayır. Ama bu neyi değiştirir ki? Hem zaten ben önceden de sevdiğim insana çok kötü şeyler yaptım. Onu kıskandım, odalara kilitledim. Sadece bana ait olsun istedim. Daha küçücük bir çocukken bile aynısını başka masum bir çocuğa yaptım. Bedeli ağır oldu.
1: Sizce ben manyak mıyım doktor? Ruh hastası mıyım? Söyleyin, kaldırabilirim gerçeği. Manyağın teki olduğumu biliyorum zaten.
3: Siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi?
2: Hayır.

0: Doktor. Ben Gülben kadar hassas değilim. Dürüst olun. Kaldırabilirim. Manyak değilsem neyim söyleyin.
1: Suçlu. Affedilmek isteyen, kendi cezasını kendi kesmiş bir suçlu. Şimdi artık cezadan usanmış, kendini affetmek isteyen biri olmaya karar vermiş. İlk suçlu kim? İlk suçu kim işledi? Beraber anlayalım o zaman Han. Kendinizi gerçekten affetmek istiyor musunuz?
0: Öyle değilse burada ne işim var ki? Yalnız bu benim ikinci terapi denemem. Birincisinden hiç memnun kalmadım. Son bir şans verdim doktorlara. İşe yarayacak mı göreceğiz.
1: Çok güvensiz, insanlara yabancı. Çok suçlanmış bir çocuk gibi. O yüzden bu kadar kızgın ve saldırgan.
0: Yalnız bir sıkıntım daha var benim.
1: Nedir?
0: Ben bir bağımlıyım.
1: Neye tam olarak?
0: Çöplere.
1: Çöpe gitmek size nasıl hissettiriyor?
0: Canlı, güvende, arkadaşlarımın arasındaymışım gibi. İğrendiniz değil mi? Alkolü anlayabiliyorsunuz ama bu... ilk defa duyuyorsunuzdur eminim.
1: Meydan okuyor. Sıra dışı hissetmeye ihtiyacı var belki de. Görülmeye ve dikkat çekmeye. Çocukken bundan yoksun kalmış belli ki. Çöpe gittiğinizde ne yapıyorsunuz?
0: Kağıt, karton gibi şeyler topluyorum. Bazen de bambaşka şeyler.
1: Ne gibi şeyler?
0: İnsanların kurtulmak istediği özel eşyaları gibi. Bazen bir oyuncak. Bazen bir uçurtma. Anısı olsa bile bir kenara fırlatılmış şeyler. Bir de ölüm ilanları. Eski gazetelerden. Onları yırtıp alıyorum.
1: Ölüm ilanları neden?
0: Bilmiyorum. Ölüm herkesin başına geldiği içindir belki. Herkes hayatta birilerini kaybediyor. Ben oyuncaklarla ölüm ilanlarını yan yana koyuyorum. Ama neden bilmiyorum. Ama artık bitti. Yeni söz verdim. Bir daha gitmeyeceğim çöpe.

0: Neyse. Ben artık gideyim.
1: Tekrar görüşecek miyiz?
0: Evet. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Bu arada Gülben'deki değişimi gözlerimle gördüm. Kısa zamanda büyük bir yol aldı. Kardeşi olarak size teşekkür ederim.
1: Gülben çok azimli, çok cesur ve çok çabalıyor. Ben de çok mutluyum onun için. Haftaya bekliyorum.
0: Görüşürüz. Kırmızı gözünüz yormuyor mu?

0: Elmadan alayım, armut da alırım, mandalina güzel. Hurma beni bir şüpheye düşürdü. Ama seyiziyor. Ay!
1: Pardon, kusura bakmayın.
0: Yok yok, sorun değil. Portakal, kan portakalı. Ondan da alayım. Vitamindir o çünkü.
2: Buyur abla.
0: Elman Amasya mı?
2: Aynen, bugün geldi.
0: İyi tamam, sen ondan bir kilo ver. Bu hurmalar biraz çürük çarık gibi sanki. Bozuk mu? Doğru söyle.
2: Yok abla, bizde çürük mal olmaz.
0: İyi tamam, valla öyle verirsen külahları bozuşuruz. Havuç istiyorum, oradan bana güzel bir kilo havuç ver.
2: Tamam.
0: Pancar ver, iki tane ver.
2: Tamam.
0: Muz da alayım. Çilekten istemem şimdi, domatesin de çok mevsimi değil zaten. Mandalina istiyorum, bir kilo mandalina alayım. Portakal ver bir kilo. Muzu unutmayasın. Güzellerinden koydun değil mi havucu?
2: Evet evet.
0: Tamam. Pancarı koydun mu?
2: Koydum merak
0: tamam,
2: etme.
0: Tamam tamam, güzel yaparım. Kasabada uğrayacağım, etimi de alırım, bir güzel et de yaparım. Oh, mis gibi oldu vallahi, yesinler. Kolay gelsin, hayırlı işler.
3: Sağ olun.
0: İrice kemiğiniz var mı?
3: Var abla.
0: Tamam, bir 3-4 tane istiyorum kaynatmalık. Et de isteyeceğim güzel şöyle yemeğini yapmak için.
3: İç hadi güzelim, iç. Daha iyi misin şimdi?
4: Özür dilerim. Hatırlıyor musun, Esra'ya da yapmıştım aynısını.
3: O çok eskide kaldı Gülben. Sen bilerek kimseye zarar vermezsin ki.
4: Ama ben orada kendimi kaybettim. Bir şey oldu bana, gözüm döndü. Aynı hangi be? Ben hangi bir miyim yoksa? Biz niye böyleyiz Esat? Sanki böyle şurada kocaman bir öfke var hazırda bekleyen.
3: Aynı şey değil. Han'ın öfke problemi var. Senin yok Gülben.
4: Neden? O da senin boğazına yapışmıştı. Ben daha beterini yaptım babana. Sorsan ikimiz de korumaya çalışıyorduk.
3: Han'ın seni benden korumasına gerek yoktu. Ama sen annemi gerçekten korumak istedin. Yani orada da gerçek bir tehdit vardı.
4: Kızmadın mı hiç yani bana?
3: Hiç. Kızmadım tabii.

0: Daha iyi misin Abidin?
1: İyiyim ben, iyiyim. Hadi gidelim.
0: Hayır, ben gelmiyorum. Dönmeyeceğim. Sen git.
1: Şennur, bak zaten kafam çatlıyor. Zorluk çıkarma. Hadi güzel güzel evimize gidelim.
2: Bence asıl siz zorluk çıkarmayın. Durum ortada. Yeterince gerilmedi mi herkes?
1: Bak arkadaşım, benim seninle bir işim zorum yok. Senin benimle var mı bilmiyorum. Bizi zor zamanımızda evine aldın, misafir ettin, eyvallah. Bu yüzden ben de misafirlik hukuku gereği hırgür çıkarmak istemiyorum. Ama sen de bir dur, bir karışma artık, bir yeri dur.
0: Kararım kesin. Hiçbir yere gitmiyorum. Dönmeyeceğim.
1: Dönmeyeceksin öyle mi?
0: Evet, dönmeyeceğim.
3: Ay, fenalık geldi. Sağır mısın be adam? Dönmeyeceğim diyor kadın.
4: Okşan.
3: Ne? Ne Okşan, ne? Şu yardım ettiğiniz adama bir bak ya. Dağ başı mı burası? Oh, Gülben çok iyi yapmış. Keşke kırılsaymış kafası.
1: Manyak mısınız ya siz? Kimsiniz ya siz? Ne oluyor burada? Şennur, kim bu insanlar? Sen bunlarla nasıl böyle iki günde yüz göz oldun? Sen onun için eve dönmüyorsun değil mi? Burada böyle kumpanya kurmuşsunuz, eğleniyorsunuz.
3: Ay bak ya! Ay laflara bak şunun! Ayarsız!
2: Okşan! Yeter bir sus artık sen de.
1: Sen şimdi 40 yıllık kocanı bu vaziyette tek başına göndereceksin. İçine sinecek öyle mi?
0: Kendin ettin, kendin buldun. Hiçbir yere gelmiyorum, anladın mı? Burada kalacağım.
1: Sen ille deli edeceksin beni öyle mi? Ben ölürüm, seni bu insanların arasında bırakmam. Hadi yürü gidiyorum.
0: Hayır, gelmiyorum dedim. Sen git. Git lütfen. Buraya kadar. Anladın mı? Buraya kadar. Bunca zaman hiç sesimi çıkarmadım, içime attım ama artık kaldıramıyorum Abidin. Artık kaldıramıyorum, anlıyor musun? Ben bu korkuyla yaşamayı kaldıramıyorum. Ben senden korkuyorum Abidin. Ben senin ayak seslerini duyduğum zaman bile ürküyorum. Ben seni istemiyorum artık. Seninle evli kalmak istemiyorum, seninle yaşamak istemiyorum. Çocukların hatırına yıllarca senden nefret etmesinler diye sustum. Ama artık yeter. Ben senden boşanmak istiyorum. Çünkü sen benim içimde ne sevgi bıraktın, ne saygı bıraktın. İçimdeki her şeyi alıp götürdün benden. Ben senden boşanmak istiyorum Abidin. Anladın mı? Şimdi hemen, hemen defol git buradan. Derhal çık dışarı, git.
3: Ay vallahi polis çağıracağım be adam, git artık.
5: Lütfen çıkın evimden.
0: Esat, eyvah, başladı, yine başladı.
4: Sen kal burada.
0: Hadi dur, dur gitme ne olur.
4: Dur canım dur, yok bir şey, sen kal burada.
0: Ben artık senden boşanacağım. Bitti, bitti.
4: Lütfen sakin ol.
1: Kim yıkadı senin beynini böyle? Oğlun değil mi?
4: Annemi duydun. Çık git hadi hayatımızdan. Yüzünü bile görmek istemiyoruz senin.
1: Sen yüzümü görme zaten benim. Sen hiç görme. Ben seni çoktan sildim, bilmiyor musun? İkimiz de biliyoruz. Arkamdan tıpış tıpış geleceksin. Ha, gitmeden şunu da söyleyeyim. Senden de asla boşanmayacağım. Senin bu manyak karın var ya, bana yaptığın hesabını soracağım. Yanına kar kalmayacak.
4: Hadi bir denesene. Hadi dene şimdi. Dene, nasıl yapacaksın bakalım. Hadi dene şimdi, dene.
2: Abi, Esat tamam. Sakin ol, tamam.
3: Bırak ayol, Allah'ından bulsun.
4: Ya bırak dene. Tamam tamam abi.
1: Sen ne bakıyorsun? Çekil önümden. Hepinize gününüzü göstereceğim.
4: Ya hadi baba hadi.
1: Bu iş burada bitmeyecek.
4: Hadi ya hadi.
6: İyi misin Gülben?

0: Kusura bakmayın, benim yüzümden oldu hep.
1: Ayol ne münasebet, olur mu öyle şey? Sen kendini suçlama. Asıl onun yüzünden oldu her şey. Sen helal olsun vallahi, dimdik durdun.
2: Neyse, tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim Memduh Bey.
2: Hadi Okşan.
1: Şendur Hanımcığım, akşama yemeğe bekliyorum. Şöyle kadın kadına bir sohbet edelim be.
0: Sağ olun. Hadi çok yoruldunuz, siz içeri girin artık.
1: Tamam. Bak bekliyorum muhakkak.
0: Ben de içeri gidip elimi yüzümü yıkayayım.
3: Hadi anne. Gel geç.
4: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
6: Aa, Safiye Hanım, alayım ben.
7: Çekil çekil çekil, dokunma sen. Yaparım ben.
5: Abla. Sen alışverişten gelmiyorsun herhalde. Ne o elindekiler?
7: Allah Allah, alışverişten geliyorum. Ne var, gidemez miyim?
5: Hayır, bir süredir gitmiyorsun ya, o yüzden sordum.
7: E tamam, gittim işte. Gülben, kız, Betim benzin atmış. Hayırdır, bir şey yok inşallah.
8: Abla çok kötü şeyler oldu, sorma çok.
7: Neyse neyse, tamam, çok mühim değilse sonra anlatırsın. Hadi tutmayın beni, işim gücüm var.
8: Gördün mü, sormadı bile.
0: Rezil bir şey ya.

0: Nesi var ablamın? 15 yıldır dışarıdan alışveriş yapmadı o. Sen mi zorladın?
1: Hayır.
0: Ne oldu o zaman? Güneş mi çarptı?
1: Söyledim ona. Biliyor artık.
0: Neden yaptın bunu? Daha hiçbir şey belli değil ki. Niye tutamadın çeneni?

0: Ah, iyi düşündün be. Şöyle biraz keyfim yerine gelsin. Aman Gül ben olsaydı ne güzel birlikte karşılıklı dönerdik. Şimdi buna sirkeyi iyice boca ettim mi mikrop falan kalmaz.
1: Safiye?
0: Aa, sen ne zaman geldin Naci? Allah Allah, kitapçıyı boş bırakıyorsun. Olmaz ama böyle.
1: Safiye hadi gel, oturalım. Sakin sakin biraz konuşalım hadi.
0: Ay sen konuşmaya ne meraklıymışsın. Peki bu yemekleri kim pişirecek?
1: Safiye bak, bu tavırların bana o yazdığın mektupları hatırlatıyor.
0: Hangi tavırlarım Naci?
1: O zaman da böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordum ben Amerika'dayken. Bak gene aynı şeyi yapıyorsun.
0: Naci ben ta o zaman da senin hastalığını öğrendiğimde de her zaman iyimserdim. Ben o zaman da inandım senin iyi olacağına. Haklı da çıktım. O yüzden şimdi de inanıyorum. İyi olacaksın. O yüzden gerçeği göremeyen benmişim gibi davranma lütfen. Hadi tutma beni. Bir sürü işim var. Bak yemek yapacağım.
2: O ne o? Kemik mi o?
0: Evet baba, kemik.
2: Köpek aldığınızda benim mi haberim yok? Naci ikna etti seni değil mi? Bu kız senin için çiğ tavuk yer.
0: Evet baba, yerim.
2: Hani nerede köpek?
0: Köpek möpek yok. Ben kaynatacağım o kemikleri. İçeceğiz bir güzel şifa niyetine.
2: 15 yıldır şifa olmuyordu da şimdi mi oldu? Heh, tabii, her şey Naci için. O ne, o da et mi yoksa?
0: Evet, et. Naci'nin et yemesi lazımmış.
2: Benim de yemem lazım. Ben de istiyorum.
0: E tamam işte baba, yiyeceksin burada.
2: Ama onu istemiyorum. Sen etin canını okursun, yakarsın. Benim canım kebap yemek istiyor.
0: Allah Allah baba ya, sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Et işte yiyeceksin, ne fark eder?
2: Sen ne anlarsın? Et dediğin yağlı yağlı olacak. Şöyle soğanla dürüm yapıp yiyeceksin. Kaç yıldır yemiyorum. Naci, seni kıramaz bu. İzin al da gidelim beraber hadi. O kalsın kemik yesin, biz gidelim.
1: İsterseniz Han'la konuşalım, onlar rica edelim götürsün sizi. Bu kadar alışveriş yaptı, Safiye yordu kendini, bakın bir sürü yemek veriyor, ayıp olur.
2: E korkma, kızmaz sana o, kıyamaz.
1: Yok ondan değil.
2: Neden peki? Kebap yemeyi sevmiyor musun?
1: Yo, çok severim. Ama Safiye olmadan boğazımdan geçmez. Hep beraber gideriz sonra. O da isteyince. Öyle daha iyi olur.
2: Aa, o isteyecek de biz gideceğiz de.
1: Niye? İster belki bir gün.
0: Bir gün değil, bugün.
1: Nasıl?
2: Ben demedim mi sana seni kıramaz diye? Bak gece kaçmayasın diye ödün veriyor. İmkansızı yapıyor bak.
0: İmkansız diye bir şey yok baba. Ben ısmarlıyorum. Hesaplar da benden. Bunları da yarın pişiririm.
2: Gülbenleri de götürelim ne olur. O cimri damat bedava kebabı duyunca hayatta kaçırmaz.
1: Safiye, emin misin?
0: Eminim Naci. Gidelim bir güzel, hep birlikte yemeğimizi yiyelim. Sen Neriman'a haber ver, Han'a da söyle. Ben de şunları yerleştireyim. Ah Naci, portakal suyu sıkayım sana. İçine zencefil de koyayım, içer misin?
1: Olur, tamam.
0: Tamam.

0: Merak etme anneciğim sen. Hiçbir şey yapamaz. Uzaklaştırma kararı aldırırız. Yanına bile yaklaşamaz ya. Yaklaşacak olursa alırlar içeri.
1: Şu hale bak. Ne hallere düştük. Bahsettiğin kişi baban. Esat dur dur. Ne olur açma. Ya da şey açacaksana delikten bak mutlaka. Tamam mı? Açmasan.
0: Ya bir ikiniz de sakin olur musunuz? Ben buradayım ya. Tamam.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan... Yeni et

0: Aktif 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Araba şamalos.
5: Oo.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
6: mutlu ol. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
8: Ice Break. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sana alkış yok, ancak finger snap.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
13: Her anın Double Shot Ice Break.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
20: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
21: Merak etme anneciğim sen. Hiçbir şey yapamaz. Uzaklaştırma kararı aldırırız. Yanına bile yaklaşamaz ya. Yaklaşacak olursa alırlar içeri.
22: Şu hale bak. Ne hallere düştük. Bahsettiğin kişi baban.
23: Esat dur. Ne olur açma. Ya da şey açacaksan delikten bak mutlaka. Tamam mı? Açmasan.
21: Ya bir ikiniz de sakin olur musunuz? Ben buradayım ya. Tamam.
23: Aa baba.
24: Müjdemi isterim. Hadi yine bedava et diyeceksin damat. Sizi kebapçıya götürüyoruz. Akşama hazır olun. Ablanı diyecek.
23: Ay o nasıl ödeyecek gelmeden?
24: Havale yapacakmış. Allah Allah. O da bizimle gelecek işte.
23: Ya baba ablam dışarıda yiyemez bilmiyor musun? Hele kebapçıda yani.
24: Neyse ne. İnanmıyorsan sen gelme. Biz bu pinti damatla gideriz.
23: Allah Allah. Allah Allah ne oluyor ya?
21: Kafası karıştı herhalde. Bilmem.

0: Ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada?
1: Sana geliyordum. Sonra seni görünce bir fotoğraf çektireyim dedim.
0: Yine habersiz geliyordun yani.
1: Mesajımı görmedin mi?
0: Görmedim. Neyse işim var zaten. Ha.
2: Tamam sen yap işini. Ben bir kenarda beklerim. Seni böyle izlemek de güzel.
0: Han biz ne konuştuk? Yani bir süre birbirimizden uzak kalalım demedik mi biz?
2: Onu sen dedin Ceylan, ben değil.
0: Ha yani benim söylediklerimin hiçbir önemi yok senin için, öyle mi?
2: Tabii ki önemi var. Ama senin de bunu istemediğini bilmesem gelmem Ceylan. Hem bak çaba sarf ediyorum ben.
0: Ne için çaba sarf ediyorsun?
2: Seni daha mutlu edecek bir hale gelmek için. Hadi gel, ikimizin bir fotoğrafını çekelim.
1: Bak uzun zamandır yeni fotoğrafımız yok, hadi.
0: Han ne yapıyorsun?
2: Ya bir tane fotoğraf çok görme bana, bakıp mutlu olacağım. Hem sana da lazım olur belki, hadi.
0: Olmaz bana lazım.
2: Doğru. Sen özlediğin zaman benim sweatshirtüme sarılıyordun değil mi?
0: Komik değil.
2: Tamam. Ciddiyim. Hiç mi özlemedin?
0: Ay ya ben bunları düşünmemek için geldim buraya. Olaya bak ya.
2: Akşam ablam bizi yemeğe götürüyor. Geçen sefer hayır dedin ama bu sefer gelmen lazım. Çünkü bu bir ilk. Yıllar sonra ilk defa dışarıda yemek yiyecek. Kendini aşmaya çalışıyor. Bak biz ailecek ona destek olmamız lazım. Hepimiz gidiyoruz. Sen de gel lütfen.
0: Özür dilerim ama gelemem.
2: Kime söz verdin yine? Yani hayır o manada söylemedim. Sadece yani önemli bir işin yoksa gelirsen çok mutlu olurum.
0: Çok önemli işim var Han. Babam gelecek. O yüzden gelemem, kusura bakma. Doğru söylüyorum ya.
2: Tamam. Yani 40 yılda bir olacakmış. Yani 40 yılda bir olacakmış.
0: Ya bayağı ha? Yani Gülben de öyle. İyi bir haber bu.
2: Bir sen böyle kaldın diyorsun.
0: Ya ne alakası var Han?
2: Yok tamam. Şaka yapıyorum ya. O zaman madem öyle ben daha fazla bölmeyeyim seni. Ama müsait olduğunda bir kahve içmek isterim. Israr yok. Eğer sen de istersen.
0: Tamam olur.
2: Zamanını sen haber verirsin. Hatta istersen Barkın da gelebilir. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Bu kıyağımı da unutmazsın artık.
1: Hangi kıyağını?
0: Sayemde Esra ile vakit geçireceksin ya şaşkın.
1: Ama sen de geçireceksin Esra ile vakit.
0: Ama ben ölmüyorum Esra için.
1: Ben de ölmüyorum. Ben Esra için yaşıyorum.
0: Ay laflara bak ya. Hadi boş yapma da çal kapıyı. Tövbe yarabbi.
2: Ah, hoş geldiniz.
1: Akşam bir maniniz yoksa Memduh Beyler'de sessiz sinema oynayacakmışız. Ama zorunda değilsin. Yani gelmek zorunda değilsin istemiyorsan. Yani Okşan sana ölmüyormuş.
0: Ay. Ay bu çocuk benim sinirimi bozuyor. Neyse. Şenur Hanım'a bir moral gecesi düzenleyeceğim de. Gelirsen seviniriz.
2: Hiç varmış. Ne oldu?
0: Ay sorma.
1: Evlilik sandalı su alıyormuş.
2: Anladım.
0: Ay, kadıncağız boşanma aşamasında da onu diyor. Hani dedik böyle kafası bir daha alsın.
2: Tamam, tamam gelirim, gelirim tabii.
0: Tamam. Hadi kal sağlıcakla. Yürü Einstein, yürü.
1: Biz aynı takımda olalım mı? Ben sana en sevdiğim filmi anlatırım. Üzüntü ve Muz Kabuğu.
2: Ay, olur. İnşallah bilebilirim ben de.
1: Ne ben sana ipucu veririm korkma.
2: Ya.
1: Tamam.
2: Güzel.
1: Güzel. Film değil zaten.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

Hazırla. Geldi.

0: Bir dakika. Maalesef eksi oldu.
1: Maalesef eksi oldu.
0: Tamam, götür.
2: Niye böyle oldu abi?
3: Senin kocan oldu bitti, pis şakaları sever. Kendince seni korkutmuştur.
2: Ayılsın ona diyeceğim ki, eğer bir daha böyle bir şey yaparsa kendimi öldürürüm. Görür o zaman şakayı.
3: Ya siz ikiniz birbirinizi normal sevemeyecek misiniz?
2: Sevmenin normali olur mu ki abi?
3: Haklı olmasına haklısın ama yine de bir normalini deneyin bakalım. Dinler seninki şimdi bizi. Ben gideyim şimdi, biraz istirahat etsin. Kocan sana emanet ha.
2: Teşekkür ederim abi. Her şey için.

0: Saat başı İnce Hanım'ın tansiyonunu ölçün.
1: Tamam doktor bey. Tuğrul'un durumu nasıl doktor bey?
0: Maalesef Tuğrul Bey'i kurtarmamız mümkün olmadı. Başınız sağ olsun.
1: Polat çevremdeki herkesi öldürüyor.
2: Geçmiş olsun. Doktor bey, İnce Hanım'ın ifadesini alabilir miyiz?
0: İnce Hanım şu an ifade verecek durumda değil.
2: Peki.
1: Bir an önce ifademi vereyim doktor bey. Ne olur ne olmaz, başıma her şey gelebilir.
2: İnce Hanım, şüphelendiğiniz biri mi var?
1: Evet.
0: Fazla uzun tutmazsanız sevinirim. Çıkalım.
1: Beni Polat vurdurdu. Babamı da o öldürdü. Çocuğum da elinde. Ben önceden şikayetçi oldum. Hayatımın tehlikede olduğunu söyledim. Hiçbir şey yapılmadı.
2: İnce Hanım, görgü tanıklarından ve eylem biçiminden edindiğimiz izlenime göre size yapılan eylem örgütün eylem biçimiyle uyuşuyor.
1: Anlaşılan siz de Polat'tan korkuyorsunuz.
2: İnce Hanım, babanızın ölümünü de bizzat ben araştırdım. Otopsi raporları ortada. Babanız doğal sebeplerle kalp krizinden ölmüş.
1: Siz benim ifademi mi almaya geldiniz? Yoksa Polat'ı bana savunmaya mı geldiniz?
2: Biz görevimizi yapmak için geldik.
1: O zaman yapın görevinizi. Ne diyorsam yazdırın ve imzalatın. Ben Polat'tan şikayetçiyim. Beni o öldürtmek istedi. Burada da hayatım tehlikede.
2: Güvende olmanız için gereken her tedbiri aldık. Merak etmeyin. Arkadaşlarımız 24 saat yanınızda olacaklar.

0: Gel bakalım. Ne oldu?
1: Efendim, çok üzücü bir haberim var. Tuğrul Bey'i kaybettik.
0: Nasıl kaybettik?
1: Tuğrul Bey İnce Hanım'ı hastaneden çıkarmış. Yolda çapraz ateşe tutulmuşlar. İnce Hanım da hastanede şu an.
0: Kim yapmış, bir şey öğrenebildiniz mi?
1: Efendim, emniyet örgüt eylemi olduğunu düşünüyor. Ama İnce Hanım ifadesinde Polat Alemdar'ı suçlamış.
0: Haberi İnce Hanım'ın ifadesine göre yapın.
1: Efendim, İnce Hanım'ın ruh sağlığının yerinde olmadığı konusunda ciddi şüpheler var.
0: Sen gazeteci misin, doktor musun? Sana ne diyorsam onu yap.
1: Peki efendim.

0: ya kardeş? Rüsat'ı niye çağırmadın? Ona da bir gazoz söylerdik.
1: Ben ona süt gönderdim. Sütünü içirip yatırmıştır anası. Onun babası da böyle artisti. Haddini bilmedi bildi.

Ziya benim. Ona sıkmak yok. Çıkın.

0: Şimdi bu... Anamı kaçırıp elini öptürdü diye size kutlama veriyor değil mi? Ben size daha büyüğünü yapacağım. Kulağınızı iyi açın. Bu size hayatınızda duyduğunuz en acıklı türküyü söyleyecek.
1: Pusat, ben seni yanlış tanımışım. Ben senin ayağını öpeyim affet.
0: Arkadaşlara ayıp oluyor. Bak, türkü söyleyeceksin diye nasıl heveslendiler.
1: Canımı bağışla. Ne istersen yaparım. İstersen İstanbul'dan giderim. Bir daha kimse yüzümü görmez.
0: Bir daha kimse yüzünü göremeyecek zaten. Ama son bir kez sesini duysunlar.

Bana, aileme, dostlarıma el kaldıranın elini, söz söyleyenin dilini, yoluma çıkanın kafasını keserim.

0: İntikamını soğutmamışsın.
1: Benim bir pis huyum var. İntikamım hiç soğumaz. Bana yapılan kalleşliği hiç unutmam.
0: Aferin koçum. Çakır'ı eve götürün. Burayı ben hallederim.
1: Bunlar ne olacak? Bunlardan her türlü kalleşlik beklenir.
0: Seni yeni tanımaya başladılar. Ama beni çok...

0: çok iyi tanırlar. Konuşanın ağzına sıktığımı iyi bilirler. Değil mi?
1: Evet efendim.
0: Hadi koçum. Polis gelmeden gidin. İşiniz yüzünden bir ömür yatarsın. Burada böyle bir şey yaşanmadı. Ziya sizi davet etti. Geldiniz, eğlendiniz, gittiniz. Sonra ne oldu bilmiyorsunuz.
2: Tamam efendim.
0: Dağılın hadi. Tufan, kameranın kayıtlarını al.
3: Emredersiniz.
0: Aziz, cesedi götürüp yok etsinler.
4: Emredersiniz efendim.
0: Yakın burayı.

0: Bu ne? Bu ne? Bu eli geçsene kardeşim. Geç şu eli.
1: Abi bir saniye be. Bir saniye abi. Bırak abi. Bir dakika dur.
2: Abi bir izin ver ya.

0: Abi geliyor.
1: Arkadaşlar geliyor, hazır olun.
2: Tamam abi. Hazır olun arkadaşlar.
0: Abi durdu.

0: Alın.
1: Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın bizi.

0: yapıyorsun orada
1: gözüme
0: sen?
1: Gözüme toz da oldu.
0: Tamam canım, gel.

0: Hoş geldiniz başkan.
1: Polat Alemdar'ın karısına eylem sen mi yaptırdın?
0: Evet başkan.
1: İyi halt ettin. Sen bana sormadan nasıl kafana göre eylem yapıyorsun?
0: Başkanım, siz yoldayken bize Kandil'den talimat geldi. Şahmeran başkanın intikamını almak için Polat Alemdar ve çevresindekilere eylem yapmamız talimatı verildi.
1: Kim verdi sana bu talimatı?
0: Başkanım, bu talimat sadece bize gelmedi ki. Örgütümüz bütün gruplara Polat Alemdar'a karşı genel eylem emri verdi.
1: Bir daha bana sormadan inisiyatif almaya kalkarsan kafana sıkarım. Bu eylemde yer alan arkadaşları kimlerse topla getir. Onlara yeni görev vereceğim.
0: Emredersiniz başkanım.

0: Nasıl açık ettiniz kendiniz Cahit?
1: Abi vallahi bir şey yapmadık. Adam birden döndü.
0: Elinizden nasıl kaçırdınız o zaman?
1: Abi hemen koştum. Arkadaşlar da koştu. Ekipler de vardı hazır bekleyen. Ama yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki.
2: Evlerden birine girmiştir.
1: Bütün mahalleyi didik didik ettik. Yok.
0: Ara ki bulasın.
1: Kahvedeki 3 kişiyi aldık. Konuşturmak lazım.
3: Üç hücreden biri. Diğer hücreleri nereden bilecekler? Nasıl irtibata geçtiklerini öğrenebilirseniz çok iyi.
1: Soralım abi.
3: İnce'ye saldırıyla ilgili bir şey söylediler mi?
1: Haberleri bile yok abi.
2: Bunlar yapsa sağ kalmazdı abi. Tuğrul'u götürmüşken yengeyi de indirirlerdi.
3: Amcasının oğlu. Hangi parayla yedek bahçe kaçırıyormuş?
1: Ya gasp yapıyordur ya da amcaoğlundan para alıyordur.
3: İyi. Gidip soralım.
1: Abi önce savcılığa uğrasam. Polis arkadaşlar rica ettiler. Savcı bastırıyormuş ifade için.
0: Şimdi gidip İnci'yi ben vurdurtmadım diyemem. Oyun mu oynuyorsun?
4: İnci Hanım, uygunsanız savcı bey ifadenizi almak için bizzat geldi.
5: Buyursun.
4: Buyurun.
6: Geçmiş olsun İnci Hanım.
5: Henüz geçen bir şey yok savcı bey. Polat'ın suçlu olduğunu ispat ederseniz o zaman geçecek.
6: Emniyet amiri iddianızdan bahsetti. Kocanız sizi niye öldürtmek istemiş olabilir?
5: Polat çocuğumu kaçırıp babamı öldürttü. Bunları ortaya çıkarmayayım diye beni eve kapattı. Bir yolunu bulup evden kaçınca akıl hastanesine kapatmaya kalktı. Oradan da çıkmayı başarınca son çare olarak ortadan kaldırmak istedi.
6: İnci Hanım, kocanızın konumunu ve geçimini...

0: Geçmişine bakınca böyle şeyler yaptığına inanmak zor. Elinizde bu iddiaları destekleyecek bir kanıtınız var mı?
1: Hep bana soruyorsunuz. Bir kere de biriniz Polat'a sorun. Ama ona sormak kolay değil. Cesaret istiyor, değil mi?
0: İnci Hanım, biz soru sormak için cesarete ihtiyaç duymayız. Delile ihtiyaç duyarız. Sizin ifadeniz de benim için ciddi bir delil niteliğindedir. Polat Alemdar'a da bu soruları soracağımdan emin olabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim ama sizi şimdiden uyarayım. Bugüne kadar kim Polat'ın üstüne gittiyse ortadan kaldırıldı. Tuğrul öldürüldü. Babam öldürüldü. Ben ucuz kurtuldum. Siz de kendinize dikkat edin.

0: Baba gazetelerde boy boy resimlerin çıktı. Milli kahraman ilan edildi. Hala niye kaçak yaşıyoruz?
1: Sen hiç yaşayan kahraman gördün mü?
0: Polat Alemdar.
1: Ha. Polat Alemdar. Ama işte o gizli kahraman. Bu memlekette gizli oldun mu? Mesele yok. Bak. Öldürmeyecekse bir adamı kahraman ilan etmezler.
0: Ya baba öldür öldür bitmedi düşmanı. Sen kendini ölü göstereceğini beni ölmüş göstersen de ben de kurtulsam artık bu işlerden.
1: O da olacak Ferman, merak etme. Şimdilik sen buradan bir yere kıpırdama ki gerçekten ölmeyesin. Tamam.

0: Hayırlı işler.
1: Sağ olun.
0: Birader, bize ait bir parça sendeymiş. Onu almaya geldik.
1: Anlamadım.
0: Anlarsın.
2: Dur, ne oluyor ya? Yapıyorsun?
1: Ya dur, dur.
2: Ne istiyorsunuz?
0: O canını istiyorum.
3: Ne oluyor ya? Bıraksana. Ya bırak kardeşim. Bıraksana.
0: Ben amcaoğlunun canını istiyorum. İkimizin istediği de olabilir. Bir tek benim istediğim de olabilir. Sen seç.
2: Ben amcaoğlunu bir senedir görmemişim.
0: O zaman... zamanları çalıyorsun. 25 sene hapis yatarsın. O da... eğer seni Abdülhey'e bırakmazsa. Ama ben diyorum ki sen de hırsız tipi yok. Parayı amcaoğlundan alıyorsun.
2: Yemin ederim bir senedir görmemişim. Amcaoğlum parayı nereden bulsun? İşsiz güçsüz adam.

0: Abi yapmayın. Abi. Abi yapmayın. Abi dur. Abi ne olur. Abi ne olur yapmayın ya. Dur. Abi, abi dur. Abi yapma, ne olur yapma. Abi onu yapma abi. Ne olur yapma abi, dur ya. Abi dur. Abi.
1: Abdurey, o çabuk kırılır. Kalını tak bence.
2: Abi nasılsa kemiğe gelecek, kırılacak. Kalın ucu takacağım yeri biliyorum.
0: O bize ulaşıyor. Nerede bilmiyoruz. Geldiğinde para getiriyor. Az oturup gidiyor.
1: Paranın bittiğini nereden biliyor?
0: Her tarafta adamı var. Duyuyor.
1: O zaman bizim burada olduğumuzu da duymuştur. Gelsin kurtarsın seni.
0: Beni sevmez.
1: Kimi sever?
0: Abi. Bir kadın var. Pavyonda çalışıyor. Ara sıra ona takılıyor.
1: Adı ne?
3: Abi polisler.
1: Abdurrey, sen muhabbete devam et, ben bir bakayım.
0: Abi dur yapma, ne olur abi. İmdat! İmdat! İmdat!
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: depth of a moon. Got me blowing, every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Hadi başamalos.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hayvaya mutlu ol.
5: Oh Milo Puff, sil ağzını bu.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
1: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
0: Sinan Engin.
2: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
0: Ahmet Çakar.
3: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
0: Evet. Abdülkerim Durmaz.
4: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
0: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Hayırdır çocuklar?
11: Abi savcı bey ifade için sizi çağırıyor.
10: Geleceğim. İşimi bitirip geleceğim.
11: Abi iki dakika ifade ver. Sen de kurtul biz de kurtulalım abi.
10: Dur ben bir telefon. Tamam gidelim.
12: Bizi buraya anılarımızı tazelemek için mi çağırdınız? Bana burada 90 gün işkence yaptılar.
13: Kamil, siz işkenceyle kurtuldunuz. Bizi bir de üstüne topraklarımızdan sürdüler.
14: Ama bunlara rağmen her türlü özgürlüğümüzü, kimliğimizi, kültürümüzü yasaklamasına rağmen biz devlete küsmedik. Çünkü bu devlet bizim de devletimiz. Beraber kurduk.
15: Haklısınız Osman Bey. Geçmişte çok büyük haksızlıklara uğradınız. Devleti yönetenler NATO'nun güdümü altındaydı.
12: Türkiye NATO'dan çıktı da bizim mi haberimiz yok?
15: NATO'dan tabii ki çıkmadık. Ama artık NATO'da da söz sahibi olmaya çalışıyoruz.
13: NATO eskiden komünistleri düşman olarak görüyordu. Şimdi Müslümanları düşman olarak görüyor. Müslüman bir ülke, Müslümanları düşman olarak tanımlayan bir kuruluşta nasıl söz sahibi olacak?
16: Şerif Hoca, direnince her yerde oluyor. Siz Seyit ailesi olduğunuz için bölgede size karşı büyük saygı duyuluyor. Siz örgüte karşı direnmekten nasıl vazgeçmediyseniz, devlet de uluslararası mecralarda kendi mücadelesini vermekten vazgeçmiyor.
14: Doğru söylüyorsunuz. Biz vazgeçmiyoruz ama sesimizi de duyuramıyoruz.
15: Örgüt demokratik özellikten bahsediyor ama kendi içinde de, bölgede de demokrasinin D'sine müsaade etmiyor. Ama biz devlet olarak hem ülkede hem bölgede tam bağımsız demokrasiyi benimsiyoruz. Artık devlet örgütle mücadele şeklini değiştirdi. Demokratik her girişimi destekliyoruz.
12: Biz sizden destek falan istemiyoruz. Örgüte karşı bir vatandaş olarak bizim can güvenliğimizi sağlayın yeter.
14: Eskiden bölge insanı hem devletin hem örgütün baskısından kafasını bile kaldıramıyordu. En azından bir baskının kalkması bölge insanına sesini yükseltmesi için cesaret verir. Ancak devlet tavır değiştirdi diye devletin güdümüne girmemizi beklemeyin.
15: Biz örgüte karşı güvenliğinizi sağlamak için her türlü tedbiri alacağız. Sizden beklediğimiz sadece doğru bildiğinizi yüksek sesle söylemeniz.
17: Seni boşuna çağırmıyoruz. Hakkında vahim iddialar var.
18: Telefonunuzu açmanız yeterliydi.
0: Peşime polis takmanıza gerek yoktu.
17: Ona ben karar veririm. Öyle uygun gördüm.
0: Ne soracaksanız sorun, fazla vaktim yok.
17: Ben ne kadar dersem o kadar buradasın Polat Alemdar.
0: Benim misafirliğim size ağır gelebilir. Siz en iyisi ne soracaksanız sorun.
17: Davut Tataroğlu öldüğünde neredeydin?
0: Kuzey Irak'ta Şahmeran'ı sorguluyordum. Ama Şahmeran öldüğü için şahidim de kalmadı.
17: Eşinize düzenlenen suikastla ilgili ne biliyorsunuz?
0: Siz beni buraya getirtmeden önce ben de onu araştırıyordum.
17: Bir şey bulabildiniz mi?
0: Örgüt Şahmeran'ın intikamını almak için bana ve çevreme eylem kararı aldı. Tam olarak kimlerin yaptığını öğrenince size de haber veririm.
17: Şahmeran'a operasyonu Karay'la birlikte mi yaptınız?
0: 70 milyonla birlikte yaptım. Savcı Bey, devlet sırrı diye bir kavram var.
17: Neyin devlet sırrı olduğuna siz değil, mahkeme karar verir. Mahkemeden DNA karşılaştırması için fekki kabir isteyeceğim.
0: Gerek yok Savcı Bey. Tekrar acımızı tazeleyeceksiniz.
17: Sizi tutuklamaya sevk etmiyorum. Ama gözüm üzerinizde. İstanbul'dan ayrılmayın. Her an tekrar ifadeye çağırabilirim.

0: Müsait miydin?
1: Müsaitim. Bir şey içer misin?
0: Yok, sağ olasın.
1: Verdin mi ifadeni?
0: Ne cins meslektaşın varmış?
1: Herkes benim gibi sana anlayışlı değil.
0: Anlayış beklediğim...

0: yok Leyla. Bey kadar bebeğin mezarını açtırmak da ne ya? İki dakika gelip seninle konuşsa diyeceksin ki böyle böyle. Hadi onu da geç. Ben İnce'yi hastaneye yatırıyorum. O oradan kaçarken kurşunlanıyor. Benimle ne alakası var?
1: E tamam işte. Fekki kabirden sonra sonuç çıkacak.
0: Aile meselelerimin adliye koridorlarına dökülmesini istemiyorum.
1: Polat, beni dinle. İnce vesayet altına alınmalı. Aç şu davayı, bu rezillik bitsin.
0: Karım deli diye mahkemeye mi başvuracağım?
1: Maalesef.

0: Vay be. Kolejli kız Yasin okuyor.
1: Öldü mü ki Yasin okuyayım?
0: Yasin ölünce mi okunur kolejli? Her zaman okunur.
1: Kalk Kaya, öğret okumayı.
0: Olur. Ne okuyorsun? Biraz oku da dinleyeyim.
1: Okuyayım. Küçük çocuk aklıyla bile onda bir şeyler olduğunu anlıyordu. Bunu ilk defa yıllar sonra karşısına çıktığında anladı. Gözleri kurtların gözlerinden farksızdı. Yakışıklı da değildi. Hatta çirkin bile sayılırdı. Ama kız artık ona abi demek istemiyordu. Sadece seni seviyorum demek geçiyordu içinden.
0: Getir bir de gözünle göreyim bakayım. Okuduğun gibi mi yazıyor?
1: Ateşin çıkar sonra okursan.
0: Getir. Ben 45 dereceye kadar dayanabilirim. Hangi sayfa kapattın?
1: Sen bul.
0: Peki. Yanlış okumuşsun. Burada başka şeyler yazıyor.
1: Ne yazıyor?
0: Diyor ki adamın çirkin olduğunu başkası söylese kafasına sıkardı. Ama bu beyinsiz küçük kız o kadar şekil bir şeydi ki ne söylese adam bir şey diyemiyordu. Arkadaşlarından biri seviyorsun abi dedi diye 32 dişini birden ağzına döktü. O güne kadar herkesi hak ettiği için döven adam ilk defa birini seviyor diye dövdü.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Yiyorsa sevme.
2: Benim Ömer'imi öldürdüğüne göre Davut işini çözmüş Mete. Ben daha onu yaşatmam.
3: Öldürecek olsak 1000 kere öldürürdük Kara. O hak ettiği yere, cezaevine girecek.
2: Şimdiye kadar cezaevine adam soktun mu ki? Bana gelince Mete olmuyor.
3: Mete ölürse kahraman yaparlar. Ben bunu istemiyorum.
2: Mete ölsün. Bana ne, kahraman mı ölüyor, hain mi ölüyor?
3: Mete bu eski artıkların son umudu. Herkes onun etrafında toplanacak. Git oğlunla, saklandığın yerden de çıkma.
2: Artist gibi meşhur etti beni ya.

0: Nerede saklanırsam saklanayım artık bana rahat yok.
1: Mete'yi geç, örgütün gözünde hedef yaptı seni. Sözümü dinle, git saklan.
0: Madem cezaevine atacaksın, ben Mete'nin bir adamını bulayım, kaldırayım, konuşturayım. Savcıya teslim edelim.
1: Kimi konuşturacaksın?
0: Öztürk var. Bir ara bu Mete'nin kasalığını yaptı. İçeride girdi çıktı. O benden it gibi korkar.
1: Mete seni bir yerde kıstıracak. Ava giderken avlanırsın, benden söylemesi.
0: Polat Alemdar. Hiç mi bozulmadın, doğru söyle. Şahmeran'ı öldürdün. Başkasına yazdılar.
1: Beni tanımıyor musun da bunu soruyorsun? Ben işimi yaparım, kime yazılırsa yazılır.
0: Vallahi ben bozuldum açıkçası. Şimdi ilk defa benim yapmadığımı haneme yazdılar.
1: Şahmeran'ı öldüremediğine bozuldun yani.
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle. Peki bir şey diyeceğim. Şamir'i hiç yazmadılar.
1: Onların hangi mağlubiyetini yazmışlar ki bunu yazsınlar? Onu bunu boş ver. Plan değişti. Mete artık tamamen benim işim. Senin işin de yeniden saklanmak.
0: Eyvallah.
2: Efendim abi. İzliyorum abi. Kadın henüz adamımızla görüşmedi. Tamam abi.

0: Hoş geldin Gavur Dağlı.
1: Beni görünce yüzün güldü Öztürk Bey.
0: Ben ne güleyim? Mete Bey'in parası. Buyur.
1: Bize müsaade, işimiz çok.
0: Gavur Dağlı, Mete Bey'i biliyorsun. Otur 5 dakika. Çocuklar hızlıca saysın öyle gidersin. Bir kuruşu eksik çıksa Mete Bey ortalığı ayağa kaldırıyor.
1: O kadar parası var. Hala 3'ün 5'in hesabını mı yapıyor?
0: Prensip meselesi.
1: Benim sana itimadım tam. Say, eksik çıkarsa ben tamamlarım.
0: Vadesi gelen borçları topladınız mı?
2: Abi büyük bir kısmını aldık. 2 kişi de sorun var. Sizinle görüşmek istiyorlar.
0: Ne görüşecekler? Parayı alamadıysanız malını alın. Onu da alamıyorsanız canını alın. Uğraştırmayın beni.
3: Abi kara geldi.
0: Bu adam manyak mı ortalıkta geziyor? Git al, bekletme. Kaldırın şunları. Çabuk çabuk toparlayın.

0: Kara, ne işin var buralarda?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Kara, içeriden çıkalı 3 ay olmadı. Başını derde sokmaya mı geldin buraya?
1: Öztürk, senin başın zaten dertte. Ben haber vermeye geldim.
0: Ne oldu ki? Bizi yalnız bırakın. Buyur, geç.
2: Eyvallah.
1: Sen aklını mı yedin? Sağda solda konuşup duruyorsun.

0: Ne konuşması, yok öyle bir şey.
1: Mete Bey ihaneti affetmez, benden uyarması.
0: Mete Bey konuşacağımı nasıl düşünür? Kaç yıl yattım, ağzımdan tek söz çıktı mı?
1: Öztürk. Vallahi sen bilirsin. Ben duyduğuma göre demek birileri konuşmuş. Bak, Mete Bey seni götürür, haberin olsun.

0: ama.
1: Benim aç.
0: Aklımı oynatacaktım az kalsın. Beni nasıl bırakıp gittin?
1: Hadi yürü gidiyoruz.
0: Babanla konuştun mu?
1: Konuşurum.
0: Baban beni öldürecek.
1: Seni öldürmesi için önce beni öldürmesi lazım. Hadi. Hadi.

0: Getirdin mi sana söylediğim adamları?
1: Başkanım, birazdan gelecekler. Arkadaşlar yolda.
0: Niye geldin o zaman?
1: Başkanım, istihbaratçılar muhalif aydınlarla görüşmüşler.
0: Sen nereden biliyorsun? İstihbaratta adamın mı var?
1: Başkanım, TC'nin yeni politikası gazetelerde bangır bangır ilan ediliyor. Devletin desteği olmasa bunlar bize karşı çıkamaz mı?
0: Seninki spekülasyon. Bu çözümlemeye dayanarak nasıl kesin bilgi verebiliyorsun?
1: Başkanım, bize yakın ajanslara yarın basın açıklamasının yapılacağına dair bilgi gelmiş. Örgüt halkımıza zarar veriyor. Çözüm için örgütün tasfiye edilmesi lazım diye propaganda yapmaya başlamışlar.
0: O zaman örgütsüz çözüm olmayacağını, halkımızın sadece örgütün temsil edebileceğini bu arkadaşlara hatırlatın. Polat Alemdar'ın karısına suikast yapan adamlar da yanına al. Ha, bu arada yarın bu adamı indirin.

0: Dayı, niye bekleyik? Basak ya.
1: İster miyim basmak?
0: E niye geldik ya o zaman?
1: Gözümle görmeye geldim.
0: Dayı, biz senin gözün kulağın değil miyiz?
1: Tek bir kulağım olduğuna göre biriniz kopan kulağımsınız. Hayası denk alın. Hele Safet, bir telefon ver. Sen üstüne mi bu?
2: Yok dayı.
1: Alo? Polis merkezi mi? Dur. Size iyi bir vatandaş olarak ihbarda bulunmak istiyorum. Ben pizza çakıyorum. Ha, burada kaçakçı

0: çok yapay iyiler. Devletimizi çalarlar. Kaçak ne istersen var. Benim gibi gençlerin ha bunlarla zehirlenmesini istemiyorum. Efendim, illa da zehir zıkkımlanacaklarsa devletimizin bandrol koyduğu zehir zıkkımdan isimler adresi verim yorum.
1: Adres nerede?
2: İnci Hanım müsait mi arkadaşlar?
3: Sizi bekliyor efendim.
2: Geçmiş olsun. Nasılsınız?
4: Haberleri izledim, daha iyi oldum. Yaşar Bey, desteğiniz için teşekkür ederim.
2: Ne demek İnci Hanım? Siz bize Davut Bey'in emanetisiniz.
4: Benim için önce çocuğum önemli. Sonra da Polat'ın cezaevine girmesi. Onun durumuyla ilgili haber yaptırım.
2: İnci Hanım, müsaade ederseniz size yardım etmek istiyoruz. Ama yapmanız gereken bir şey var.
4: Nasıl?
2: Çocuğunuzu bulabilmemiz için Polat'ın size ve babanıza yaptırdığı suikast eylemine yoğunlaşmamız lazım.
4: Oğlumun kaçırılmasıyla ilgili susmamı nasıl istersiniz?
2: Sizin akıl sağlığınızın yerinde olmadığını iddia edecekler. Bunun için de oğlunuzla ilgili sizi kışkırtacaklar. Onların oyununa gelmemeniz lazım İnci Hanım. Siz böyle söylemeye devam ederseniz bir çocuk cesedinin oğlunuza ait olduğunu savcı Leyla'nın yardımıyla adli tıptan ispat ettirecekler.

0: Dayı, sen ispiyoncu sevmedin.
1: Ben gene sevmeyeyim. Bizzat sevi. Çocuktur. Olur böyle.
0: Dayı, öğrenecekler abi satın yapmadığını.
1: Çamura at. İzi kalsın. Bu da sana dayı nasihati. Bizzat gidi. Okul önünde adam dögey. Babası gibi. Babalığa heveslenmiş. Hele önce evlat olsun gelsin bir elimi öpsün.
0: Dayı, biz onunla hasımız. Niye elini öpsün?
1: Sen niye dayının tersine gidesin bu akşam? He?
0: Baskın yapamadık, içimde patladı. Kendimi nasıl bilemiştim? Bak, bak. Bak, bak. Görüyor musun?
1: Maşallah, maşallah. Harba gidesin ha?
0: Dayı, Allah'ın seversen gidek. Öbür depoları basak, sıkak.
1: Değilsin.
2: Farklı kesimlerden bir araya gelen Kürt aydınlarının yapmayı planladığı basın açıklaması güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Kürt aydınlarının bölgede yaşananlara dair görüşlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için düzenlemek istedikleri basın toplantısı terör örgütünü rahatsız etti. Son dönemde ağır darbeler alan terör örgütü, kendisinden farklı görüşlere sahip aydınları konuşmamaları için ölümle tehdit etmektedir. Yıllardır
3: bu kim?
2: Terör örgütünün baskısına maruz kalan bu kesimlerin daha sonraki günlerde basın açıklamasını yapıp yapmayacakları dair...
3: Karım, oğlum iki dakika bir yere gittik geldik. Ne ara evlendin?
4: Allah Allah.
3: Hayır. Yıldırım nikahı olsa yetişmez.
5: Baba, biz uzun süredir evliyiz. Bebek bekliyoruz.
3: Görüyoruz Ferman Efendi, görüyoruz. Kızım, sen içeri bir geç, bir çay koy bakalım, hadi. Baki koçum, sen de dışarı bir göz kulak olsana.

Oğlum, sen kafayı mı yedin? Bu kızı nereden buldun? Hadi buldum. Ne ara evlendin? Hadi evlendin. Ne zaman gebe bıraktın? Peki bana niye söylemedin oğlum?

0: Baba sana söylesem müsaade edecek miydin ki?
1: İyi. Peki kız mı seni buldu, sen mi kızı buldun?
0: Ben buldum.
1: Nerede önüne çıktı?
0: Baba, herkes ajan değil. Ya ajan olsa karnında torununu taşır mı?
1: Canım şimdi... Nereden biliyorsun benim torunum olduğunu?
0: Babam olmasan kafana sıkardım. Senin de böyle bir şüphen varsa önce bana sık, sonra kıza sıkarsın.

Gel kızım gel. Gel. Otur. Otur seninle biraz sohbet edelim. Şunu bir arkana al bakalım. Kalk. Yaslan. Demek toruna.

0: Safet. Hele Opsat'ın dedesinin müziğini aç.
1: Hangisi dayı?
0: Oğlum Prasa türküsü.
2: Ba Prasa'ya satıyor Asya'yı. Onu değil.
0: Yok yok. Sen dayına ters gidiyorsun. Alo. Polis kardeş, müsait misiniz? Bu saatte sizi arayayım ama.
2: Dayı, dilin kır.
0: Adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum. Yapmazsam hasta oluyorum ha. De. Ben bir saat çakırım. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttunuz. Şimdi size birkaç tane daha adres vermek istiyorum. Kardeş var mı kalemi kağıdım? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü çalayı. Duyunca ağlayırım. Ağlarım. Bir ağlarım. Adresi bilmiyorum da yazabilecek misin? Mevki bildiriyorum. Paşaköy eski silolar. Bütün polis teşkilatındaki büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum.
2: Dayı, bana inat yapısın.
0: Yok imdat. Oğlum biz hiç vergi vermik ya. Vicdan bana rahatsız ediyor. Ha böyle vergimizi ödeyik.
2: Her tarafta KDV ödeyik zaten dayı.
0: Biz neyi paramızı aldık ki?
1: Bu satı ne bitirdin dayı? Bir taşla iki kuş vurdun.
0: Ne kuşu? Hamsi da, hamsi.

0: Şahmaran öldü. Sen Önder Gül oldun mu?
1: Yok dayı. Metropolde kaldım ben.
2: E kim oldu Önder Gül?
1: Önderlik değil dayı. Ya sen niye bunları takıyorsun?
2: Hoşuma gidiyor. Sevim siyaset yapmayı.

0: Bırakın silahı. Bakın ben bıraktım.
1: Harim polisi deyip ki, aha burada hasmım var.
0: Gidiler basiler.
2: İyi o zaman Zaza. Kaçak işini ben aldım. Yapmıyorsan başkasına vereyim.
0: Ya ben kurşun yakmayı sevmeyeyim dedim. Ticareti sevmeyeyim dedim mi? Benden başka bir Allah'ın kuluna ekmeği yedirmem. İçki işinde. Canım oğlum.
2: İyi o zaman Zaza.
0: Kardeş. Sen iki kartonu konuşmaya mı geldi?
2: Yok.
0: He?
2: Polat Alemdar'ın karısına sıkmışlar. O işi bizimkilere birileri havale etmiş.

0: Derinciler.
1: Hangi derinciler ya? Dakçılıkla bu işin ne alakası var ya?
0: Zaza, he? Derinciler, derinciler, anladın?
1: Kardeş, kusura bakma, tek kulakla ancak bu kadar anlayabilirim. Metegil mi?
0: Orasını bilmem. Onları bir yere operasyona yolluyorum. Ahan adresi. Gitsin Polat Elemdar alsın sorsun. Hı?
1: Yok yok. Senin öndergil olman lazım. Hele o silahı bırakın. Sen bir öndergil ol. Çok para kazanırız biz bu akılla, çok. Türklerle Kürtleri ancak biz bir masada oturtabiliriz ha.
0: Değilsin.
1: Cemal'im.
2: Çocuğunuzun kaçırıldığını söylemişsiniz savcıya.
3: Evet, söyledim.
2: Eşiniz mi kaçırdı çocuğunuzu?
3: Kimse kaçırmadı. Çocuğumuzu kaybettik.
4: Neden öyle söyledin savcıya?
3: Polat babamı öldürdü diyorum. Kimse umursamıyor. Beni öldürmeye çalıştı diyorum. Yine umursamıyorsunuz. Çocuğum kaçırıldı dedim. Dikkat çekebilmek için.
4: Bu yaptığınız çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir hakkınızda.
3: Başka çarem yoktu. Bir yandan devletin güçlü adamı Polat Alemdar. Bir yandan savcı sevgilisi Leyla Türkmen. İkisi birlikte beni bu hale düşürdüler.
5: Mücahit'ten bir haber var mı?
6: Takipte abi. Henüz adamımız ortaya çıkmamış.
5: Söyle çok dikkatli olsun. Bu adam diğer örgütçülere benzemez. Çok tehlikeli.
7: Abi bir efendi geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
6: Aramadan niye gelmiş?
5: Kuyrukları sıkıştı Abdüley. Pazarlık için gelmiştir. Alarım. Hoş geldiniz. Buyurun.
8: Sana teşekkür etmeye geldim.
5: Ne için?
8: Bu millete büyük hizmet ettin. Şahmeren ve Şamir'i ortadan kaldırarak.
5: Şamir'i nereden duydunuz beyefendi?
8: Biz Dicle'nin kıyısında meleyen kuzdan, Meriç'te yüzen balığa kadar bu toprakların her köşesini dinleriz, biliriz.
5: Ancak ben Şamir'i Dicle'nin ötesinde yok ettim.
8: İyi ettin genç kardeşim. Ben bunlarla 60 yıldır mücadele ediyorum. Kah ellerini sıkarım, kah ellerini öperim, kah elimi öptürürüm. Niçin? Bu memleket için, vatandaşım için.
5: O zaman gözünüz aydın beyefendi. Şamir'in elini öpmenize gerek yok.
8: Allah razı olsun kardeşim. 12 Mart'ta beni gönderdiler. 12 Eylül'de gönderdiler. 28 Şubat'ta ben gideyim dedim, bırakmadılar. Soğuk savaş döneminde işler kolay.

0: Herkes cephesini biliyordu. Biz Amerikan İttifakı'ndaydık. Bütün kurumlarımız Amerika'nın öngördüğü devlet sistemine göre oluşturulmuştu.
1: Yani siz de mi Gladio tarafından göreve getirildiğinizi söylemiş oluyorsunuz?
0: Ben hep vatandaşımın reyiyle geldim. Ama biz ne zaman mesafe alsak, ihracatı 3 milyar dolardan alıp 5 milyara taşsak müdahale ettiler.
1: Soğuk savaştan sonra bu koalisyon kendisine düşman olarak İslam'ı belirledi.
0: Ben bunu önlemek için mücadele ettim. 28 Şubat'ta benim ülkeme daha büyük bedel ödetmesinler diye müdahale ettim. Biz o müdahaleyle yumuşak geçiş yapmasaydık, Türkiye radikalleşti diye darbe yapacaklardı.
1: Yaptılar beyefendi. Soğuk savaş döneminin ürünü olan bütün kurumlar, medyasından yargısına, iş dünyasından askeri bürokrasiye kadar, hepsi bu oyunun içinde yer aldı. Hem vatandaşın iradesini çaldılar, hem devletin milyarlarca dolar parasını çaldılar.
0: Ben de onu söylüyorum. O günden başladılar tasfiyeye. Bugün hala devam ediyorlar.
1: Siz korkmayın. Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında yargılanamıyor.
0: Kerem Paşa da cumhurbaşkanıydı. Celal Bayar da cumhurbaşkanıydı. Ben kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Eskiyi tasfiye eden yerine kimi koyuyor? Bu oyun ancak sen bozarsın. Şamir meselesini duyunca dedim ki, işte Gladio'nun karşısında duracak bir babayiğit.
1: Beyefendi, ben bu saatten sonra başkasının kurmuş olduğu oyunu oynamam. Ya benim kurduğum oyun oynanacak, ya da karşımda köçek olup kıvıracaklar.

0: Bugün yırttık. Ama er geç İnci'nin deliliği ortaya çıkacak.
1: Ortaya çıkmadan biz işimizi bitireceğiz.
2: Efendim, Öztürk geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Ona buraya gelmemesini kaç defa söyledim.
0: Mete Bey, gelsin. Biraz da onun parasını alayım.
1: Onun parası mı var? Hepsi benim param. Aziz, yolla gitsin. Bir daha da buraya gelmesin.

0: Öztürk abi, patron şimdi sinirli. Siniri geçince ben sana haber veririm, eve gelirsin.
1: Aziz, kara bana geldi. Patronun benimle ilgili bir şey varsa bana söyle.
0: Abi kendini öldürtmek istemiyorsan kara falan deme. Git işine bak.
2: Laf anlamaz mısınız siz? Kaldırın dediysem kaldırın.
3: Canım dün de inat ettin kalkacağım diye. Az daha ölüyordun.
2: Vada vada edip beni ölmediğime pişman etme Hüsnü.
4: Yenge hanımefendi. Biraz daha ısrar edersek Memati Bey'in ateşi, tansiyonu çıkacak.
3: Ne haliniz varsa görün.
2: Hele ziyaret defterini göster bakalım. Kimler gelmiş, kimler gelmemiş bizi ziyarete.
4: Efendim, bu alemde nam sahibi herkes geçmiş olsun dileklerini iletmek için uğradı.
2: İyi.

0: Kocan nasıl, müsait mi?
1: İyi ki geldiniz. Yatıyor diye sinirden patlıyor.
0: Değilsin ki sağa patlasın. Ne demek varsın patlasın. Ne de olsa kulağımızın teki yok. Lafın gerisini duyayım ilk.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden

0: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim,
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a değerinde trinksat.
3: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmişin iyi püskü
4: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti.
7: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair.

0: keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
0: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.

0: Hadi git git. O deli benim kahvemi acı yapar. Şekeri bol kılsın.
1: Tamamdır.
2: Hayırdır? Çok şeker yiyince kulak çıkıyor muymuş Zaza?
0: Doktorlara baktırdım. İncelettim. Senin kulağının yerine bir tek Memati Baş'ın kulağı tam gelmiş dediler. O yüzden ben senin kulağını almadan ölmeyesin. Şekerle mekerle olmaz o işler.
2: O zaman sen tek kulağa alış. Benden sana fayda yok. Alışamazsan söyle, öbürünü de alayım.
0: Ben içer neydi? Ben dedim hastanadadır, eniştesinin yanındadır. Sokakta oynar mı dalmış?
2: Karışma kaynıma.
0: Artık kaynın. Akrabasız. Öldüremem de şöyle bir hastadır ha.
2: Zaza vallahi sana tek kulak yaramış.
0: Darısı başın. Mamati. Ne diyeyim? Aha. Bu da sana. Düğün hediyem. Elemdağ'ın karşısına kurşun sıkan örgütçüler. Burada operasyon yapacaklarmış.
2: Zaza, bu iyiliği sen mi bize yapıyorsun? Örgüt adamlarını mı temizletiyor?
0: Mamati, iki gün Kuzey Irak'ta kaldın. Çözümleme yapmayı öğrendin.

0: Savcı hanım, bir adam geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
1: Konu neymiş?
0: Sizden başkasını anlatmazmış.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
2: Savcı hanım, beni öldürecekler.
1: Sakin olun. Buyurun oturun. Kim öldürecek sizi?
2: Mete Bey.
1: Neden öldürmek istiyor sizi?
2: Hakkında çok şey biliyorum. Her şeyi size anlatabilirim. Beni koruyabilirseniz her şeyi anlatabilirim size.
1: Sen kimsin?
2: Ben Mete Bey'in kasasıyım.

0: Rezil olduk Çakır, bittik.
1: Ziya kaseti başka bir yere mi vermiş?
0: Ne Ziya, ne kaseti? Bizim hemşerilerin mekanlarını basmış polisler.
1: İlk kez mi baskın yiyorlar? Ne olmuş yani?
0: Polis herkese seni ihbar ettiğini söylüyormuş.
1: Kim yapar bu

0: Efendim, Öztürk savcıya gitmiş, koruma istemiş.
1: O ne demek?
0: Abi keşke görüşseydiniz. Karayanına gitmiş, bir şeyler söylemiş. Tırsmıştı bayağı.
1: Sen nasıl söylemiyorsun bana bunu?
0: Efendim, özür dilerim. Siz şey yapınca...
1: Kes, kes! Çabuk gidin. Emniyetteyse oradan kaçırın. Savcılıktaysa oradan. Evindeyse oradan. O öldürülürse ben biterim.
0: Emredersiniz efendim.
2: Şu noktada çapraz ateşe alacağız. Efendim. Anlaşıldı. Plan değişti. İşi siz bitireceksiniz. Benim başka işim var.
3: Eylemden kaçmak için bahane mi uyduruyorsun?
2: Kara adlı ajanın yerini öğrendim. Siz işinizi bitirip dediğim yere gelin. Çok büyük eylem yapacağız.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Mete Bey, iyi günler. Yine size bir işim düştü.
1: Söyle koçum. Çocuklara söylerim, ilgilenirler. Gözlerine

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 10 Ağustos Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik güne gelindi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifinin bugün geç saatlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İşte tarihi görüşmeden saat saat ayrıntılar.
1: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
3: terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başladı.
4: Türkiye inşallah yeni bir sabaha, yeni bir aydınlığa uyanacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli güne gelindi.
5: Gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi, kamu güvenliğinin daha güçlü biçimde tesis edilmesidir.
2: Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 125. birleşimini açıyorum.
2: Böylelikle çerçeve yasa maratonu başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de çerçeve yasa teklifinin görüşüleceği Meclis Genel Kurulu'na geldi. İlk sözleri görüşmelerin uzayacağının sinyaliydi.
7: Bazı partilerde bir kafa karışıklığı var.
8: 18 saat dinleyeceksin.
2: MHP lideri DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la kuliste tokalaştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. İYİ Parti milletvekilleri ise genel kurula böyle giriş yaptı. Boyunlarında Türk bayraklı atkılar vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli Müsavat Dervişoğlu'yla el sıkışmadı ve tüm partiler teklif üzerine söz aldı. MHP'den af iddialarına yanıt geldi.
9: Bizim amacımız belli. Bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz.
5: Bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız.
10: Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter.
11: Partimiz çerçeve yasaya şartlı bir destek sunmaktadır.
2: Merak edilen bir diğer detay, CHP'den ayrılan Özgür Özel ve partisinin yasaya destek verip vermeyeceğiydi.
12: Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız.
2: Ve eleştiriler İyi Parti cephesinden geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu önce görüşme tarihini
13: 10 Ağustos 1920 yılında

0: sevr denilen o teslimiyet belgesi imzalanırken dönemin İstanbul hükümeti ve mütareke basını devleti tasfiye eden o metni artık kan dursun diyerek alkışlamıştı.
1: Sonra yasayı baştan sona eleştirdi.
0: Ki bugün burada o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Bu teklife evet mi diyeceksiniz? Biz hayır diyeceğiz.
1: Ve yanıt AK Parti'den geldi.
2: Kapalı grup toplantısına atıf var. Efendim öyle demiş, böyle demiş. Uydurma. Birilerinin böyle dedikodusuyla beraber bu da konuşmasını da ben doğru bulmam.
1: Ve başaracağız dedi Güler.
3: Bu kardeşlik projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah.
4: Genel kurulda sev tartışması sadece bugün değil, dün gece de sert tartışmalara neden olmuştu. Bu kez İyi Partili milletvekili Uğur Poyraz aynı çöküşü yapınca tokat gibi yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
5: Yarın aynı zamanda Lozan'la yırtıp attığımız sev anlaşmasının yıl dönümü 10 Ağustos.
6: Şunu ifade etmek isterim. 10 Ağustos denince bizim aklımıza sevr gelmiyor. Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'nın Anafartalar zaferi geliyor.
1: Türkiye tarihi bir adım attı. Terörsüz Türkiye hedefinde en kritik aşama geride kaldı. Ama Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon sevr göndermesi nedeniyle dün gece arttı.
5: Sevr anlaşmasının yıl dönümünde parlamento kamuoyunda tartışmalı böyle bir kanunu görüşmesin.
1: İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz çerçeve yasanın genel kurul görüşmelerinin tarihini sevr anlaşması üzerinden eleştirmeye çalıştı.
6: 10 Ağustos denince bizim aklımıza sevr gelmiyor.
1: Ve o sözlere yanıt gecikmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu işte böyle ders niteliğinde yanıtlar verdi.
6: Biz bu konuda 10 Ağustos gününün İnşallah milli birlik ve beraberliğe, bütünlüğe, kardeşliğe, Türkiye'nin bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olmaya ve 86 milyon insanıyla beraber kucaklaşarak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin inşasına en önemli adımların atılacağı gün olarak tarihe geçirmek istiyor. Yüce Meclisi bu duygu ve düşüncelerle saygıyla selamlıyorum.
4: Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine muhalefet, yasa dışı bahis, kara borsa bilet ve daha birçok suçlamayla gözaltına alınan Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde altın, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.
7: İnsanlar niye geç kaldınız diyor, geç kalmadık.
8: Tribünlerin gündemine oturan ismi bu defa hakkındaki soruşturmayla gündemdeydi. Akıl almaz iddialar ve algı operasyonlarına yargı dur dedi. Tribün dedikodusuyla iddiaları ortaya atmış, Türkiye'nin en büyük camialarını zan altında bırakmaya çalışmıştı Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin. Şimdi gözaltında. Adını Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında suçlamalar birden fazla. Adı karanlık olaylarla anıldı. Hatta ismini de o nedenle değiştirdiği iddia edildi. Şirin dün sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine muhalefet, yasa dışı bahis, kara borsa bilet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 65 milyon lira değerinde altın, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Ayrıca bir silah, çok sayıda mermi ve 4 çelik yelek de ele geçirildi. Şirin'in işlemleri devam ediyor.
4: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen çalışmalar sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, FETÖ tarafından işlenen bir cinayet olduğunu bir kez daha hatırlattı. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak dedi.
9: Bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var. Devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız.
1: Ölümünde FETÖ izi var demiş.

0: Cinayet olduğunu söylemişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü.
1: Karanlık bir nokta kalmayacak.
0: Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu Adalet Bakanlığındaydı.
1: Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu.
0: Bakan Gürlek olayda FETÖ izinin birden fazla kanıtla kesinleştiğini anlattı.
1: Helikopter pilotunun kendisi, bizzat eşi örgütle irtibatlı çıktı. Helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
0: Yazıcıoğlu ailesi arayışlarını kaybetmediklerini söyledi.
2: İnşallah umut ediyorum bu sefer gerçekleşir. Biz de rahat kafamızı rahatlatabiliriz. Yani.
3: Adalet ve hakka
2: ilişkimizi
3: gerçekten hiçbir zaman kaybetmedik.
1: Yani karanlıkta bir şey kalmayacak.
4: Önce kefen yolladı, sonra bıçakladı. Adana'da bir kadın, eski eşinin korkunç tehditlerinden sonra saldırısına uğradı. O koca, sana mezar yeri aldım diye mesaj atıp kadına kefen göndermiş.
5: Anne, ben buradan...
6: Kaçıncı kadın için?
7: Sanki içeri bir erzahil girdi, kadını durmadan bıçakladı. Kadına bir sevgililer günü bir kefin aldı.
8: Boşandığın eşin ne için bıçakladın? Bir şey demeyecek misin?
9: Eski eşinin evini bastı, 8 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.
7: Seni bu kefine saracağım, ben sana mezar yerini de alacağım. Kadına tehdit ediliyordu işte.
9: O caninin eski eşini mezar yeri ve kefen aldım diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.
7: Kadına tehdit ediliyordu işte. Seni öldüreceğim, seni keseceğim.
9: 52 yaşındaki Ayşe Katır, ev sahibi Menekşe Boybey ile mangal yapıyordu. O sırada 10 yıl önce boşandı, takıntılı eski eşi geldi.
7: Sanki içeri bir erzahil girdi, kadını durmadan bıçakladı.
9: Katırcı tam 8 yerinden bıçaklandı. Ev sahibi çığlık çığlığa yardım istedi.
7: Komşular imdat imdat dedim, dışarıda bağırayım polis çağırsınlar.
9: O anda cani eski eşi Arif Tanrıkulu elini kolunu sallayarak işte böyle kaçtı.
7: Adam hiç kolunu sallaya sallaya kanın içinde gidiyor.
9: Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını yoğun bakıma kaldırdı. Saldırgan Arif Tanrıkulu da yakalanarak adliyeye gönderildi.
8: Boşandığın eşin ne için bıçakladın? Bir şey demeyecek misin?
9: Ev sahibi cani eşin en ağır cezayı almasını istiyor.
7: Seni öldüreceğim, seni keseceğim. Adına bir sevgililer günü bir kefin aldı. Seni bu kefine saracağım.
4: Samsun'da ışıkların yanmaması değil, yanması cinayeti ortaya çıkardı. Elektrik faturası az gelsin diye evinin ışıklarını yakmayan 70 yaşındaki adamın evinde ışıklar hiç sönmeyince yakınları bir gariplik olduğunu fark etti.
10: Akşamları ışık yakmaz idi. Işık yandı için dikkat çekti. Gittik oraya. Gidince bu vahşeti gördük.
0: Gece ışığı yanan ev şüphe uyandırdı. Korkunç cinayet ortaya çıktı. 70 yaşındaki adam katledilmişti. 70 yaşındaki Necmettin Uzun elektrik faturasından dolayı evinde ışık yakmıyordu.
10: Akşamları ışık yakmaz idi.
0: Ama bir süre evinin ışıkları hiç sönmedi. Yakınları bir gariplik olduğunu anladı, eve girdi. Evde bir de yoğun duman vardı. Mutfakta ocak açık kalmıştı.
10: Biz ışığı fark etmeseydik önce ev yanacaktı. Tahmin ediyorum deliller bile yok olabilirdi. Yangından dolayı.
0: 70 yaşındaki adam kanlar içinde bulundu. Bıçaklanmıştı. Başına tabureyle vurulmuştu. Şüphelinin 59 yaşındaki Ertan Bey olduğu tespit edildi. Katil yakalanmamak için saç ve sakalını boyamış, kılık değiştirmişti. Cinayeti ise yaşlı adamın cüzdanında gördüğü paralar için işlediği ortaya çıktı.
4: 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. 59 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan şarkıcı Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı.

0: Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı.
1: Bize sadece dua etmekten başka bir şey kalmıyor yani.
0: Kiminin çocukluğu, kiminin de gençliğiydi. 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. Bir şu kaldırımlar geçtiğimiz Aralık ayında lösemiyle mücadele ettiğini duyurmuş, ardından hastalığı yendiğini açıklamıştı.
2: Bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri.
0: Ancak sevilen şarkıcının hastalığı yeniden kendini göstermişti. Dedikle

0: Bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yorgun bedeni daha fazla dayanamadı. 59 yaşında aramızdan ayrıldı.
2: Allah yardım etsin diyorum. Başka bir şey diyemiyorum.
1: Cansever'in vasiyeti de ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'da bulunan aile mezarlığına defnedilmeyi istemişti. Bu istek üzerine 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek.
3: Bir ay sonra tamamlanan Güllü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kameraların kör kaldığı noktalarda kapı kolu yansıması olayın aydınlatılmasında rol aldı.
1: Güllü iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kapı kolundaki ayrıntı şaşkınlık yarattı.
4: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
5: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum. Yara izime bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
1: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
5: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
1: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
6: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Ve soruşturma 11 ay sonra tamamlanmış, Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.
4: Acımızı yaşatmadılar bize.
1: İddianamedeki kapı kolu detayı dikkat çekti. Buna göre kameranın kör kaldığı noktalarda ekiplerin kapı kolu yansımalarından yola çıktı. Gölge ve hareketlilikten odada bir kargaşa yaşandığı bilgisi yer aldı.
3: Antalya'da bir adam isim benzerliği yüzünden cezaevine girdi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla pardon denilerek tahliye edildi. İşte filmlere konu olacak olayın detayları.
7: Bu bir hata oldu. Bunun için de özür dileriz. Pardon yani dediler.
1: İsim benzerliğinden 10 gün hapis yattı.
7: Hayatım alt üst oldu. Bir yanlış yüzünden.
1: Pardon denilerek tahliye edildi.
7: Bu bir hata oldu. Bunun için de özür dileriz. Pardon yani dediler.
1: Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki Ali Süslü'nün bir gün telefonu çaldı.
7: Polis memuru beni aradı. Bir imza işiniz var dedi. Lütfen karakola gelin. Tamam dedim.
1: Ve hakkında tutuklama emri olduğunu öğrendi.
7: İkinci günü oradan beni L tipi kapalı cezaevine götürdüler. Ve 10 gün boyunca L tipi kapalı cezaevinde tutuklu kaldım.
1: İsim benzerliği cezaevindeki sağlık kontrolünde ortaya çıktı.
7: Bir baktım ki Ali Süslü, evet isim benim, fakat diğer kişi de Ali Süslü, TC'ler aynı değil ve gülmeye başladılar.
1: Pardon denilerek tahliye oldu.
7: Bu bir hata oldu, bunun için de özür dileriz. Pardon yani dediler.
1: Talihsiz adam şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
7: Emlak sektöründe çalıştığım için bazı söylentiler de benim hakkımda çıkmış ve şu an hiçbir yerde çalışamıyorum.
3: Malatya'da yaşayan 59 yaşındaki bir adamın okuma yazma bilmediği için attığı imza hayatını kabusa çevirdi. İmza sonrası 6 kişilik bir aile evsiz kaldı. Komşularının bahçesindeki konteynerde kalan aile yardım talep ediyor.
8: Evimizi elimizde aldı işte. Sokağa atıldılar.
9: Konteynerde kalıyoruz. Eşimle amcası bizi kandırdı.
8: Okumam yazmam yoktu. Amcam beni abine olam dedi. Daha Ceyran abinesi kandırdı. Kapıyı üstüne geçirdi.
10: Okuma yazma bilmemesi hayatını alt üst etti. Hem evinden hem de arazisinden oldu.
11: Amcalar elektrik aboneleri olmadığından dolayı götürmüş, bunlardan imza almış. Artık vekalet mi aldı, satış mı aldı bilmiyoruz.
10: 59 yaşındaki Yusuf Saraç'ın attığı imza hayat kabusa çevirdi.
8: 44 numara evimiz vardı. Evimizi elimizde aldı işte.
10: Evlerinden zorla çıkarıldılar.
11: Sokağa atıldılar.
9: Konteynerde kalıyoruz.
10: Şimdi Saraç ailesi komşularının konteynerinde hayat mücadelesi veriyor.
11: Bunlar da sokağa atılınca 4 tane çocuk, yaşlı bir annesi var. O da sağır ve dilsiz, bakıma muhtaç. 2 tane engelli çocuğu var. Biz de getirdik, konteynere koyduk. Ama gelen kış, yani kışın burada bu şartlarda yaşanmaz yani, nasıl yaşayacak?
3: Şanlıurfa'da vicdanları sızlatan görüntüler var sırada. Cani bir evlat 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken o cani tutuklandı.
10: Böyle vicdansızlık ne görüldü ne duyuldu. Bir cani 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü. 85 yaşındaki İslim Yaprak Bozova'da yaşıyordu. İsviçre'de

0: eşini boğmuş ve bu nedenle 15 yıl hapis yatmıştı İbrahim Yaprak. 10 gün önce tahliye olup annesinin yanına yerleşti. Ama bu defa da annesine cehennemi yaşattı. Yaşlı kadını evlerinin bahçesinde sopa ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Sesleri duyan komşuları yaşlı kadının imdadına koştu. Ağır yaralanan Yaprak hastaneye kaldırıldı. Cani evlat da tutuklandı.
1: Bursa'da bir pizzacıda meydan savaşı çıktı. İki grubun birbirine girdiği pizzacı savaş alanına döndü.
0: Pizzacıda kavga ettiler, ortalığı birbirine kattılar. İki grup pizza dükkanında tartışmaya başladı. Gerginlik kısa sürede tırmandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sandalyeler, masalar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Çevredekiler araya girdi, kavga son buldu.
1: Samsun'da 6 kişilik grup kırtasiye dükkanını bastı. Kırtasiye sahibini tekme tokat dövdüler. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar.
0: Kırtasiyeyi bastılar. Kadın müşteriyle tartışan iş yeri sahibini tekme tokat dövdüler. İddiaya göre bir kadın kırtasiyeye geldi. Bir işlemle ilgili iş yeri sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Ardından kırtasiyeden ayrıldı. Bir süre sonra 6 kişilik bir grup geldi, tezgaha yaklaştılar.
2: 5-6 tane kendini bilmez genç göndermiş. 5-6 tane de dışarıda motorlarla, arabalarla.
0: Kadının tartıştığı adama işte böyle saldırdılar. Kimi tezgah arkasından, kimi de tezgahın üzerine çıkıp vurdu. Adamı feci şekilde döven şüpheliler dükkanı da dağıtarak kaçtı.
2: Bir gün sonra bir grup adam geldi. Buranın sahibini arıyorum dedi. Benim dedi. Bana bir şey demediler. Arabayı bastılar gittiler.
0: İki şüpheli gözaltına alındı.
1: Türkiye'nin farklı şehirlerinde deniz ve nehirlerde peş peşe boğulma vakaları yaşandı. Bazı bölgelerde denize girme yasağı ve uyarılara rağmen yaşanan ölümler acı tabloyu daha da ağırlaştırdı.
3: Arkadaşlar şu anda şu çocuk orada kaldı. Silvio sahildeyiz. Kimse kurtarmaya gelmiyor. Dalga onu iyice geri götürüyor.
4: 16 yaşındaki Muhammed'in son anları oldu bu görüntüler. Kuzeniyle birlikte girdiği denizden çıkamadı. Dakikalar sonra gözden kayboldu.
5: Jandarma arama kurtarma kurulması yaklaşık 5'ten beri aramalarını yapıyor.
4: Kuzeni daha şanslıydı. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. 16 yaşındaki Muhammed hala aranıyor.
5: Umarım bulunur.
4: Denize girmeyin uyarısını aldırış etmeyen hakem Hakan Ergin ise boğularak hayatını kaybetmişti. Zonguldak'ta hakem Ergin sonsuzluğa uğurlandı. Hatay Samandağ'da resmen can pazarı vardı. Denize girmeyin uyarısını aldırış etmeyen 3 kişi kendisini hırçın dalgaların arasında buldu. Sadece ikisi kurtarılabildi.
6: Samandağ, Çevrik. Bir kişi öldü.
4: 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Arama çalışmalarının ardından cansız bedeni çıkarıldı. Yeğenini kurtarmak için denize girdi, bir daha çıkamadı. Dalgaların arasında can verdi. Kahreden ölümün adresi Samsun. Atakum'da denize giren dayı ve yeğeni dalgaların arasında kaldı. Boğulma ihbarına gelen ekipler dayıyı kıyıya çıkardı. Ardından denizde sadece dayının olmadığı ortaya çıktı. Çünkü 17 yaşındaki yeğeni Emir Ulaş Usta da onunla birlikteydi. Arama çalışmalarında genç hareketsiz bulundu. 42 yaşındaki Hasan Voyvat yaşam savaşını kaybetti. Yeğen Emir Ulaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor.
1: Bir adam öz annesini eşinin aracıyla hastaneye götürdü.

0: Geri döndüğünde ise evde enkazla karşılaştı. İddiaya göre bunu yapan karısıydı.
1: Böyle canilik olmaz. Buna canımızı yemin ettik biz ya.
2: Annesini eşinin aracıyla hastaneye götürdü. Buna öfkelenen karısının intikamı acı oldu.
1: Bakın abi, evimin haline bakın. Bunu yapan benim karım olacak. Anladınız mı? Evin halini görüyor musunuz abi?
2: İddiaya göre genç kadın eşinin annesini kendi arabasıyla hastaneye götürdü diye evi birbirine kattı.
1: Ben bu kadına hiçbir şey yapmadım. Sadece annemi doktora götürdüğüm için tartışma çıkardı ve bu duruma geldik.
2: İddiaya göre kadın evde kesilmedi, kırılmadık eşya bırakmadı.
1: Ayakkabıma kadar kesmiş. Koltuklara bakın. Bunlara bakın ya Allah aşkına, bunlara para verdik biz ya, para.
2: Adam da çektiği videoyla tepki gösterdi.
1: Anneme hiç kimseye değişmem. Böyle beş para etmez dersin asla.
0: Güney Kore'de iki kez yüz gerdirme işlemi yaptıran Didem Ceren estetiğe doymadı. Bu kez de Kim Kardashian estetiği yaptıracağını açıkladı.
3: Yüz nakli yaptırmış, doktor ihmali yüzünden ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.
4: Hepsini insan hakları mahkemesinde dava edeceğim.
3: Yeniden ameliyat olacağını açıkladı.
5: Önümüzdeki hafta yüzüme çeşitli dokunuşlar yapılacak.
3: Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceren, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
6: Yüz germe ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
3: Ancak sonuç beklediği gibi olmadı, ikinci kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı.
4: Revizyon ameliyatımdan çıktım.
3: Estetiğe doymadı. Yeni ameliyatlar olacağını açıkladı.
5: Önümüzdeki hafta yüzüme çeşitli dokunuşlar yapılacak.
3: Dünyaca ünlü fenomen Kim Kardashian'a yapılan işlemlerin benzeri olduğunu söyledi.
5: Kim Kardashian'ın Kore'ye gelme sebebi yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak.
0: İstanbul'da bir çay bahçesinde dışarıdan getirilen sütlerin adisyona eklendiği iddia edildi. Bu iddia üzerine Ticaret Bakanlığı o işletmede denetim yaptı. 51 bin lira para cezası kesildi.
2: Dışarıdan getirilen sütün parasını alan işletme bakanlığın radarına girdi. O işletmeye 51 bin lira ceza yazıldı.
7: Çengelköy'deki meşhur bir çay bahçesine giden aile hayatının şokunu yaşadı. İşletme çalışanları çocuklarının elindeki muzlu sütlerin kaldırılmasını istedi. Aile ise sütleri kaldırmayacaklarını ama onun yerine herkes adına içecek sipariş edeceklerini söyledi.
2: Aile daha sonra içecekle çeşitli atıştırmalıklar sipariş etti. Ama işletmenin tavrı değişmedi.
7: Yaklaşık 20 dakika sonra hesap geldiğinde gözlerine inanamadılar. Çünkü sadece yiyip içtikleri değil, çocukların elindeki muzlu sütler de eklenmişti. Hesabı ödeyen aile daha sonra işletmeden şikayetçi oldu.
2: Şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmeye 51.649 lira para cezası uygulandı.
0: Yine bir kız meselesi, yine kavga. Kavganın adresi bu kez İstanbul Esenler. 17 yaşındaki genç konuşmak için otoparka gitti, tekme tokat dayak yedi. Üstelik saldırganların baltası da vardı.
8: Hadi polisler desenize ya.
2: Konuşmak için otoparka gitti, baltalı saldırıya uğradı.
8: Hadi polisler desene ya.
2: Kız meselesi yine kavgaya döndü. 17 yaşındaki genç konuşmak için Esenler'deki grubun yanına gitti. Ama otopark bir anda savaş alanına döndü.
9: Yok ya, bir kavga var. Birbirine girmişler.
2: 17 yaşındaki genç tekti ama konuşmaya gittiği kişi kalabalık gelmişti. Hepsi birden gence saldırdı. Tekme ve yumruklar yetmedi. Baltalı saldırının hedefi oldu. O genç dakikalarca dayak yedi. Yaşları 16 ile 20 arasında değişen grup kavganın ardından ara sokaklara kaçtı. Ama ekipler çok geçmeden yakaladı. 7 şüpheli tutuklandı.
0: İstanbul'da trafik polisinin yanına soru sorma bahanesiyle yaklaşan şüpheli polise bıçakla saldırdı.
2: Soru sorma bahanesiyle yaklaştı, polise bıçakla saldırdı, ayağından vurularak yakalandı. Gözlüklü bir kişi denetim yapan trafik polisinin yanına yaklaştı. Soru

0: sormaya başladı. Ardından bir anda polise bıçakla işte böyle saldırdı. Polis memuru son anda kendini geri çekti, hafif yaralandı. Şüpheli ayağından yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalıştı ama olmadı. Üzerinde uyuşturucu madde de vardı.
1: Kolombiya 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Enkaz altından son anda kurtulanlar da vardı. Korkudan birbirine sarılanlar da. İşte korkutucu depremde yaşananlar.
0: Saniyeler sürdü ama yıkımın boyutu çok büyüktü. Yardım çığlıkları, korku sokaklara taştı. Kimi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimi de depremin ardından birbirine sarılarak teselli etti. Kolombiya 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Yıkılmadık bina kalmadı. Bir kadın da deprem anında binadan son anda çıktı, koşarken yere düştü. Enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Bir hastanenin de çatısı yıkıldı. İnsanlar canını zor kurtardı. Büyük bir toz bulut oluştu. Depremde Metropolitan Katedral Bazilikası da ağır hasar aldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
1: İstanbul'da bir suç örgütü üyesi tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmak istedi ama işler planladığı gibi gitmedi.
2: Tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçacaktı. Günlük kapısını geçemeden yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri, lideri yurt dışında firari olan bir suç örgütünün peşine düştü. Çalışmalar sonucunda 2024'te 3 ayrı suça karışan örgüt şüphelisi SG isimli şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Bir tırın gizli bölmesine saklanmıştı. Ekipler hemen harekete geçti. Tır Edirne Hamzabeyli gümrük kapısından geçeceği sırada şüpheli kız kıvrak yakalandı.
1: Bursa'da alkollü yolcu taksi şoförünün kendisinden fazla ücret aldığını iddia edip ortalığı birbirine kattı.
2: Bağırdı, saldırdı, kendini yere attı. Sarhoş halde taksiye binen iki arkadaş taksicinin fazla ücret aldığını iddia edip ortalığı birbirine kattı. Ankara Yolu Caddesi'nde taksiye binen alkollü arkadaşlar taksicinin kendilerinden fazla ücret aldığını iddia etti. Taksiden indiler, taşkınlık çıkarıp sokak ortasında bağırıp çağırdılar. Ekipler sarhoş iki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı ama bu kez de kendilerini yola attılar.
3: Yavaş, yavaş.
2: Kaldırıma çekilen arkadaşlardan biri kendini yere bıraktı. O ilginç anlar kameralara da yansıdı. Daha sonra alkollü iki arkadaş da olay yerinden uzaklaştırıldı.
1: Kastamonu Taşköprü'de Kültür ve Sarımsak Festivali'nde düzenlenen at yarışı sırasında atlar çarpıştı. Çarpışan atlar telef oldu.
2: Yarışta son sürat koşuyorlardı. İki at birdenbire çarpıştı, ikisi de öldü. Taşköprü'de düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde akıl almaz bir kaza yaşandı. Festivalde düzenlenen at yarışı sırasında başıboş bir at piste girip koşan atlardan biriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki at da yere savruldu, ikisi de öldü. Yarış atındaki jokey ise hafif yaralandı.
1: Modifiye araç tutkunları bir araya geldi. 30 farklı ilden getirilen araçlara ilgi oldukça yoğundu.
2: Modifiye

0: Araç tutkunları buluştu. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Drift Festivali'nde modifiye araç tutkunları Sivas'ta bir araya geldi.
1: Öncelikle Drift Festivali'miz hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: 30 ilden gelen birbirinden ilginç araçlara yoğun ilgi vardı. Sürücüler trafiğe kapalı alanda işte böyle drift attı. Ortaya nefes kesen bu gösteri çıktı. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da modifiyeli araçlara bindi, heyecanını bu sözlerle aktardı.
1: İlk kez bindim ama gerçekten müthiş bir duygu.
2: Yaz sıcaklarında birçoğumuzun kabusu saatlerce güneş altında bekleyen bir otomobile binmek olabilir. Oysa ki basit bir yöntemle aracın içine saniyeler içinde serinletmek mümkün. İşte hayat kurtaran püf noktası.
3: Mutlaka denemeniz gereken bir yöntem.
4: Klima kullanmaya gerek kalmıyor. 3 dakikada aracın içini serinletiyor. Yaz aylarında güneş altında bekleyen bir araca binmek cesaret ister. Hatta klimayı son seviyeye dahi çıkarsanız aracın içinin serinlemesi dakikalar alır. İşte sanal medyada yayılan bir yöntem ise araçların klimasız da serinleyebileceğini gösterdi.
5: Arabaya o gün iner inmez denedim ve yaklaşık 3-4 gündür her gün arabanın içini bu şekilde serinletiyorum.
4: Yöntem ise çok basit. Araca bindikten sonra arka çaprazdaki camı indiriyor, ardından da şoför kapısını hızlı bir şekilde birkaç kere açıp kapatıyorsunuz. İşte bu yöntemle aracın içi saniyeler içinde soğumuş oluyor. Sihirbazlık gibi görünen bu yöntemin altındaysa fizik kuralları yatıyor. İçeride sıkışan sıcak hava açık camdan alçak basınca doğru itiliyor. Böylece araç vakumlanarak serinlemiş oluyor.
2: Şimdi de Bursa'daki bir düğünde kaydedilen ilginç bir geleneği getireceğiz ekranlarınıza. Damat adayı arkadaşları tarafından önce una bulandı, sonra da su tankına atıldı.
4: Önce una buladılar, sonra su dolu varile attılar. Görüntüler Mustafa Akın'la İlayda Uslu çiftinin gelin alma töreninden. İznik'te gelenekti. Evin önüne su dolu varil getirildi. Damat önce una bulandı, ardından da su dolu varile atladı. İlginç gelenek kameralara böyle yansıdı.
2: Trafikte cezalar arttı. Peki bunun kaç sürücü umursadı? İşte kural tanımazların trafikteki olayları.
6: Yok abi, üflemiyorum.
7: Üflemiyorum.
6: Tamam.
7: Niye üflemiyorum?
6: Tamam, üflemiyorum. 50
7: bin lira cezası.
6: Onu yapamazsınız. Yapamam dayı.
8: Dedi, 350 bin lira ceza yedi. Hem alkollüydü hem de kaza yapmıştı.
7: Bak o nasıl?
6: Kullanmadığım arabaya üfleme.
7: Savunamıyor musun arabayı?
6: Kullanmıyorum.
8: Arabayı kullananın kendisi olduğunu da kabul etmedi. Sadece polislere değil, sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı.
6: Kapıyı örteceğim, müsaade mi? Müsaade mi? Abi
9: şunu bir alıyorsunuz mu ya?
8: Ekipler alkollü sürücüyle dakikalarca sabır sınavı verdi.
9: Ambulansa çekip işimiz gücümüz var ya.
6: Tamam. Ne dayanıyorsun?
9: Ya sen bana dayanıyorsun.
6: Sen bana dayanıyorsun.
8: Lüks aracını atladı, sokakta terör estirmeye başladı. Sokak ortasında drift atan sürücünün yaptığı yanına kalmadı, 140 bin lira ceza uygulandı. Drift atan bir diğer sürücü ise Bursa'da kayda geçti. O da saniyeler süren tehlikeli eğlence için 140 bin lirasından oldu. Bu kadar kural tanımazlık olmaz dedirten görüntü Eskişehir'den. İşçi servisi bir anda ters şeride girdi. Hiç istifini de bozmadı. Önüne çıkan araç neyse ki hızlı değildi. O anlar araç içi kamerası tarafından kayıttaydı. Bu iki araç kırmızı ışıkta yan yana geldi. Tartışmada siyah araçtaki adam aşağı indi. Tam yanındaki araca saldıracaktı ki mavi araç gaza bastı. O anları arka araçtaki kadın sürücü kayda aldı.
2: İstanbul Fatih'te Iraklı bir iş adamı kurşunların hedefi olmuştu. O kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı. 4 fail Aydın Didim'de yakalandı.
10: Ateş ettiler adam. Yaralandı, muhtemelen öldü.
4: Iraklı iş adamının silahlı saldırıda öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlıları yurt dışına kaçma hazırlığında yakalandı.
10: Muhtemelen öldü.
4: 45 yaş

0: İçindeki Iraklı iş adamı Şorj Jafer İstanbul Fatih'te kanlı pusuya düşürüldü. Yürüdüğü anda peş peş ateşlenen silahla yere yığıldı, hayatını kaybetti.
1: Şu an yerde.
0: Ekipler şüphelilerin peşine düştü. İzleri Aydın Didim'de bulundu. Katil zanlıları yurt dışına kaçmak için hazırlanıyordu. Zanlıların yaşları 16, 17, 18 ve 20 idi. Şüpheliler tetikçiydi. Üstelik talimatı da sanal medya üzerinden mesajla almışlardı. Dördü de tutuklandı.
2: Sıradaki haberimiz milyonlarca veliyi yakından ilgilendiriyor. Okulların açılmasına kısa süre kala veliler ve öğrencilerin kayıt telaşı başladı. Buraya dikkat. Adrese dayalı kayıt sistemini ihlal ederek kayıt yaptırma dönemi sona erdi. Adresini doğrulamayan öğrenci yerleştirilmeyecek. İşte haberin detayları.
3: Okul kayıtlarında yeni dönem başladı. Adres değişikliğine giden veliler dikkat.
4: Adrese dayalı okul kayıtlarında veliler istedikleri okullara çocuklarını kaydettirebilmek için her yolu deniyor. İşte farklı okullara kayıt girişimleri için kritik bir karar alındı. Artık adres doğrulama sistemi geliyor.
3: Peki bu sistem nasıl işleyecek?
4: Mernis sisteminde bir başkasının adresinde birlikte oturma talebiyle oluşturulan öğrenciler incelenecek. Adresin doğrulanması için velilerden tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenecek. Böylelikle öğrencilerin son adresiyle önceki adresi karşılaştırılabilecek.
3: Eğer son taşınma tarihi 1 Nisan 2026'dan sonraysa adres doğrulama süreci başlayacak. 14 Ağustos'ta son gün. Eğer o tarihe kadar belgeler okul müdürlüğüne teslim edilmezse öğrenci 14-17 Ağustos'ta kontenjanı uygun okullardan birine kura ile yerleştirilecek.
2: Altın girdiği yükseliş trendini sürdürüyor. Amerika'daki veriler altını uçurdu. Son durum nedir? Yükseliş devam edecek mi? Yanıtı haberimizde.
5: Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
0: Altında kar satışları başladı. Gram altın fiyatları üzerindeki ölü toprağa attı.
5: Bu hafta altın tarafında bir kar satışı görebiliriz. Serbest piyasalarda gram altın 6690 lira, ons altın 4350 dolar seviyesinde.
4: Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok aşağısında geldi. Bu durum altına adeta can suyu oldu. Haftalardır düşüş yaşayan altın yeniden yükselişe geçti.
5: Gram altın yine ons altını takip etmeye devam edecek. Ons altın tarafında 6500-6700 lira aralığını teknik olarak takip etmeye devam ediyoruz.
4: Aylardır düşüş trendini sürdüren altın 2 hafta boyunca yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki bu yükseliş devam edecek mi, kalıcı olacak mı?
5: Orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz ama Amerika-İran gerilimi kesinlikle bitmeden, yani savaş burada sonlanmadan kalıcı bir yükselişlerden bahsetmek mümkün değil.
2: Ve çocuk suçlarında yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme ne getiriyor? Önce kısa bir ara, ayrıntılar reklamlardan sonra.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
9: Ben mi?
8: Evet.
9: Ne sunacaktım?
8: Sence?
9: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
8: Ve?
9: Ben isterim, iş cebim yapar.
8: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
7: Bankam İş Bankası.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

0: kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
1: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola.
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Oh Milo Puf. Sil ağzını

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
4: Gazoz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
4: Canlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
3: Sinan Engin.
5: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
3: Ahmet Çakar.
6: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
3: Abdülkerim Durmaz.
7: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
3: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: yeni Ariel, hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmişin yedi.
2: Şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
4: Fuse-T. Yeni Fuse-T şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha

0: da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar.

0: var ya, blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bu salı binde Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
6: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Suça sürüklenen, çocuk olarak bilinen suç makinesi çocuklar için yeni düzenleme TBMM'den geçti. Artık isimleri adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İşledikleri suçların cezaları artırıldı. Üstelik sadece kendileri değil, aileleri de ceza alacak. İşte detaylar.
10: Günlük gençler bıçaksız gezmiyorlar maalesef.
11: Ahmet Minguzi.
12: Ey bebek, bir bebek, büyütelim babadır.
11: Atlas Çağlayan.
13: Şimdi ben çocuk diyemiyorum bunlara. Yani benim çocuğumu katleden 15 yaşında da olsa, 13 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa, eline o bıçağı alıp sokağa çıkan, orada o planı yapan, sen de çocuksun, senin de bir geleceğin olsun diyemiyorum, demek de istemiyorum.
11: Hakan Çakır.
14: Gezer bir ölüyüz. Tek derdimiz o. Cezaların yükseltilmesi.
15: Tek gördüğüm şey Cavutan'ın önünde hepsi çıllanmışlardı çocukların üstüne.
11: Ağır suçlarda ceza sınırları yükseldi.
16: 12 yaşını dolduran ve ağır suç işleyen çocuklar artık cezasız kalmayacak. Eğer işlediği suç ağırlaştırılmış müebbet gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, eğer müebbet gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
11: Suça sürüklenen çocuk ibaresinin yerini adli süreçteki çocuk aldı.
16: Sadece çocuklara değil ailelere de ceza verilebilecek. Eğitim ve destek yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelere 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
11: Çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokan anne babalarsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Eğer çocukları suç işlerse cezalar 2 katına kadar artacak.
9: Tüm dünyaya etkisi altına alan El Niño sıcaklarında tahmin değişti. Yeni verilere göre Ağustos sonuyla Ekim ayı arasında beklenenden daha yüksek sıcaklıklar seyredecek.
17: Eyyamu Bahur vardı biliyorsun.
18: Evet.
17: Şimdi de El Niño geliyor.
18: O nedir?
17: Durup durup ismini değiştiriyoruz. Havaların adı değişiyor. Eyyamu Bahur bitiyor. El Niño sıcakları geliyor. Ancak bilim insanları uyardı. El Niño da bu kez sıcaklıklar daha da zorlayacak.
19: Yok ya, o kadar da değil ya. O kadar da gelmesin.
20: Aşırı sıcaklar, kuraklık, orman yangınları. Uzmanlara göre daha da güçlenen El Niño bu defa termometreleri zorlayacak.
21: Çok nemli, çok sıcak.
22: Havalar çok sıcak, soğuk sularla ancak ayakta duruyoruz.
17: El Niño sıcakları tüm Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Ancak uzmanlara göre asıl kritik sıcaklara henüz ulaşılmadı. Öyle ki Ekim ayının sonuna kadar sıcaklıkların görülmesi bekleniyor.
20: Uzmanlara göre El Niño nedeniyle sıcaklıklar bu ay beklenenin 2 ila 5 derece üstüne çıkabilir.
22: Nem fena. O yüzden kapalı alanda klimada durmak en mantıklısı.
17: Mega kentte ise bu hafta sıcaklıklar 23 ila 29 derece arasında seyredecek. Cuma cumartesi günleri ise rüzgarlı geçmesi bekleniyor.
23: Normaldekine oranla çok sıcak. Gerçekten sıcak.
9: Şimdi bizden önemli bir bilgilendirmeyi aktaracağım. Yayıncılık tarihi açısından önemli bir dönemeç efendim. TürkSat yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor ve 15 Ağustos'tan itibaren bizi izlemeye devam edebilir.

0: görmek için frekanslarımız şu an ekranlarınızda. Frekanslarınızı ayarlamayı unutmayın efendim. Beyaz TV yeni frekans bilgileri şu an ekranlarınızda. 15 Ağustos'tan itibaren bizi izleyebilmek için bu frekansları ayarlamanızı sizden rica edeceğiz. Peki efendim, bu bilgilendirmeyle birlikte ana haberi bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: akşam 11'e
1: yazınız. Olay yeri inceleme memurları olay yerine
2: Stop. Çaylağı kontrol et.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden o lanet şeyi içmiyorsun? Ha?
3: Bıraktığını sanıyordum.
4: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
2: Çok üzüldüm. Ben New Orleans'ıyım.
4: Royal ve Peters'taki herifi söyle. Başlıyoruz.
2: Seksi gör, öyle değil mi?
4: Çok iyi para çaldın ben.
2: Nasıl buna dört? Anlaşıldı derden.
4: Deneme. Dedektif Anthony Stowe. 4358 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef Gabriel Callahan. Binada ve içerideki ekibimizin başında özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
3: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
7: Ya peki şifresi Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bak savarım odaya çok düşkünsün.
3: Evet bak. Senden kaç paraya kurtulurum? Hibe edeceksin.
6: Hayır. Kabul ederim. Ver.
3: Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
7: Bekle.
8: Hadi. Malımız nerede? Anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
7: Adamına sakinleşmesini söyle.
6: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
3: Ver şu.
6: Hay canına.
3: Ver.
7: Bana biraz tenini göster.
5: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
7: Evet. Bir tür sapığım. Her şeyi görmek istiyorum.
2: Şu an kanalını kaybettim.
7: Ben normal bir adam.
3: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol burada.
0: Boyamız meydana çıktı.
3: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stone. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey! Benim kabahatim değildi. Kağıt koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol hadi.
2: Onun suçu değildi
4: tamam,
2: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
2: Sakin ol.
5: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.

0: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
1: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
0: Evine git Stahl. Temizlen.
1: Bu gece Valeri'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
0: Karın onun umrunda değil Stahl. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor, o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
1: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
0: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştık. Sen yoktun.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wall Street'te orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valeri, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
0: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
3: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
4: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
3: Yeri söyle.
0: Fransızların olmadığı karaoke bar.
5: Merhaba. Nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir

0: Çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olur. İyi bir çocuk.
1: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
0: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.

0: Hey, they're all at it.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
2: Sensin adi yerim.
3: Çalışıyorum Storm. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
3: Al bakalım Storm.
1: Sağ ol.
4: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkolüye benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden.
4: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?
4: Ya sen?
1: Buraya gel. Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan ben de senden almam.
5: Ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.

0: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
1: Özür dilerim.
0: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
1: Sen söyle.
0: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
1: İyi misin?
0: Hamileyim.
1: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
0: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: Onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın. Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.
5: Tamam.

0: Lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsini.

bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Sto? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plimpton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone, neredesin? Cevap ver Stone.

0: Okulu mu astın?
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede, Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stav. Bütün gün burada oturamayacağım.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: Gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
2: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
2: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir son film var.
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevindi.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
1: Polis şefi, McBiler.
0: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesine girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
1: Evet.
0: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
2: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
0: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Bunu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu, öyle mi?

0: Kalahan'ın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
3: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin Ahbap.
4: Mac.
5: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
4: Tanrım Mac.
5: Dediğim gibi, tanıdık bir yüze ihtiyaç var. Paranın yetkisi de sende.
4: Biz boşanıyoruz.
5: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
6: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.

0: Çok şaşıracaklar.
1: Buna eminim.
0: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
1: Aa, bu çok güzel.
0: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
1: tamam.
0: Çok amaçlı yatık ızgara.
1: Ve harika.
0: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
1: bu
0: taraf
1: müthiş.
0: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
1: müthiş
0: en
1: bir
0: güzel
1: şey.
0: Izgara...

0: Bayan Stop.
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Ah, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Hayır, sorun değil Bayan Stop. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stowe.
2: Lütfen bana Valerie de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Evet. Geçenlerde konuşmaya başlıyordu. Ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı. Uzun zaman önce.
3: Callahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata dans.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
8: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
9: 118.80
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Budur. Gelmiş geçmişin iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
3: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
10: Sadece durunladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Bakın.
16: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
17: Tam da leslik.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir

0: Pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Araba şamalos.
4: Oo!
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, haribo ya mutlu ol.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan... Yeni...

0: altı da meyveli, üstü de.
1: Elif elif meyve var.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İş bankası Murat'la sunar.
4: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
3: Tamam. Topla bakalım.
4: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
3: Güzel topladın.
4: Yani bir kıvanç değilim ama.
3: Aa, hayır. İyisin.
4: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
5: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: A. Ve.
10: B. D. Bu kadar.
9: Pekala. Hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak. Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma

Duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku almada bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, EN ile ON değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalahan denen adam
0: Evet.
1: için.

0: Gördüm.
1: Gördün mü?
0: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
1: Sağ ol evlat. Chad.
0: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
1: Bunlar er ya da geç olacaktı. Ne olursa olsun.
0: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
1: Çantada ne var?
0: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
1: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Her şey iyiyim Antoni, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektif olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış.

0: özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde... Kalahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
1: Hatırlamıyorum.
0: Hiçbir şey mi?
1: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
0: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi... Buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
2: İyi misin?
3: Evet.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: olsun. Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun, koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Evet.
1: Evet. Kendine iyi bak.
0: Bebeğe iyi bak oğlum.

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stove. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönerim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Well.
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım. Eski karım değil.

0: At silahını. Güzel, Anthony. Seninle konuşmayalı uzun zaman oldu.
1: Bırak gitsin. Beni al.
0: Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştum. Sana yalan söyledim. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen sonraki yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Baystov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Obsessor. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Bu salı dinde Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
5: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
4: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Eltem Şener.
5: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
4: Sinan Engin.
6: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
4: Ahmet Çakar.
7: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
4: Abdülkerim Durmaz.
7: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da.

0: Hollanda'da.
1: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
3: yakışanı tak. Hadi be Şamalaz.
4: Çayla Şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden Şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
5: mutlu ol. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya. H5'i
14: durdurabilirsen. İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Sadece durulan.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
20: Bravo valla.
21: Sen de sadece Duru'la. Boy, boy.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm.

0: viraja alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu.

Günlük buluşma. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Kobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
5: Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Festiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
4: Bravo! Bravo!
2: Italiano.
5: Festi.
4: En festi.
6: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi.
1: Canım cehennem.

0: biraz.
1: Hadi!
0: Ah,

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak,

Dünya, insanlığın doğum yeri. Onlar da aynen bizim ırkımız gibi hem içten bir merhamete hem de aşırı şiddet göstermeye yatkınlar. İnsanları koruma çabamız sırasında çok daha önemli bir bilgi ortaya çıktı. Dünyalarımız daha önce karşılaşmıştı.

0: flash haber.
1: Şangay'dan yeni haber. Sanayi bölgesinde çok ciddi miktarda zehirli sızıntı yaşandı. Tüm siviller şu anda bölgeden takip
0: devam edeceğiz. Elimize bilgiler ulaştıkça ekranlarınıza getireceğiz.
2: Nest Pentagon Harekat Merkezi.
3: Nest Deniz Şahinleri hedefe yaklaşıyor.
4: Tahliyenin tamamlanmasına 3 dakika var efendim. Çin hava sahası tamamen kapatıldı. 1,5 kilometre çapında.
5: Tamam, Nest ekibine onay ver.
4: Kara Şahinler iniş için onay verildi.
6: Çin Çin! Dondurman kaymak! Dışarıdaki tüm kötü robotlar belli bir şekilde dayak yemeye hazırlansın.
7: Son 2 yıldır yeni otobotlardan oluşan öncü bir ekip burada benim komutama sığınmış durumda.
8: Asiler çıkış hazır olsun.
9: Hazır ve de nazır.
7: Birlikte insanlarla ittifak oluşturduk. Gizli fakat cesur askerlerden oluşan bir ekip.
10: Pekala dinleyin. Çin'in bu konudaki örtbas haberi gaz sızıntısı. Arama kurtarma için bölgeyi tahliye ettiler. Bu 8 ay içinde 6. kez düşmanla temas. Bu seferkini kamunun görmesine izin vermemeliyiz. O yüzden tedbirli olun.
7: Nest adında gizli bir saldırı timi, dünyanın çeşitli ülkelerinde saklanan düşmanlarımız Decepticonlardan geriye kalanları avlıyor.

0: O burada. Kokusunu alıyorum.
1: Yakında. Yaklaşıyor. Tamam bay.
2: Olamaz. Elimizde ne var? Termal dalgalar.
1: Pekala, herkes hazır olsun. Şu an tam tepesindeyiz.

0: Panter 1 hemen ateş desteği talep ediyoruz.
1: Savaş helikopterleri yerlerinde. Harekete
2: İkizler, hedef size doğru geliyor.
3: Evet, gördüm.

0: daha çuvalladım. Ben iyiyim.
1: Bu bir savaş. Bu bir savaş durumu.

0: Ahmak Decepticon. Son sözlerinle. Bu gezegene hükmedemeyeceksiniz. Fallen tekrar yükselecek.
1: Bu kulağa hiç hoş gelmiyorum.
0: Bugün değil.
2: Hadi gidiyoruz. Herkes dışarı çıksın. Frankie, Mojo dışarı. Hadi evlat, uyumamız gereken bir
3: baba,
2: program
3: biraz
2: var.
3: Baba biraz ağır ol. Benden kurtulmak için niye can atıyorsun ha? Odamı kiraya mı verdin yoksa?
2: Hayır, odan için başka planlarım var ve adı da ev sinemasıyla başlıyor.
4: Ne buldum bak. Küçük bebek patiklerin.
3: Aa anne.
4: Benim minik patikli oğlum.
3: Tamam.
4: Gidemezsin.
3: Görüyor musun? Kendi kanından olan çocuğun acımasız dünyaya adım atacağı zaman böyle davranman gerekiyor. Tamam mı?
2: Evet, kalbim buruluyor koçum. Üniversite çok yazık.
4: Tüm tatillerde eve geleceksin. Sadece uzun tatillerde değil. Cadılar Bayramı'nda evine gelmelisin.
3: Ya Cadılar Bayramı için gelinir mi anne?
4: O halde biz sana geliriz.
2: Hayır, biz de hiçbir yere gitmeyeceğiz.
4: Kılık değiştiririz, kostüm giyeriz. Bizim olduğumuzu anlamazsın.
2: Bırak da çocuk nefes alıp rahat ağlasın. Hadi toparlan. Bir aylık bir yolculuğa hazırlanmamışsındır. Marş marş gidiyoruz.
4: Bana küçük hanım demene bayılıyorum senin sapık.
2: Henüz hiçbir şey görmedim.
3: Baba bekle. Yapma şunu, oha.
2: Ne var?
3: Ne yaptığını görüyorum baba, bu rap klibi değil.
2: Hafiften kendimi kaptırıyorum işte.
3: Az önce yaptığın şey ürkütücüydü.
2: Dinle. Biliyorsun biz annem ve ben seninle gurur duyuyoruz. Yani sen üniversiteye giden ilk vitvikisin.
4: Hayır, yine ağlamaya başladım.
3: Kendini toparlarsın anne.
2: Evet evet, toparlar. Onun bunu kabullenmesi çok zor. Oğlu artık bir yetişkin ve bizden ayrılıp dünyada tek başına kalacak.
3: İyi misin baba?
2: Evet ben... Hemen inin koltuktan. Siz hayvanlar.
3: Vay be.
2: Tamam. Üniversitede bunları çok göreceksin.
3: Neden söz ediyorsun sen?
2: Orada çok sayıda kadın olacaktır.
3: İyi de ben tek eşli erkeklerdenim.
2: Dinle, Mikael harika. Fakat gelişmek için birbirinize özgürlük tanımalısınız. Yaşıtınız olan çiftlerden farklı değilsiniz.
3: Evet, sadece uzaylı bir ırk keşfettim.
2: O mobilete daha ne kadar bineceksin?
3: Baba, ihtimallerin ne olduğunu biliyorum. Biz istisnayız, tamam mı? Bir saniye bekle. Acaba kim bu?
2: İki hafta sonra başka çıtır olur.
3: Merhaba güzel.
5: Seni terk ediyorum sen.
3: Gerçekten mi? Emin misin? Sesin pek kararlı gelmiyor.
5: Evet, kararlıyım. Ve bu yüzden gelip sana veda etmemin anlamı mı?
3: Vay be, geçen sefer de neredeyse ciddiydim.
6: Bir sürprizim var.
3: Uzun mesafe.

0: ve ilişki seti hazırladım sana. Evet, bir kamera aldım. 24 saat internetten görüşebiliriz. Aralıksız Bitwiki yayını yani. Ayrıca sana cep telefonunda anlatılmayacak bir fuardan birkaç minik aksesuar aldım. Bazı karışık CD'ler mutlaka.
1: Kulağa hoş geliyor, sabırsızlandım.
0: D-Day tişörtünü istiyor musun?
1: Şu paramparça giysilerini sakladın mı yoksa?
0: Tabii ki sakladım Mikaela. Şampiyonluk formam gibi. Bu şeye kanım aktı.
1: Vay, kendinden çok eminsin.
0: Hayır, konu o değil. Özgüvenim çok yükseklerde seyrediyor sadece.
1: O anılarla dolu küçük kutun seni bırakmama engel olur mu sanıyorsun?
0: Gerçekten benimle gelmelisin. Kampüs civarında ucuz daireler var.
1: Benim hapisten yeni çıkmış çocuk kafalı babam kendi ayakları üzerinde durmayı becerene kadar olmaz sen.
2: Seni duydum.
3: Balata kapaklarını nereye?
1: Kambillerinin yanında.
0: Ay, kambili demene bayılıyorum. Fısıltılı söylesene.
1: Kambili.
4: Neden senden nefret
0: edemiyorum? Bitwiki cazibem işte. Dur bir dakika, dur bir saniye.
4: Görünüşe göre ayrılmıyoruz.
1: 20 dakikaya gelirim.
0: Mikaela. Galiba küpten ufak bir parça tişörtüme takılmış.
5: Sen...
6: Tamam sadece... sus. Bunları sen
5: taşın.
6: Sana bir şey diyeyim mi? Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Seninle Fransa'ya gitmeyeceğim. Sokağın karşısına bile geçmem.
5: Öyle
6: ben
5: olsun.
6: İçeri giriyorum.
5: Seni Paris'ten ararım. Batırdılar eğilmesi. Sam.
7: Baba. Pusat. Sipero.

0: 911'i ara.
1: Bumblebee! Hemen garaja girin. Gidin. Sinir krizi geçirmek üzereyim. Garaja gidin hemen sessizce.
2: Ah, yüce tanrım. Aman tanrım.
1: Garaja gir. Hemen.
0: Hadi gidin köpekleri dışarı çıkın.
3: Çok
4: neler oldu?
3: Buraya gel, gel. Dinle. Köpeği şu kıymığını almanı ve hemen çantana koymanı istiyorum.
4: Sen neler oldu?
3: Hadi
4: sen
3: al şunu.
1: Evet anne.
4: Konuşabilir miyiz?
1: Evet.
4: Merhaba Mikaela. Kel bir yerim var.
0: Eski ocaktan galiba.
4: Tost makinesinden. Şey o da seninle birlikte gidecek. Bak garajımda manyak bir uzaylıyla yaşayamam.
1: Tamam,
0: tamam. Peki ulusal güvenlik. Dinle. Sessiz kalırsak onlar her şeyi halleder derim. Bunu evde tadilatın resmi başlangıcı olarak düşün, tamam mı?
4: İyi. Hükümet ödeyecekse havuz isterim.
0: Tamam.
4: Ayrıca jacuzzi.
0: Tamam.
4: Yüzeceğim, tek kelime bile etmeyecek.
1: Evet, başın belada.
5: Hala ses sıkıntısı mı yaşıyorsun?
1: Biraz abartıyor. Bir, seninle şu üniversite meselesini konuşalım. Hey, seni yanımda götürmeyeceğim.
5: Ben dışarıda bekleyeceğim, tamam mı?
1: Sana bunu daha önce söylemeyi düşünüyordum. Şey, yani bir sorun var. Birinci sınıfta arabaya izin yok. Sen otobotsun. Babamın garajında kalmıyor olman gerekir. Yani burada boğuluyorsun resmen. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Bu zaten yeterince zor. Daha da zorlaştırma. Bana bir bakar mısın? Hadi koca. Bu koruma işi bitti. Tamam mı? Görevini yaptın. Bak artık güvendeyim. Senin Optimus Prime ve diğerlerinin yanında olman lazım. Normal olmalı.

0: olmak istiyorum Bey. Bu yüzden üniversiteye gideceğim. Ve bunu seninle yapamam. Son kez görüşür değiliz sonuçta Bey. Hadi ama yapma bunu Bey. Canımı okuyorsun Bey. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni seviyorum. Vay.
1: Vergi mükellefleri sayesinde yine düze çıkacağız.
2: Hadi gidelim.
3: Üstün başın toprak
1: yapma.
3: Olmuş. Ne?
1: Yeter, iyiyim.
3: Aa bak. O doğu kıyısı kışlarını bensiz atlatabilecek misin peki?
0: Sen başıma gelen en güzel şeysin.
3: Başka?
0: Senin için her şeyi yaparım.
3: Başka? Semseyle başlayan o sözcüğü söylemek üzere.
1: Gidelim evlat.
3: Müthiş zamanlama baba.
0: Sana tapıyorum.
3: Şu anda duymayı beklediğim kelime bu değildi.
0: Neden söz ediyorsun? Diğer kelimeyle aynısı.
3: Aynı kelime değil ama.
0: Şimdi söylersen beni burada zorlamış olduğun için anlamı kalmaz. Ayrıca sen de söylemiş değilsin. Bu yüzden söylemedim diye bana bozulma.
3: Evet söylemedim. Çünkü önce kızlar söyleyince erkekler
0: evet, siz kızlar da öyle. Özellikle senin gibi seçeneği olanlar.
3: Demek bunlar benim ilgimi canlı tutma planının bir parçası öyle mi?
0: Olabilir.
3: İşe yaramasına gıcık oluyorum. Her

0: parçasıydı varsa ya da...
1: Küpün parçası dişide.
2: Soundwave doğruladı. Onu takip edip parçacığı alın.

0: Otobotik izler. 3. hangara gidelim.
1: Amansız. Zorla kamyonu
2: getirin. Bekle.
1: Affedersiniz. Affedersiniz. Yolaştıkınız. Bunlar çok hoş. Evet bebek. Yenilenme vakti.
2: Evet. Şuraya bak. Bugün gece geldi uçacağım. Biraz oynaşma vakti geldi de geçiyor.
3: Yeşil. Hayır. Yeşil benim de. Yeşil bende. Yeşil kaptan.
2: Canım yandı.
3: Yanmadı da zaten. Çünkü tekmeyi yedim.

0: isterdim ama giriş listesinde olmalıydınız.
1: Artık öyleyim. Emirler başkandan binbaşı. Gizli uzaylı dostlarınız için bir mesajım var.
2: Şangay'da taş üstünde taş bırakmadınız.
0: Pekala, genelkurmayla buradan haberleşiyoruz. Bu bölgede otobotların hangarı olarak kullanılıyor.
3: Genelkurmayla güvenli bağlantı hazır efendim.
4: Şu an açık.
5: Büyük, Şangay'ı izledim. Orbit'in yaşadığınızı biliyorum.
6: Sağ olun. Bilmeniz gereken bazı istihbaratlar aldığımızı düşünüyorum. Onu size gösteremiyorum. Ama izin verirseniz otobotların liderinden bunu dinlemenizi istiyorum.
5: Devam edin.

0: İnsan merak ediyor. Biz Tanrı suretinde yaratıldıysak onu kim yaptı?
1: General, birliğimiz bu yıl 6 Decepticon vakasına müdahale etti. Her kıtada bir tane.
2: Şu kesin ki dünyanızda bir şey arıyorlar. Dün geceki Decepticon bir tehdit savurdu.
3: Fallen tekrar yükselecek.
4: Fallen mı? Ne anlamda?
1: Emin değiliz. Irkımızın
2: tek kayıtlı tarihi Ozpark içinde saklanıyordu. Ve onunla birlikte yok oldu.
5: Affedersiniz. Hani şu neydi adı?

0: Oz Parkı. Artık yok olduğuna göre düşman daha önce öngördüğünüz gibi gezegeni niye terk etmedi?
1: Müdür Galloway ulusal güvenlik danışmanımız. Başkan onu bu göreve bizzat atadı.
2: Bilgilendirme notu bana gelmedi galiba.
0: Öldüğüm için üzgünüm general. Affedersiniz. İzninizle. İzninizle asker. Şangay'da yaşanan
1: onca hasarın ardından başkan
0: işin bittiğini söyleyebilmek istiyorum. Şimdi gizli tutulan uzaylı otobot işbirliği yasası uyarınca istihbaratınızı bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Ama gelişmiş silahlarınızı paylaşmıyorsunuz.
3: İnsanoğlunun savaş potansiyelini gördük. Size faydadan çok zararı olacağı kesin.
0: Kim oluyorsunuz da bunun kararını siz veriyorsunuz?
4: Bağışlayın ama biz onlarla 2 yıldır sahada omuz omuza savaşıyoruz.
5: Birlikte kan ve ter döktük, metal parçaladık.
0: Asker, görevin savaşmak, gevezelik etmek değil.
5: Beni zorlama.
0: Ve işte ekibimizin en
3: yenisi. Sakin ol.
0: Anladığım kadarıyla siz uzaya bir mesaj yolladıktan sonra geldiler. Onları davet ettiniz, onlar da geldi.
1: Beyaz Saray'dan kimse bunu onaylamadan.
2: Orada biraz durun bakalım Bay Galloway. Her şey burada onaylandı.
6: Tecrübelerimiz bizi yanıltmadı. Binbaşı Lennox ve ekibinin bu konudaki
2: görüşleri herkesinkinden daha önde tutulmuştur.
1: Öyle olabilir general ama başkana göre ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda kimsenin görüşü önde olamaz. Pekala.
0: Şu ana kadar neler biliyoruz? NBE 1 olarak sınıflandırılan
1: liderin Megas Kutlu'nun denizde Laurentian çukurunun dibinde huzur içinde çürümekte olduğunu biliyoruz. Etrafı koruma ağlarıyla çevrili ve sürekli denizaltı gözetiminde tutuluyor.
0: Ayrıca şu
1: sizin Old Park'tan geriye kalan tek parçanın da burada dünyanın en güvenli donanma üslerinden birinde elektromanyetik bir kasada kilit altında olduğunu biliyoruz.
7: Decepticonlar kıymın yerini buldu.
0: Ve şimdi kimse bana bu önemli düşmanın neyin peşinde olduğunu söyleyemediğine göre bundan sadece bir sonuç çıkarılabilirdi. Sizin otobotlar. Bence onlar sizin peşinizde. Dünyada peşinde olabilecekleri başka ne var ki? Peki Fallen tekrar yükselecek mi? Bir şeyler olacağını hissediyorum. Şunu sormak zorundayım. Diyelim ki bu gezegende size daha fazla sığınma hakkı tanımamak ulusal güvenliğimiz açısından daha yararlı olacaksa barış içinde ayrılır mısınız?
3: Özgürlük sizin hakkınız. Bu talepte bulunursanız biz de uyarız. Fakat başkanınız karar vermeden önce ona şunu sorun. Ya biz gidersek ve yanıldıysanız...
4: İyi bir soruydu.
8: Aman tanrım, vay canına, şuraya bir baksana.
9: Evet.
8: Şimdiden zekam açıldı. Ron kokusunu alıyor musun?
9: Evet, yılda 40.000 dolar kokuyor.
8: Ah seni gidi cimri.
9: Evlat, hadi sen git. Biz bunları getiririz, oduna bir göz at.
8: Evet, tamam. Evet, dikkat, koş.
10: Merhaba. Merhaba. Ben odayı hazırladım bile. Bu tarafı mı istersin, bu tarafı mı?
11: Şu tarafı.
10: Orayı ben seçtim.
11: Bu ne biliyor musun? Tedirgin edeceğim. Ben normal miyim diye kontrol ediyorsun. Ben de sen normal misin, dengeli misin, ilaçsız mısın, zulasız mısın diye kontrol ediyorum.
10: Temiz misin? Ben uyurken beni hançerler misin?
11: Sabıkası var mı, bir şeyler çalar mı?
10: Kız arkadaşlar daha iyi.
11: Özellikle onlar.
10: Kız arkadaşın var mı?
11: Var. Senin?
10: Hayır, hayatta olmaz. Teknik kafa mısın?
11: Evet.
10: Güzel. Şarski, Fassbinder ne durumdayız?
12: Server neredeyse çevrilmiş.
13: Network hazır ve çalışıyor.
10: Harika, ben de bunu duymak istiyorum. Bu Şarski, bu da Fassbinder. İnternet gururlarım. İmparatorluğuma hoş geldin birader. Hakikigerçekolay.com bana ait. Eminim duymuşsundur.
13: Yok, duymadım. Çok kötü. Tüm bunlar ne işin?
10: Nereye vardığımı gör. Bana iğrenç diyebilirsin ama bebek milyarder olacağım. Gün, kedi takvimleri. Bunlarla başladım. Şimdiki halime bak. İnsanın hayalleri olmadı.
14: Leo, Şangay'dan yeni video geldi.
10: Gönder koçum. Hadi. De.
13: De ne ola ki?
10: Doldur depoyu. Doldur depoyu kanki.
13: De. Tamamdır.
10: Oo, gördün mü? Gördün mü şu şeyi? Bak, Şangay'ın yarısı enkaz oluyor ve Çin gaz sızıntısı oluyor. İnanma bu zırvalara kanka.
13: Vay be.
11: 2 yıl önce Los Angeles'ta örtbas edilen şu uzaylı robotlar gibi.
15: Evet, o robotları gördüm ve şöyle yaptılar. Ateş edip sonra da yere inip ve kadının canını okudular. Ve
13: bana sahte gibi geldi.
15: Bak, bu sahte değil. İnternet gerçekleri söyle. Video yalan söylemez.
13: Uzaylı
15: sahte
13: robot.
15: Hayır, gördüm diyorum. Bunlar robot gibi değil.
13: Şurada hareket ediyorlar.
11: Bak. Bunlar sahte de. İşte. Bunu herkes sıradan bir bilgisayarda

0: olabilir, tamam mı? Ve ben orada değildim yani. O yüzden yorum ya da tahminde bulunamam.
1: Hop hop, yorum ya da tahmin mi? Eğer aynı odada kalacaksak beni iyi dinle. Bu zırvaları sakın yutma kanki.
0: Neyi yutmayayım?
2: Bak bariz zırvaları.
3: Ahbap, ne tür bir salaksın sen?
1: Medyanın zırvaları işte. Bize yalan söylüyorlar, anlamıyor musun? Onlar uzaylıydı.
0: Anladım.
1: Beni izle.
4: Olamaz. Leo, kötü haber. Sanırım az önce atlatıldık. Video çoktan GFR'a konmuş.
5: Abim dur!
1: Robo savaşçı. Adam komploto ellerinde ezeli rakibimiz. Milli sitesi benim fikrimdi ve o çaldı. Yıllardır benim siteme link veriyor ve hitlerimi çalıyor.
6: Bu arada dosyanı okudum. Ben fakir, sen fakir. Ama bunu halledeceğiz, tamam mı? Artık bana çalışacaksın.
0: Ne? Vay be, sana mı çalışıyor? İnanılmaz bir şey. Üniversitede ilk günüm ve saçma bir internet şirketinde işe başladım. Ve patronum da bir şampiyonun özelliklerine sahip.
1: Hayatımın eseriyle dalga mı geçiyorsun Samuel ha? Bunun için ilk ikazını aldın. Fes 1000 lira söylerim, senin harç bursunu keser. Beni zorlama.
0: Hey danışman, beni dinle. Odan biraz fazla kalabalık. Acaba değiştirebilir miyim?
7: Üzgün surat 312. Değişme yok, takas yok. Şu surat ifadesini değiştirelim olur mu? Nerede geldik?
8: Merhaba.
7: Aynen Hogwarts gibi merhaba.
8: Karma yurt mu bu? Burası karma bir yurt.
0: O da arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Gerçekten harika elemanlar. Bu Leo.
9: Merhaba.
10: Ben Leo.
7: Ben Judy.
10: Hey, harika bir oğlunuz var gerçekten.
7: Aa, sen ne kadar da şirinsin
0: evet,
7: öyle.
0: Evet, gerçekten çok şirin. Evet. Bu arada o elindeki şey ne?
7: Aa, gençlerin çevre yararına yaptıkları hamur işlerinden almıştım. Rasta kafalı beyaz çocuklara her yerde rastlamak mümkün değil.
0: Anne.
7: Evet evet, çevreci. %100 saf. Organik havai.
0: Evet, ne? Bu da ne?
8: Evet, içini harmanlayıp pişirmişler.
7: Hayır bu.
8: Evet.
0: Lütfen
7: daha...
0: verir misin?
7: Hey, bugün serbest günüm. Hadi ver bana.
0: Şimdi çıldıracağım. Şimdi tamam, çıldıracağım. Baba ol. Lütfen hemen bir şeyler yap. Lütfen bir şeyler yap diyorum ya.
7: Umurumda bile değil. Günü... Kafama estiği kadar kek yiyebilirim.
8: Üzgünüm çocuklar.
6: Özür dilerim ve hoş geldin. Aman tanrım, ateşli hatunlar yurdu burası. Biz buna çaylaklar 55 diyoruz. Şarski kampüs güvenliğine sızdı ve tüm yurdu baştan aşağı donar. Bu nasıl bir şey bu? Aman tanrım, bu geliyor. Bana bakıyor. Bir hatun. Listemde baş sırayı alırsam ona sakın sulanmayın, duydunuz mu?
7: Güzel kızlar. Hey siz, oğlum bu yurtta kalıyor. Gidip onunla arkadaş olmalısınız. Adı sen.
11: Benim annem.
7: Evde olduğumu bilmiyordu, hepsini duydum.
0: Hey.
7: İşte burada. Ayrıca benim sinirim olup baharat çocuk olurdu.
0: Anne.
7: Hey, arabası aslında konuşan bir robot.
0: Yok öyle bir şey yani, GPS yol bilgisayarı. Evet yol bilgisayarı. O kadar yani. Hayır baba. Baba onun okulda dolaşmasına izin verme.
8: Sen mi acaba?
0: İyi misiniz?
7: Ver hadi. Benim.
8: İstiyorum.
0: İstiyorum.
8: Judy. Bak onu bırak, yere bırak. Tamam.
12: Anneni kontrol etmelisin.
0: Ben bu kadını tanımıyorum bile.
7: Merhaba profesör. Almak için her şeyi yaparım.
8: Pekala Grace'in karavana bu cumhur var. Hadi. Patikleri aldın mı?
0: Ya baba patikleri aldım. Aldım.
8: Peki. Hadi yürü.

kıymık kayıp.

0: İlk parti işin gidişatını belirler. Ormanda av peşindeyiz. Avcı suratlarınızı takın.
1: Ben pek kalamayacağım. Sevgilimle webcam randevu.
2: Süper ya.
0: Hayır değil. O ***'la koklaşırken ben süper alemlerde uçuyor olacağım. Uzayalım.
2: Neyiz? Ardayız. Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle baba. Kullanıcıya bağlanıyorum. İlk live chat randevumuz. Daha önce yapmamıştım. Birazcık gerginim.

0: Hayır. Benim için peçete alıyordum da. Şundan bir tane versene sen.
1: Adın Sam değil mi?
0: Evet.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Yani şey, bildiğimiz dans mı? Yani bir çift gibi, ikili gibi, eşleşme gibi. Yani ben kalıcı yani yarı yarıya ilişkide sayılırım ve kız arkadaşıma da son derece bağlıyım.
1: Aa, gevşe. Biraz eğlence istiyorum sadece.
0: Eğlence mi istiyorsun? Tamam olur. Gel biraz dama oynayalım. Şuraya oturabilirsin. Ve...
1: Bu gecelik beni sevgilin gibi görsen. Ben de seni erkek arkadaşım gibi.
2: Kimlerdeki araba senin mi?
0: Ay yok yok, bu bir arkadaşımın şeye gitti. Bu şey, sana daha dar bir tişört almaya.
3: Daha dar bir tişört yok. Kontrol ettik. Ben de ayağımı park edeyim mi şimdi?
0: Ayak numaran kaç peki?
3: Öyle mi?
0: Dur.
4: Demek senin araban da var. Birader niye gizledin ki?
0: Sizi sadece 17 saattir tanıyorum.
4: Bu var ya, hayatımızı değiştirecek. Şaşacaksın.
1: Bayılırım.
0: Hayır. Şu anda bunu yapamam, tamam mı? Acaba...
1: Kes ödlekliği.
0: Tanrım.
1: İlk arabam babamın 92 model Z28 idi.
0: Öyle mi?
1: Yakıt enjeksiyonlu. Motorun uğultusu içimi gıcıklardı.
0: Biz öyle dalmamalıyız. Anlatmalıyız. Yani hikayelerimizi anlatmalıyız.
1: Hadi ama sen. Minik bir tur.
0: Yap.
1: Radyon bozuk mu?
0: Yok, konsantrasyonum bozuk.
1: Kimseyi aldatmıyoruz. Yani henüz. Sen bir terslik mi var?
0: Tanrım! İyi misin? Sana ne diyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu arabanın çok sorunu var. Hem de çok fazla. Tanrım, ay ağzımın içi daha iyi. Sen iyisin. Yanımda ıslak mendil var. Yüzün için ıslak mendil var. Bekle. Ben çok üzgünüm. Sen ne yapıyorsun? Ha. Bir gün bile rahat yok yani. He? Üniversitede bir gün bile rahat yok mu?
5: Affedersin. Fakat Ozpark'ın son parçası çalındı.
0: Çalındı mı? Nasıl? Decepticonlar mı çaldı?
5: Hükümetinizin isteği üzerine onu insanların korumasına bıraktık. Fakat ben sana yardıma geldim Sam. Çünkü liderleriniz gezegeninize acılar getirdiğimizi düşünüyor. Belki de haklılar. Bu yüzden bir başka insan

0: onlara aramızdaki güveni hatırlatmalı.
1: Bu benim savaşım değil.
0: Henüz değil. Ama korkarım yakında olacak. Dünyanız Cybertron'la aynı kaderi paylaşmamalı. Biz nesiller kaybettik.
1: Biliyorum ve ben yardım etmek istiyorum cidden. Ama ben uzaylı elçisi falan değilim. Tamam mı? Normal sorunları olan normal bir gencim. Ben olmam gereken yerdeyim. Özür dilerim ben. Gerçekten özür dilerim.
0: Sam, kader nadiren biz istediğimiz zaman devreye girer.
1: Sen Optimus Prime'sın. Bana ihtiyacın yok.
0: Evet var Sam. Tahmin edemeyeceğin kadar.

0: sonar. Yeni bir temas var. Konumu 214. Olası bir düşman.
1: Proje derinaltı batırma noktasına doğru ilerliyor.
2: Elinizde ne var?
1: SU 5000 feet'te hızla dalan 5 cisimle sonar teması.
2: Hiç bu kadar hızlı dalan bir şey görmemiştim. Savaş yerlerinize geçin.
3: Nöbetçi subay, herkes savaş yerlerine. Sancak alabanda, 3'te 2 yol ileri.
4: Sola dümen 40, 3'te 2 yol ileri.

0: MBE-1'i koruyan ağlardan sinyaller geliyor.
1: Orası 9300 kulaç derinlikte ve bölgede derin deniz kurtarma aracı yok mu?
0: Yok efendim.
1: O halde bir sorunumuz var.
2: Parça lazım. Küçük olanı öldür.
3: Merkez burası sonar. Şu anda 6 cisim büyük bir hızla yaklaşıyor.
4: Çarpışma alarmı verin. Sola dümen kır.
5: 1'den 4'e kadar torpido kovanları.
3: 150 metre.
5: 1. ve 2. kovanları fırlat.
3: Angel 6.
6: 6 düşman bize doğru yaklaşıyor.
4: İskeleden çarpacak.
3: 30 metre.
4: Çarpışmaya hazırlanın.

0: Starscream, ben döndüm.
1: Lord Megatron, inanın dirildiğinizi duyduğum zaman çok rahatladım.
0: Beni o sefil böcekler gezegeninde ölüme terk etti.
1: Kendimize yeni bir ordu kurmak üzere. Bizim adımız Bolon değil mi? Sonuçta yokluğunuzda birinin görevi devralması gerekiyordu. Yavrular!
0: Hem sen bile benimkinden öte bir komutanlık yok. Efendim, dünyada başarısız oldum. Old Spark yok edildi. O olmadan ırkımız mahvolmuş demektir.
2: Daha öğrenecek çok şeyin var öğrencim. Küp sadece bir muhafazaydı. Onun gücü ve bilgisi asla yok edilemez. Sadece dönüşebilir.
0: Fakat nasıl oldu?
2: Onun gücü ve bilgisi insan çocuk tarafından emildi. Irkımızı kurtarmanın anahtarı artık onun zihninde bulunuyor.
0: O halde izin verin etini kemiklerinden ayırayım onu.
2: Bunu yapacaksın Şiram, vakti gelince. Bin yıllardır o adi gezegene dönmenin hayalini kuruyorum. Ben de orada kardeşim dediğim Prime'ların ihanetine maruz kaldım.

0: Beni ancak bir Prime yenebilir. Ve geriye sadece bir tane kaldı.
1: Optimus, o çocuğu koruyor.
0: O halde çocuk bizi ona götürecek ve intikam alacağız.
1: Evet.
2: O çocuk bizden kaçamaz. Gözümüz üzerinde. Enerjon olmadan yavrular ölmeye devam edecek.
3: Uzay, zaman, yer çekimi. Şunu benim için bitir. Birlikte bir yolculuğa çıkacağız siz ve ben bugün. Sizinle. Yetişkinliğin eşindeki siz hevesli ve ergen beyinlerle birlikte. Bu yolculukta rehberiniz ve danışmanınız olacağım.
4: Yolumuz karanlığın kalbine gidiyor.
3: Astronomi 101 dersine hoş geldiniz. Peki yıldızlar hakkında neler biliyoruz? Başak Burcu. Orion, büyük ağaç. Bunlar öyle güzel kızların isteyeceği türden parlak elmaslar değil. Hayır, onlar dinamo. Ve bu dinamolar aslında canlı, vahşi, enerjiyle dolu. Karşınızda Albert Einstein'ın eseri. Eski bir profesör. Benim gibi. Enerji eşittir.
5: İndirin.
3: Delikanlı. Benim dersimin doruk noktasına ulaşmadan hiç kimse derste soru soramaz.
6: Ben kitabınızı okudum ve bir sorun var. Einstein hatalı. Enerji bu boyutta kütle çarpı ışık hızına eşit olabilir. Peki ya diğer 17 boyut ne olacak? Kimse diğer 17 boyuttan söz etmiyor. Bariz örnek. Enerjinin elemental parçalarına ayrı ve düzenli bir bozulma oranı olduğunu varsayarsak... ...ve 14 galaktik kesişmelerin için her birine dış değer biçersek... ...Sentinel Prime'ın keşif kollarının kütle ve ışıktaki artışını açıklayamayız. Hadi ama millet, koca sınıfta bunu görebilen tek kişi ben olamam.
3: Genç dostum, dekanın önünde kimse... ...beni kekleyemez. Hayır. Burası benim evrenim evlat. Şunu aklına sok ki... ...buranın alfası da benim... ...omegası da benim. Şimdi defol dersin kefil. Sinir krizi geçirmek isteyen başkaları var mı?
7: Merhaba.
8: Oo, sen çok uslu bir köpeksin.
9: Sen çok uslu bir köpeksin. Çok uslu.
7: Hey Bones. Acıktın mı? Ha? Al hadi. Evet Samuel.
6: Alo. Michaela.
7: İlk web chat randevumuzda beni itmiş olduğuna inanamıyorum.
6: Az önce bana bir şeyler oldu, tamam mı?
7: Ne? Sonunda ergen mi oldun?
10: Hayır.
6: Gülme bak, bu çok ciddi. Tamam. Sana büyük babam Archibald Whitby'yi anlatmıştım. Hatırladın mı? Ve hatırlarsan... Dur, dikkat et. Tamam. Hatırladın mı? Sen onu tamam. Bana bak. Kenara, ayağa dikkat. Michaela, büyük babamın kutuplara gittiğini anlatmıştım sana hani. Megatron'u görmüştüm ve Megatron onu şoklamıştı. Sonra çılgınca simgeler görmeye başladı. Onları ben de görüyorum, tamam mı? Az önce 900 sayfalık bir astronomi kitabını 32.6 saniye içinde okudum. Demin sınıfın ortasında resmen bir sinir krizi geçirdim. Simgeler görüyorum şeyden beri.
7: Neyden beri?
6: Küp parçasına dokunduğumdan beri. O sende mi?
7: Evet, bende. Dükkanın kasasında, sağlamda.
10: Michaela,
6: sakın dokunma ona, tamam mı? Dokunma.
11: Ona dokunmayacağım.
7: Sam, sorun yok. Kilit altında. Kimse onun yerini bilmiyor.
12: Ben biliyorum. Çok güzelsin ama pek zeki değilsin. Hadi. İşte böyle, evet. Bu iş görür. Seni adi hergele. Neye bakıyorsun öyle? Sulu göz. Acaba nereye? Burası aynen bir korku tüneli gibi. Canım yandı.
7: Bekle.
12: Çok acıyor. Ve saat 5'i geçiyor.
7: Elinden gelen bu mu? Ne işin var burada küçük ucuğum?
12: Gözüm seni çatlak.
7: Şimdi konuşacak mısın?
12: Küple ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Oğlum benim komutanım.
7: Ne bilgisi?
12: Kıymık, sen de kıymığı bana ver.

0: beni harcarlar. O kıymık olmazsa beni öldürürler. Ne? İnsaf ve savaşçı tanrıca. Ben sadece bir kıymık sondasıyım.
1: Ben de en kötü kâbusunum.
2: O da neydi öyle?
1: Sonra anlatırım ama sıradan bir telefonda olmaz. Hemen bir uçağa atlayıp bu akşama doğru orada olacağım. Dikkatli ol sen.
3: Herhangi bir yabancı size taşımanız için şüpheli bir şey verdi.
0: Evet, canlı bomba.
1: Hayır.
3: Güzel.
4: İmin Orkis ortasındadır. İmin Orkis fark eder.
5: Binbaşı, otobotlardan SOS çağrısı alıyoruz.
6: Birden çok Decepticon teması hareket halinde. Birleşik Devletler yakınındalar efendim.
7: Tam olarak kaç tane?
6: Belirsiz efendim.
7: Belirli öyleyse.
8: İki gruba ayrılıyorlar efendim.
9: Cevap vermiyorlar ve New York'ta Philadelphia'ya doğru ilerliyorlar.
10: Tam teçhizat hazırlık. 20 dakikada çıkıyoruz. Çabuk!
11: Alicia aşkım, 40 santimlik özel bir zookeeper ilgini çeker mi? Ekstra 3 kat peynir, içinde de bilinen tüm hayvan ürünleri var. Aslında vejetaryen sen durum değişir. Sorun değil, ben de öyleyim.
1: Sam odada mı?
11: Sam galiba öldü. Ama bir bakayım. İşte buradayız.
12: Hey! Hiç diline takılan bir şarkı oldu mu? Çok kötü bir şarkı ama ıslıkta çalmadan, söylemeden edemezsin hani. Sürekli kendini tekrarlar. Kedi takvimi.
11: Kafayı mı yedin?
12: Korktuğunu biliyorum. Korkma sakın. Sakın korkma. Hallederiz. Kafamdaki bir bulmaca işte. Artık duvarlarda. Her şey yolunda. İşte bu kısımda.
11: Peki hala ne diyordun?
13: Alice, bunu gördüğün için çok üzgünüm. Gidelim hadi.
1: Dışarı.
11: Dur. Bari oturup izleseydin, ben sessizce pizzamı yerim.
1: Sam, sende özel bir şey olduğunu biliyordum.
11: Gerçekten mi?
1: Birbirini tanıyan iki insan bir araya gelince ne olduğunu da biliyorsun. Onlar müthiş olurlar. Yatakta. Tamam, teşekkürler.
12: Rica ederim. Bir hala dinle. Dur, sınırlarım var.
11: Tanrım. Ekonomiye ne diyorsun? Çılgınca değil mi?
1: Gevşek.
11: Hindi köftesi yer misin?
1: Sam.
11: Michaela.
1: Kız arkadaşın mı?
11: Ha?
1: Eskisi.
11: Michaela. Bekle. Ben her şeyi açıklayabilirim.
6: Sen yatak arkadaşın Alice.
12: Hadi çabuk.
1: Geliyor.
12: Hadi uzaylı robot, gitmeliyiz.
6: Gerçek mi?
12: Koş hadi. Atarım. Rüyamda onun yaptığıma inanamıyorum.
1: Beni çok özlediğin belli oluyor sen.
12: Bana bak, benim suçum değil, tamam mı?
1: Senin ben suçun kurbanım. Değil
12: dinle,
1: mi?
12: Dinle, ben kurbanım.
1: Ha, kurbansın demek. Evet. Neyin kurbanı? Kadın en fazla 40 kilo.
12: Aslında bir dağ öküzü boynuma çöreklenmiş.
1: Aldın.
12: 1,5 metrelik diliyle bir dağ öküzü mideni içten yaladı mı? Benim için eğlenceli değil, tamam mı? Ayrıca tadı mazot gibiydi. Mazotumsu iğrenç bir tadı vardı.
1: Aynı bir kız çocuğu gibisin.
12: Şu anda 10 saniye sessizlik istiyorum, tamam mı? Seninle 10 saniye konuşmayacağım.
1: Sakın bunu yapayım deme. Ne var biliyor musun?
12: Seninle 10 saniye konuşmayacağım. 3 saniyen kaldı.
1: Benimle istediğin kadar uzun süre konuşma. Ama benim konuşmamı engelleyemezsin.
12: Ne diyecektin peki?
1: Dilerim çok eğlenmişsindir. Çünkü bu iş bitti artık.
12: Şimdi onun embriyo uzaylı bebekleri senin içinde büyüyor ve oluşuyor. Muhtemelen içinde gelişiyorlardır. Hadi çıkar. Kus şunları.
1: Sen de kimsin?
12: Ben Leo Pons de Leon Spitz'im. Tamam mı? İşin baş aktörü. Uzaylılar sistem yüzünden benim peşim. Çekilin! Hadi! Michaela!

0: Pekala, daha bilmediğim ne var? Bazı detayları bana anlatmayı unuttunuz galiba.
1: Orada gördüğün şey var ya, daha hiçbir şey değil.

0: gel evlat. Yaklaş. Beni hatırladın değil mi?
1: Ne dediysen yaptım tamam. Canımızı yakma.
0: Evet, evet. Etini tutmak çok hoş bir duygu. Seni acılar içinde öldüreceğim. Ağır ağır. Ama önce seninle birazcık işimiz var.
1: Dur.
0: Kolunu bacağını ayırırdım ya senin. Doktor, bu uzaylı örneğini incele.
2: Geçtim bak. Kolay mı? Sen sorma. Ay nasıl olur? Ay şuradan de bu şeyi.
0: Buradalar işte.
1: Tam da bunları görüyorum işte.
0: Bu simgeler bizi enerjon kaynağına götürebilir.
2: Beynini masaya koymamız şart sonra da...
1: Beyin mi? Beyinle neyi kastediyor bu?
0: Senin beyninde ihtiyacım olan bir şey var gibi görünüyor.
1: Aro dur, kızgınsın.
0: Yok biliyorum. Canım.
1: Seni öldürmeye çalıştığım için kızgınsın ve bu son derece mantıklı. Biri beni öldürmeye kalksa ben de çok kızardım. Bence burada yeniden başlamak ve ilişkimizi geliştirmek için bir fırsat var. Sonra da neler olacağına bakabiliriz. İstersen şu müfettiş doktorunu uzak tut ve biz 5 saniye konuşalım seninle. Ama dur.

Zayıf. Yazık. Metal ısrafı. Seni hurdalık şefi. Ve... Desektikonlar.

lan sen!

0: enerjim kaynağı daha sarktı. Çocuk bizi ona götürebilir.
1: Optimus!
2: Irkımızın geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani?
1: Kalk! Hadi kalk!
0: Sen birle yetinmezsin. Hepinizi haklayacağım.

0: hallettik işi.
1: Biz çocuğu kaybettik. Otobotlar sinyallerini engelliyor olmalı.
0: Basit bir böceği bile yakalamayı beceremiyorsun.
1: Böcek ama 7 milyarın içinde bir
0: böceği. Kes sesini.
1: Herhangi bir yerde olabilir.
0: O halde onları bizi bulmaya zorlayın. Dünyanın varlığımızı öğrenme vakti geldi. Artık saklanmak yok, merhamet yok. Efendimizin inişinin vakti geldi. Decepticonlar, harekete geçin. Vakit geldi.

0: şimdi. Merhaba, bonsoir.
1: Çocuk nerede?
0: Ne? Siz misiniz?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Tatlı yiyelim.
12: Tatlı konuşalım.
13: Nesildi festi?
14: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
15: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
16: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 150.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Araba şamalaz.
5: Ooo.
4: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
6: boya mutlu ol. Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: takoma, derinde cinsat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakika.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
13: Break. Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank kartıma din.
14: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
15: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
16: Sinan Engin.
17: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
14: Ahmet Çakar.
18: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
14: Abdülkerim Durmaz.
18: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
14: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Hyalis Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Sadece durunladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
15: Hadi başamalos.
16: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
15: O zaman herkesi benden şamulos.
17: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu ol.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
3: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: uçak gemileri öylece batmaz.
1: Olumsuz. Norad doğruladı. Atmosferimizin dışından ateşlenmiş. Hızı 50 bin kilometre.

0: İnsan uygarlığının yurttaşları, liderleriniz sizden gerçekleri saklar. Sizler bu evrende yalnız değilsiniz. Biz aranızda yaşadık, saklanarak. Ama artık bitti. Gördüğünüz gibi isteklerimiz yerine getirilmezse, teslim etmezseniz bu çocuğu... Ya da direnirseniz, çok iyi anladığınız gibi dünyanızı yok ederiz.
1: Alman hükümeti dünya çapındaki yayının uydulara izinsiz girişiyle yapıldığı doğrultusunda açıklamada bulundu. Ordunun bildirdiği kadarıyla Delta koruma gücü konumuna geçildi. Bildiği kadarıyla bu en yüksek alarm seviyesi ve bugüne dek 9 Eylül'den beri kullanılmamıştı. Başkan Obama Birleşik Devletler'in orta kesimlerinde bir sığınağa götürülüyor. Bu bugüne kadar dünya çapında aynı anda gerçekleşen en büyük saldırı.
2: Uçak gemisi USS Roosevelt doğu kıyısı açıklarında battı. Tüm mürettebat öldü.
3: Dünya çapında can kaybı 7000'ler civarında seyrediyor. Ancak bu sayı artabilir.
1: Bir şey söylemek için henüz erken. Öncelikle kim ve neden diye sormalıyız.
4: Fakat FBI Sam Whitby adındaki genci aramaya devam ediyor.
5: Saldırılar hakkında bilgileri oluşturuyoruz. FBI, CIA ve Interpol...
6: Tüm dünyadaki güvenlik güçlerinin bu konuda hiçbirliği yapmadı.
7: Hayır usta, şunu mutlaka dinlemelisin. Bunu mutlaka dinlemelisin.
6: Önce Sam Whitby'nin bir trafik kamerası...
7: Ellerinde bir resmin var. Biz bittik kanka. FBI, CIA şu anda aranan kaçaklarız biz. Senden dikkatini vermeni istiyorum. Ama dur biraz. Bu olay bambaşka bir seviyeye çıkmış yani durumda değil mi? Yani bu...
8: Hadi ver şunu. Yerimizi bulabilirler. Bunu görüyor musun?
7: Yerimizi bulabilirler mi? Yani uydudan mı diyorsun? Hop hop hop hop. Tamam. Sizinle birlikte bile değilim. Aslında ben bir rehineyim. Bu adam kaçırma. Yeter
9: diyorsun
7: artık.
9: Diyorsun öyle ya.
7: Bak yemin ediyorum bu şeyler beni kalpten götürecek.
9: Ertek olduğun için
7: siz
9: böyle.
7: Siz de bana zorla tuttunuz değil mi?
9: Korktu galiba.
10: Hey Matlab. Bu karidesi takoyu ne yapacağız?
9: Salçasına bir kurşun sıkalım. Kimse bir şey öğrenemez. Ne dediğimi çaktın mı?
7: Çarpışan arabalar. Çarpışan bana bakın. Sizi duyuyorum tamam mı? Buradayım ve sizi duyuyorum. Kimsenin bilmem neresine kurşun sıkmak yok. Rezalet bir gün geçiriyorum tamam mı?
9: Sefil görünüyorsun. Git saçlarını kestir. Git erkek arkadaşını ağla.
7: Dinle sen. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi yetkililere gideceğim ve onlara gerçeği anlatacağım. Örneğin bu işte ilgim
8: hey,
7: yok.
8: Hey! Bunu istiyordun öyle değil mi? Gerçek olayı istiyordun. İçindesin. Uyan. Şu anda tam ortasındasın. Kaçacaksan seni tutan yok. Devam et. Şikayet etmeyi de kes.

0: ne demek oluyor?
1: Bana silahını doğrultuyorsun. Benimle dalaşmak mı istiyorsun? Seni parçalarına ayıracağım.
2: Silahlarınızı bırakın! Silahlarınızı bırakın! Söyle silahlarını bıraksınlar!
3: Önce onlara söyle.
2: Söyle silahlarını bıraksınlar!
3: Binbaşı, yapabileceğim bir şey yok. Onunla konuşun.
4: Mes ekibiniz dağıtıldı binbaşı. Antideseptikon faaliyetlerine hemen son verip Diego Garcia'ya dönüp yeni emirleri bekleyeceksiniz.
5: Biz emirlerimizi doğrudan General Morshauer'dan alıyoruz.
4: Pekala. General

0: Kurmay Başkanı ile görüştüm. Dahası Birleşik Devletler Başkanı'ndan da onay aldım. Artık operasyonun komutası bende. Uzaylıların kan davası bizim topraklarımıza taştı ve bedelini askerlerimiz ödüyor. Sır açığa çıktı. Bu bizim savaşımız ve her zamanki gibi kazanacağız. Koordinasyonlu askeri stratejiyle.
1: Dünyadan haberi bile yok.
2: Elinizdeki her şeye ihtiyacınız olacak.
0: İhtiyacımız olan şey savaş planı yapmak. Her türlü olası diplomatik çözümü denemeliyiz.
2: Çocuğu teslim etmek gibi mi?
0: Tüm seçenekler değerlendiriliyor.
3: Deceptikonlar her neyin peşindeyse bu sadece başlangıç.
2: Onlarla pazarlık söz konusu olamaz.
0: Size geri çekilmenizi emrediyorum. Buna artık ihtiyacınız olmayacak. Şimdi ekibinizle üstünü setin. Ve burada metal yığınını da hemen Diego Garcia'ya götürün. Gidelim.
4: Bu herifi uyuz oluyor. Hıyarın teki.
5: Otobotlar nakil için hangara gidin.
6: Ironhide, bu gezegeni terk etmeliyiz.
7: Optimus öyle yapmamızı istemezdi.

0: gerçekten elinden bir şey gelmezdi.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Bir benden nefret ediyorsan anladım. Çuvalladım. Çok üzgünüm.
2: Delikanlı, en çok
1: değer verdiğim insansın. Bunu bil.
3: Bir ihtiyacın olduğunda çok uzakta olmayacağım.
1: Benim yüzümden öldü. Beni korumaya geldi ve öldü.
3: Hayatta değiştiremeyeceğin şeyler vardır.
4: Birbirimize destek olmalıyız. Bizim için kendini boş yere feda etmemiş olur.
1: Bunu düzelteceğim. Gidip teslim olun.
5: Sen onların tek şansısın.
0: Bunu yapmayacaksın.
5: Evet, yapacağım.
6: Yaptığımız her şey tamamen yok olacak. Hem de bir günde.
1: Siz ikiniz. Ha?
5: Hey, simgeleri biliyor musunuz? Ha. Simge. Hani şu kafamın içinde dolaşıp duran simgeler var ya.
7: Onlar eski ekol sayıları ya. Neredeyse Cybertron döneminden.
8: Ha, bu konu gerçekten ciddiydi.
5: Bir anlamları olmalı. Bir mesaj ya da bir harita gibi. Enerjon kaynağını gösteren bir harita. Bunu okuyabilir misin?
7: Okumak mı?
9: Biz aslında pek kitap okumayız da. Pek okumayız.
5: Siz okuyamıyorsanız okuyabilecek birini bulursunuz.
8: Ha, erkek güzeli döndü.
9: Saçları da çim adamınki gibi. Baksana.
5: Bir panik atak geçirdim, tamam mı?
9: Ben de teki de ondan dedim.
5: Neler yaşadığını düşünülürse bu makul karşılanmadı. Sorununuz olduğunu duydum. Yardım edebilecek birini tanıyorum. Kimmiş? Robo Savaşçı. Bir keresinde onun sitesine eklemiştik ve orada şu senin uzaylı çizimlerinden falan görmüştüm. İşte burası. Evet, şarküteri iyi vitrin. Pekala, burada bekleyin. Girin diye işaret vereceğim, tamam?
10: 42 numara. Dişka, kniş, kaşavar nişka ve kreplah kombonoz burada. Sadece nakit sıradaki.
11: Sana önce tuzunu kontrol et, sonra tütsüle demiştim.
12: Anne, elimi kesmememi istiyorsun?
11: Sen güzel bir balığı rezil
12: ettin. Ben bıçakla bir ninja gibiyim.
11: Bu
12: bir
11: sanat.
12: Hey, sağ. Etrafına dikkat et, tamam mı? Bir sayı seç delikanlı.
5: Robo Savaşçı. Tanıyor musun?
12: Adını hiç duymadım.
5: Hakikigerçekolay.com'u duymadın mı?
12: Game Boy düzeyinde güvenliğe sahip şu amatör bloktan söz ediyorsun galiba.
5: Robo Savaşçı. Bu o! Bu o! Şuradaki eleman, adamımız bu!
12: Yok canım.
5: Kafa buluyorsun bende.
12: Pekala, et bölümü kapandı. Herkes çıksın.
11: Gitme
12: dışarı.
11: Vaktim bitti.
12: Hemen! Buna siz de dahilsiniz hanımefendi, hadi!
5: Bir dakika, bu adamı tanıyor musun?
13: Evet, eski arkadaş.
12: Eski arkadaş mıyız? Sen 7. sektörü kapattıran Angutsun. Tekmeyi yedim, atıldım. Güvenlik izni, emeklilik, hiçbir şeyim kalmadı. Hepsi senin yüzünden, hem de hepsi. Ve senin küçük suç meraklısı sevgilin yüzünden. Ona baksana, bıldırcın gibi.
11: Ahmak! Bana balıklar nerede?
14: Hey, domuzla dokunma bana sakın!
12: Yakov!
14: Ne var?
12: Oyalanırsan Noel'de ikramiyeyi unut. Sky Mall'da gördüğün şu yeni dişleri istiyor musun?
14: Onlar hayalim.
12: Ona yardım et.
0: Annenle mi yaşıyorsun?
12: Hayır, annem benimle yaşıyor. Arada fark var.
15: Suratı sürekli haberlerde, uzaylı
12: evet,
15: çocuk.
12: Biliyorum. Ve MBE1 hala yaşıyor ha. Bu nasıl olabilir?
5: Bak şimdi.
12: Cevap verme. Ne sakladığını bilmiyorum. Fakat bu işe bulaşmayı da istemiyorum. O yüzden elveda. Beni hiç görmedin. Yağ sürmem gereken bageller var.
5: Peki,
12: kaybol.
5: Bana 5 saniye ayırsan. Bak dinle, yardımın lazım.
15: Gerçekten mi? Benim yardımım.
5: Bana dinle. Aklımı oynatmak üzereyim neredeyse, tamam mı? Bir yengeç robot aleti beynimin yumuşak dokularına yerleştirdi ve tuhaf bir ev videosu gibi küçük uzaylı simgeleri dışarı vermeye başladı. Yetmezmiş gibi aranan biriyim. Şimdi sen mi sıkıntı yaşıyorsun?
15: Beyninden simgeleri dışarı mı verdi dedin?
5: Evet.
12: Et dolabı hemen. Pekala.
15: Birazdan görecekleriniz çok gizlidir. Anneme bile söylemeyin.
5: Böyle domuzlar domuz gribi çok fena.
15: Artık biliyorsun. Bir daha keçi ya da domuz yediğinizde bir hikayesi vardır. Üzücü bir hikaye.
12: Tamam, dosyalar. Burada simgelerden söz ediyoruz. Hey, hala radyoaktif, dokunma. Pekala, küp beyinli. Bu simgelerden sana tanıdık gelen var mı?
5: Bunu nereden aldın?
15: Kovulmadan önce Sektör 7'nin en değerli çalışmasını yürüttüm. Uzaylılarla ilgili olarak 25 yıldır yapılan araştırmalar kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçeği gösteriyor. Transform. Onlar çok çok uzun zaman önce buradalarmış.
12: Bunu nereden biliyorum? Arkeologlar dünyanın 4 bir yanındaki harabelerde bu açıklanamayan simgeleri buldu. Çin, Mısır, Yunanistan. 1932'de çekilmiş. Kafanda gördüğün simgeler bunlar mı?
2: Evet.
12: Başkaları da var değil mi? Söyler misin? Hepsi aynı şeyleri nasıl çizebildi? Ha? Uzaylılar. Bence bazıları kalmaya devam etti. Şuna bir bak. Kara bıçak projesi. Robotlar. Kılık değiştirmiş. Burada saklanıyor. Ülkenin dört bir yanında radyoaktif izler tespit ettik. Araştırılmaları için Sektör 7'ye yalvardım ama izlerin çok önemsiz olduğunu söylemekle yetindiler.
15: Ve bu da bende saplantı oldu.
12: Bende. İnanabiliyor musun?
2: Evet. Megatron bir başka enerjon kaynağı daha olduğunu söyledi.
12: Dünyada. Başka kaynak.
2: Tamam. Ve bu simgelerin kafamdaki haritanın onu oraya götüreceğini.
12: Bu konuda Autobot dostlarına konuştun mu?
2: Hayır. Kaynak onlardan öncesine ait. Enerjon kaynağı her neyse onlardan eski. Öncesine ait.
12: Onlardan eski ya.
2: Doğru.
12: O halde ayvayı yedik. Bir Decepticon'la konuşabilsek başka. Onlarla konuşmaya pek hevesli değilim.
0: İşin aslı ben öyleyim. Bu biraz üzücü olacak.
2: Aç hadi.
12: Şimdi o kadar çok Decepticon takacağım ki.
0: Uslu.
2: Bu bir Decepticon.
0: Evet.
12: Yavaş.
2: Onu eğitir misin?
0: Uğraşıyorum.
12: Bütün hayatımı dünya üzerinde uzaylı aramakta geçiyor.
15: Şu tasmayı.
12: Ve birini çantanda taşıyorsun.
15: Kapışmak mı istiyorsun kıvırcık kafa? Gel hadi.
0: Üzgünüm. Gözün için çok üzüldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı olursan diğer gözünü yakmam, seni bırakırım. Tamam mı? Gözünü yakmayacağım. Bu simgelerin ne olduğunu söyle yeter. Lütfen.
15: Tamam. Bunu biliyorum. Bu Prime'ların dilidir. Bu dili okuyamam ama bu tiplerin fotoğraflarını nereden buldunuz?
2: Bunlar mı yani?
15: Evet, arayıcılar ahbap. En eskilerden de eski. 1000 yıldır burada bir şeyleri sürekli arayıp duruyorlar. Ne aradıklarını bilmiyorum. Bana kimse bir şey söylemez ama onlar sizin için bu simgeleri tercüme eder. Bunları nerede bulacağımızı biliyorum.
12: Göster.
15: Evet.
12: En yakındaki boşa. Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi. Orası rüyalar alemi gibidir. Ben hep astronot olmayı istemiştim de. Cam bir jetter'da öyle. Bir beyzbol olayı. Pekala. Saat senkronize. Aklım açık, mesanem boş. Yakalanırsanız avukat isteyin. Adımı sakın ha anmayın. Şu haplardan alın. Dilinizin altına koyun. Kaymaklı bisküvinin kaymağının polimerinden. Yalan makinesini hep atlatmıştır. Pekala. Şu gösteriyi birlikte sahneye. Hadi.
2: Ha? Yok. Hayır. Dinleyin. Ben bunu yapamam. Uzaylı dışında bir ödül avcısı değilim. Bunu yapmayacağım. Bekçilerin silahları var. Ölmek istemiyorum.
12: Evlat. Bu görevi tehlikeye sokarsan bana göre öldün demektir. Şimdi gözlerime bak ve biraz sık kıçını.
13: Dikkat, yüze kapatıyorum.
2: Hey usta, kötü haber birader. Tuvalet kağıdım bitmiş. Sende var değil mi? Lütfen olduğunu söyle lütfen.
16: Dayım, lütfen içeri girin. Müzemiz kapandı.
2: Usta, bunun farkındayım ama gördüğün gibi çok önemli. Yaptım yapacağım. Çok acil, anladın mı? Daha bitirmedim bile.
16: Dayım, çocukların olduğu yerde çıplak dolaşıyorsunuz. Ne? Pantolonunuzu çekin ve müzeden çıkın.
2: Tuvalet kağıdınız var değil mi?
16: Utanmanız gerekir. Burası bir aile müzesi bayım.
12: Neler oluyor burada?
2: Kaç kez şok yedikten sonra bir daha kesin çocuğun olmaz. Biliyor musun?
12: Tam bir amatör. Birinci sınıf amatör.

0: Bak bak. Onu izle. İzle onu. O gittiği yeri biliyor. Bir şeyler biliyor.
1: Ne?
0: Bir şeyler biliyor.
1: Aynı şeyimiz mi var?
2: Evet.
1: Bilal.
3: İşte burada. Bu adam bir efsane. Yani yönetim kurulu başkanı gibi. Çömezcim kıyımı ona doğrult. Ve büyüğü gerçekleşsin.
0: Lanet olsun. Bu bir Decepticon.
1: Decepticon?
2: Decepticon mu olamaz?
1: Şu migin arkasında.

0: Bu nasıl tuhaf bir mozuledir böyle? Cevap verin bana piyonlar. Ortaya çıkın ya da sonsuz gazabımın tadına bakın. Siz küçük omurga tabanlı organizma. Lanet olsun. Jetfire, sonsuz ateşine dikkat edin. Uzaktan sistem bypassına hazırlanın.
1: Eleman'a yaşlılık yaramamış.
2: Canımızı yakacağını sandım.
0: Kapıların açılmasını emrediyorum. Ateş! Ateş gözüm!
3: Bak!
0: Hay aksi! İşe yaramaz.
3: Bir saniye.
0: Kaşınıyor, düzülmüş, kışık bastı.
4: Müze yönetimi buna çok kızacak. Çok hem de. O uçağa yetişmemiz lazım.
0: Tamam, bir görevim vardı. Ne istiyorsunuz?
3: Sadece konuşmak istiyorum.
0: Konuşacak vaktim yok, bir görevim var. Ben kiralık bir kıyametçiyim. Hangi gezegendeyim?
3: Dünya.
0: Dünya mı? Ne kadar korkunç bir yer. Dünya çamur da diyebilirlermiş. Çamur gezegeni. Baksana, robotların iç savaşı hala devam ediyor mu? Kim kazanıyor?
3: Deceptikonlar.
0: Ben otobotların safına geçtim.
3: Saf mı değiştirdin? Bu nasıl olur?
0: Bu bir seçim. Son derece kişisel bir seçim. Çok fazla olumsuzluk vardı. Kim nefret dolu bir hayat ister ki?
1: Yani o adi uyuz Deceptikonlara kölelik yapmayacak mısın artık?
0: Deceptikonlar istediklerini yapabilseler tüm evreni yok ederler.
1: Taraf değiştirdim, savaşçı tanrıçamın tarafına geçtim.
2: Hanimiş küçük otobotu. Ay çok şeker.
1: Tadımı söyle.
3: Bakar mısın ayağına neler oluyor öyle?
2: En azından o sadık sen.
3: Evet öyle, oldukça sadık. Çıplak ve de sapık. Acaba dursan diyorsun. Bunu düşünürsem tartışmak istemiyorum. Ne diyordun?
0: Diyordum ki ben Jetfire'ım. Beni yardımlamayın kendisi.
1: Özür dileriz. Beni bu sabah yatağına kaçırmış.
0: Benim derdim bana yeter. Her şey annemle başladı. Atalarım asırlardan beri buradalar. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. Ya iticilerim kavruldu lan.
3: Birbirimize yardımcı olabiliriz. Sen bilmediğim şeyler biliyorsun. Ben de senin bilmediklerini. Evet, aslında onun hiçbir şey bildiğini sanmıyorum. Bunu bütün gün yapabilir. Dalgalar halinde geliyor şu simgeler. Onlar simge ama benim zihnimde öyle. Bunlar zihnimde oluyor ve Megatron da inatla onları istiyor. O ve Fallen diye biri.
0: Fallen mı? Onu tanıyorum. Beni burada çürümeye terk etti. İlk Decepticon. Onunla çalışmak rezalet. Hep kıyamet, kaos, kriz filan. Bu dökümler benim görevimin bir parçasıydı. Fallen'ın araştırması hatırladım. Hançer ucu bir daha anahtar.
3: Tamam sakin ol. Hançer ucu da ne? Ya anahtar neden söz ediyorsun?
0: Açıklamaya vakit yok. Tutun. Kımıldamayın yoksa ölürsünüz.

0: O kadar da kötü değildi. Hala aynı gezegende olmamızı umuyorum.
1: Hey, canım çok yandı.

0: güzel bir yüz. Bu mükemmel bir an olabilirdi ama lütfen çekil.
1: Sam!
2: Neredeyiz? Simon!
3: Hey! Evet!
0: Aman tanrım. Bu da ne? Vegas'tayız.
2: İyi misiniz?
1: Evet.
3: Hey! Galiba Vegas'tayız.
4: Bana bak. Canımız gerçekten çok acıdı. Dua et ki yaralanmadım. İnsanlar bu şekilde ölebilir, tamam mı? Ha, zarar görmüş olsaydım annem gelip...
5: Kes sesini! Uzay köprüsü açacağım demiştim. Mısır'a seyahat etmenin en hızlı yolu bu.
2: Ne dedin ne? Bize hiçbir şey demedin. Hiçbir şey demedin sen. Bir şey söylemedin ki. Neden Mısır'dayız?
5: Sakın bana ters davranayım deme etti. Gayet iyi bilgilendirildiniz.
2: Bir saniye için dursan, odaklansan, biraz kendimizi rahat hissetmemiz için neden Mısır'da olduğumuzu anlatsan. Sırf huzur niyetine de olsa.
5: Bu gezegen daha önce bir kez atalarımız tarafından ziyaret edildi. İlk atalarımızca 1000 yıl önce. Irkımızın hayat kaynağı enerjonu hasat etmek için bir keşif görevindeydiler. Onsuz hepimiz yok oluruz. Paslanıp toza dönüşürüz. Tıpkı benim gibi. Yavaş yavaş parçalanıp ölmek nasıl bir şey? Biliyor musunuz?
4: Roman gibi uzun anlatma, olur mu? Tamam mı ihtiyar? Giriş, gelişme ve sonuç. Gerçekler, ayrıntılar, özet, olay örgüsü anlat.
5: Atalarımız bu çölde bir yerlerde büyük bir makine inşa etti. Güneşleri yok ederek enerjon hasat ediyor.
2: Güneşi yok etmek mi? Yani havaya uçurmak
5: mı? Evet. Bak, başlangıçta 7 tane Prime vardı. Onlar orijinal liderlerimiz ve onlar evrene dağılıp hasat edilebilecek uzak güneşler aradılar. Prime'ların tek bir kuralı vardı. Hayatın olduğu gezegenleri yok etmemek. Ta ki biri bu kuralı hiçe sayana kadar. Onun adı da daha sonra Fallen olarak anıldı. İnsan ırkını hor görürdü. Ve makineyi çalıştırarak hepinizi öldürmek istedi. Makineyi çalıştırmanın tek yolu efsanevi liderlik matriksi adında bir enerji kaynağı. Matrix'i ele geçirmek için çok büyük bir savaş yaşandı. Fallen kardeşlerinden güçlü. O yüzden Matrix'i ondan çalıp saklamak dışında seçenekleri yok. En büyük fedakarlığı gösterip Matrix'i saklamak ve cesetlerinden yaptıkları bir mezarda gizlemek için canlarını verdiler. Kendilerini feda ettiler. Burada, bu çölde bir yerlerde o ölümcül makine hala duruyor. Bunu Fallen da biliyor. Ve eğer Prime'ların mezarını bulursa dünyanız yok olacaktır.
6: Peki onu nasıl durdurabiliriz?
5: Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir.
2: Optimus Prime.
5: Bir Prime'la tanıştın demek. Ya da onun torunlarından biriyle tanıştın. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi?
2: Beni kurtarmak için kendini feda etti.
5: Demek öldü. Bir Prime olmadan imkansız. Başka kimse Fallen'ı durduramaz.
2: Peki makineyi yeniden çalıştırmak için kullanılacak şu enerji kaynağı? Aynı enerji Optimus'u canlandırıp hayata döndürmek için kullanılabilir mi? Ne dersin?
5: O amaçla yapılmamıştı aslında ama enerji her yerde enerjidir.
2: Decepticonlar bana ulaşmadan bizi Matrix'e nasıl ulaştıracaksın peki?
5: Aklını ve haritanı izleyerek simgeleri, kuma çizmiş olduğun şey, o ipucu. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu 3 kral geçidi gösterecek. Geçidin yerini bul. Git hadi, hadi. Bu benim görevimdi. Artık sizin göreviniz oldu. Hadi. Decepticonlar beni hadi. Ve sizi bulmadan önce yola çıkın hadi.
7: CIA'daki bağlantım şu şekilde söylüyor. Eski Sümerliler Akabe Körfezi'ne hançerin ucu derler.
2: Evet, hançerin ucu bu.
7: Kızıldeniz'in bir parçası. Tamam. Mısır ve Ürdün'ü bir hançer gibi ikiye bölüyor. 29,5 derece kuzey, 35 derece doğu. İşte burası.
2: Öncelikle Optimus'u hançerin ucuna getirmeliyiz.
8: Onu dünyanın öbür ucundan nasıl getireceksin?
2: Bir telefon çakacağım. Dikkat polisler!
8: Binin! Ben hapse giremem millet!
4: Dikkat çekmeden yoldan uzaklaş.
9: Ne kadar polis bunlar?
10: Bunların iyi şey. Ortama uyum sağlamak denir. Hiç ninjadan 5 kardeş yedin mi?
6: Gitmişler.
2: Tamam. Vaktimiz daralıyor.
4: Tamam.
2: Lennox'ı aramalıyız.
4: Olumsuz. Dünya çapında arananlar listesindesin. Onu üstten ararsan burayı saniyeler içinde bulurlar. Sonra burası CIA kaynar.
2: Sen arayacaksın.
4: Gerçekten. Bak, bu iyi bir fikir.
2: Tamam.
4: Yani demek istediğim aklım şu anda biliyorum. Başka şeylerde. Mısır hapishanesine düşmek gibi. İyi.
10: O zaman onu üste geri gönderiyoruz.
11: Bu çok büyük bir hata.
12: Binbaşı Lennox, telefon.
4: Lennox, ben aradığınız çocuklayım. Şu çocuk var ya hani feci tavır yapan, kamyona ihtiyacımız var. Kamyon. Burada olası bir diriltme yaşanabilir. Nerede olduğumuza inanamazsın. Kod Tut. Firavun tutan kamyon gibi. Ayrıca $1 banknota bak.
2: Koordinatlar.
4: Koordinatlar. Havadan iniş için. 29.5 kuzey, 34.8 doğu. Tamam mı? Yaz. Yaz hadi. Tamam. Kapatmalıyım. Ortalık kızışacak.
2: Kimsin?
4: Lanet olsun.
13: Ne benim? Leo. Leo. Leo. Leo.
2: Hadi polisler geliyor. Gitmeliyiz. Çabuk çabuk çabuk. Gidiyoruz. Tamam hadi.
10: Koordinatlar 29.5 kuzey ve 34.8 doğu mu? Kızıldeniz'in ucu. Akabe Körfezi.
14: Mısır. Sen ciddi misin?
10: Efendim.
14: Koca adamı oraya götürmenin yolunu bulsak bile o delikanlı ne yapacak da onu hayata döndürecek?
10: Bak ben de bilmiyorum. Ama ona güvenmek zorundayız.
2: Tamam, tekrar üstüne geçelim. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu
4: üç kral
2: geçidi gösterecek.
4: Böyle demiştim. Anlamını biliyor musun?
2: Hayır, ne anlama geliyor?
4: Hiçbir fikrim yok.
2: Kontrol noktası. Pasaportum yok.
15: Pasport! Extia Isiaga!
2: Bunların tepede kamerası var.
16: Halamlık marufin varsa alam.
4: Pekala millet, biraz casusluk yapalım. Ben hallederim, onlar benim halkım.
17: Evet.
4: %16.6 araba.
18: İşte Şirinlerin valisi.
19: Kısa adamlar beladır, ona uzunsun değil.
15: Gay Mask.
4: Aşufana. Hançerin ucu, tamam mı? Mısır, Ürdün. Oraya gitmek istiyoruz. Ben ve ailem. Bu benim ailem. Bu da oğlum. Diğer oğlum ve kızım. Bizler turistiz. New York'tan.
15: New York!
4: Evet.
15: 50 geziyoruz. Kilometre.
4: Bizi bişli köfteci adama benziyor.
15: Devam edin.
4: Teşekkür ederim.
15: New York.
4: Seni bir yerden tanıdım mı New York'a?
20: Çabuk bunları CIA'ya yollar.
21: Kaptanla kabulmen albatlok el havavdi varsa Allah'ım.
5: Deceptikonlar, çocuğun yeri belirlendi.
18: Gizli görevdeyiz. Bu durumda çevreye uyum sağlaman gerekir. Bak şimdi, seni bu arazinin bir parçası yapacağım. Al!
4: Muhteşem. Bence bunu uzaylılar yaptı. Hadi çabuk, çabuk, çabuk!
2: Yavaş olun, olay çıkarmayın, tamam mı?
19: Evet, bazılarımız iş yapıyor.

0: Sevgilim olmak sağlığına zararlı gibi.
1: Evet ama...
0: Evet.
1: Kızlar tehlikeli erkekleri sever.
0: Ya, öyle evet. mi?
1: Artık söyleyebilirsin bence.
0: Önce hanımlar.
1: Tamam, bu gece centilmenliğin tuttu demek. Tam bir şövalyesin.
0: Niye kızdın ki şimdi?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bebeğim, kızmadım. Gerçekten kızmadım. Farkında mısın? Öldürülmene engel olmak için 4500 kilometre uçup buraya geldim.
0: Biliyorum.
1: Başka kim sevgilin olabilirsem? Seninle yaşadığım şu şeylere bakar mısın? Şu anda ayın ve yıldızların altındayız. Dünyanın en güzel 3 piramidi yanı başımızda ve sen hala bana beni sevdiğini söyleyemiyorsun.
0: Bir dakika. Piramitler.
1: Ne oldu?
0: Bekle.
1: Neden erkekler hep konuyu değiştirir?
0: Piramitler ve yıldızlar.
1: Sen ben...
0: Benimle gel, çok çabuk.
2: Simmons! Leo, uyanın!
0: Dinle, astronomi kitabı 47. sayfa. Dersi hatırlıyor musun?
3: Hayır. Topu topu 2 gün üniversiteye gittim ben.
0: Hadi kalk.
4: Neden söz ediyor bu?
0: Şu 3 yıldızı görüyor musunuz? Ufkun hemen üzerinde duranı görüyor musunuz? O Orion'un kemeri. Diğer bir adı da 3 kral. Nedeni de Giza piramitlerini inşa ettiren Mısırlı kralların piramitleri o yıldızlara göre yaptırmış olması. Yani şu anda yüzümüze karşı tutulmuş bir ok
4: Hepsi
0: var.
4: Hepsi doğuyu gösteriyor. Yürüdün tarafı. Petra Dağları.

0: geçiyoruz. Operasyon merkezine dönmeliyiz. Kargo sorumlusu uçağı tahliye etmeye hazırlanıyor.
1: Ciddi misin? Tahliye mi? Tahliye mi?
2: Pekala ekip, paraşütlerinizi alın. Standart paraşütle aşina mısınız?
1: Tabii ki hayır. Daha önce hiç iyi durumdaki bir uçaktan aşağı atlamadım. Bir saniye, siz ciddi misiniz?
2: Evet. Pekala, başlıyoruz.
1: Bir dakika. Bunun arkasında sen varsın değil mi?
2: Neden söz ediyorsunuz? Pilotu duydunuz. Bu adamların şakası yoktur. Hayır, bu standart prosedürdür. Ben emirleri uyguluyorum harfi harfine. Şöyle yapın demediniz mi? Pekala.
1: Az önce kariyerinin ölüm fermanını imzaladın. Dur. Bu da ne?
2: Durum çok kötü. Gelin hadi.
1: Ne olacak
2: taraftan.
1: Şimdi?
2: Gelin
1: ben
2: şöyle.
1: Hadi
2: bir şey olmayacak.
1: Var.
2: Hadi. Sorun yok.
1: Hey,
2: sorun yok.
1: Hayır,
2: atacağınız çok kısa bir mesafe zaten. Buraya gel dedim.
1: Ne?
2: Buraya
1: sen
2: gel.
1: Sen neden parasını takmıyorsun?
2: Öncelikle önemli kişileri kurtarmam gerekiyor. Pekala, beni dikkatle dinlemeni istiyorum.
1: Tamam.
2: Söylediğim her şeyi iyice ezberle.
1: Tamam.
2: Her paraşütte GPS sinyal yayıcı var. Kurtarma ekibi rahatlıkla bulabilir. Kumaşın A kısmının hemen yanında paraşütü kapalı durumda tutan pimi barındıran bir ip var. Dinliyor musun?
1: Yapamam.
2: İpikleri bana taktın.
1: Tamam.
2: Pekala.
1: Tamam.
2: Kılavuz paraşüt hava akımıyla şiştiğinde pimi çeker ve ana paraşütü açar. Kırmızıyı değil, mavi ana paraşütün. Maviyi çekmeni istiyorum ama çok sert çekmen gerekecek. Tut şunu. Yo, şimdi değil. Hala uçaktayız. Ne?
3: Hoşça kal dedi mi?
2: Yok ya, diyemeden gitti.
0: General, biz hazır durumdayız. Onay verdiğiniz anda 5 dakika içinde düğmeye basabiliriz.
4: Mükemmel.
5: Efendim, bunu görmelisiniz. Acil.
6: Kurşun yağdırmaya hazır olun. Bu koordinatlara baktık mı?
5: Mısır efendim, oraya paraşütle atlıyor.
6: Kafa buluyor olmalısın. Bir şeyler biliyor. Ortalık karıştığında ona destek çıkmaya hazır olmalısın.
7: Anlaşıldı. CIA çocukla ilgili bilgi almış. Bu koordinatlardan 150 kilometre kadar uzaktaymış.
6: Durum kızışıyor.
3: Buralarda bir yerde olmalı mutlaka. Ben.

0: Buralarda bir yerde millet.
1: Öyle mi? Niye? Hangi gezegende olduğunu bile bilmeyen büyük baba karakuşa güvendiğimiz için herhalde.
2: Suçunu biraz hafifletmek adına hayatımda bu kadar büyük bir geçit görmedim diyebilirim.
1: Ya tamam, bu harika bir şey. Şöyle çabucak bir arama yapayım, tamam mı? Hayır. Buraya daha önce arkeologların geldiği aklınıza gelmiş miydi ha?
0: Burada bir şey yok.
2: Evet, gerçek hayat hayal kırıklığı yaratır evlat. Bazen gökkuşağının bittiği yere ulaşırsın ama yüceler evlerini kapatmış ve bu bir tuzağı kurmuş.
1: Seni mi dinleyeceğim? Hala annenle yaşıyorsun.
0: Daha bitmedi.
1: Bitti. Gitti.
3: Senin gibi bir serseme ne diye dinliyoruz ki? Kaportamı çizmek dışında bizim için ne yaptın ki?
4: Megatron'u öldürdü. Buna ne demeli?
3: Ama işi tamamlayamamış çünkü o geri döndü. Yalan mı?
4: Korkar mısın?
3: Korkma bu seni çirkin yüzünden.
4: Hey susun. Ben mi çirkinim? Biz ikisiz. Sen
3: anlatma. Ay yakışıklı. Seni suratını yapayım.
1: Alırım seni.
5: Beyler. Hey hey.
4: Bundan aşınıyorsun değil mi?
3: Acımadı ki.
4: Buna dayanıyorsun değil mi?
3: Kalkıyorum, kalkıyorum.
4: Yapma Bumblebee.
3: Bumblebee.
4: Ya bırak.
0: Hiç nazik değilsin.
1: Aman tanrım. Semboller.
4: Aman tanrım.
5: Bir. Burası.

0: binlerce yılın ardından her şey toz olmuş.
1: Ama bu şekilde bitmemesi gerekirdi.
0: Duydun mu?
2: Amerikan Hava Kuvvetleri, C-17'ler!
1: C-17 nedir?
3: Onu geri getiremezsiniz Sam, hiçbir şey kalmadı.
4: Bak, etrafa bak. Şu ana kadar yaşadıklarımızı her şey böyle bitsin diye yaşamadık Michaela. Burada olmamızın bir sebebi var. Kafamdaki sesler ve simgeler buraya bizi bir amaç için getirdi.
0: Biliyorum.
4: Bildiklerim yüzünden herkes benim peşimde. Ve bildiklerime göre kesin işe yarayacak.
3: İşe yarayacağını nereden biliyorsun?
4: Çünkü buna inanıyorum.
5: Uçaktan çıkmama izin verseniz iyi olur.
0: Uçağı mı yolluyor?
2: Ne?
0: O peri tozuyla onu tekrar hayata döndürebilir mi?
4: Kesinlikle. Gidelim.
0: Onlar dostunuz.
2: MC yana! Yana! Gel MC!
4: Optimus'u gizleyin.
2: Köyü güvenliğe alıp şu kutuları getirin. Yüksek yerlere nişancı ve Stinger füzeleri yerleştirin.
6: Az önce çölün orta yerine 10 tonluk ölü bir robot attık. Dilerim bu delikanlı ne yaptığını biliyordur.
0: Evet, bence de.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
15: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
16: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
18: Bu salı binde Golf Ülker McGittis dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira. Bim,
19: bim, hadi başamalos.
20: Oo.
19: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalos.

0: aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Hasret bitiyor.
13: Doğrunun bulunması tarafındayız.
12: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
14: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
15: Abla ben yaptım böyle. Çok bir şey varmış. Keşke yapmasaydı.
16: Çok korkunç bir ifade bu.
17: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
18: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
12: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
19: Çağla'yı babası öldürdü.
20: Neyi kapatacağım ya?
21: Bir süs vermeye çalışmamış.
22: Elimizde 3 ayrı DNA var.
23: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilsin.
24: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
12: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutfak'ta.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık.
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
16: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
17: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
18: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
19: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
20: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
21: Görsel temas var. Sarı ekip 4 kilometre. Fişek at.
22: Evet, bunlar onlar. Fişeyi görüyor musun?
23: Şu tarafta, gördün mü?
22: Hayır!
24: Tanrım lütfen, Tanrım.
25: Yeter artık, susmanın.
22: Kesini kapat.
24: Yalvarırım bizim, ben yaşayayım.
22: Aman sen, susur musunuz artık? Yeter be.
23: Şu şok tabancasından gınaya gel. Tozda saklanın, tozda saklanın.
22: Ayrılmalıyız. Bumblebee iş sana düştü. Decepticonları bizden uzaklaştıracaksın. Ben Optimus'u alacağım.
23: Biz de Eti ve Büdü'yle ateşi üzerimize çekeriz. Siz de askerlere ulaşmaya çalışın. Dilerim toz işi görür.
22: Sağ ol. Hadi Mikael. Geri dönüyor. Geri geliyor.
23: O benimdir. Bir adam sevdiği ülke tarafından ihanete uğradı. Şimdi ona ihtiyaç var. O son umut. Daha önce görmediğim bir sürüşe hazırla. İşin ustasında.
22: Hey! Bir yere gitme! Sür!
23: Asla başaramayacaksın evlat. Cesaretle ancak buraya kadar.
22: Beni şokladın, tamam mı? Bana borçlusun. Ben de seninle
23: tamam,
22: geliyorum.
23: Tamam. Bu bir testti ve geçtin değil mi?
26: O şeyin üstü uzaylı dövmeleriyle kaplı. Hava kuvvetlerinden değil.
23: Bu da neydi böyle?
26: Anlaşıldı.
23: Beni duyan var mı? Kimse var mı? Cevap verin. Bozuldu. İletişim sıfır.
26: Manyetik patlama. Bu İzbe çölde günümüzün nasıl geçeceği belli oldu.
0: Baş üstüne.
1: Çünkü binbaşı Deniz bana izni çek dedi.
0: Biliyorum efendim.
1: Pekala ben şu anda hangi ülkedeyim?
2: Birleşik Devletler.
1: Ne?
2: Birleşik
1: hayır,
2: Devletler.
1: Hayır. Birleşik Devletler olamaz. Zaten oradan
2: öyle,
1: geliyorum.
2: Öyle.
1: Acayip bir yerdeyim ve etrafım eşeklerle çevrili.
0: Arayan iyi dostumuz Bay Galloway'di. Pek memnun olduğunu söyleyemem. Nasıl oluyor da biz adamlarımıza bile ulaşamazken o bize uzak bir Mısır çölünden ulaşabiliyor. Söyler misiniz?
26: Temiz.
3: Git ve SOS sinyali ver. Uydudan yardım gerektiğini görsünler.
5: Emredersiniz. Benzin tankları.
6: Beyler eski tarz takılacak.
3: Bizi bulması için daha çok fişe katın.
13: Bak. İşte orada. 1-2 kilometre var.
0: Lennox'in ekibinde gelişmiş kuantum şifreleyici var. Biri bana neden hala basit bir telsiz bağlantısı kuramadığımızı açıklayabilir mi?
27: Tüm frekans ve modlardan sinyal yolluyoruz efendim.
3: Bölgedeki uydularımız karanlık noktada. Deniyoruz efendim.
0: Lanet olsun. Bir terslik var. Çok mantıksız. Ürdünlüleri arayın. Bölgede ne tür hava araçları var öğrenin bakalım. Ayrıca Mısır'dan General Selam'ı arayın. Mısır hava sahasında insansız Amerikan hava taşıtlarına izin versin. Şu anda çok acil görsel temasa ihtiyacımız var.
3: Predatörleri havalandırın.
28: Beybir dön.
13: Hala 1.5 km.

0: arabadayım, tamam mı? Yalnız değilsin.
1: Sakin ol, ustanın yanındasın.
0: Bence artık peşimizde değiller.
1: Sana öyle geliyor.
2: Eyvah. Efendim, size kötü bir haber ileteceğim için üzgünüm ama askerler Prime'ın bedenini getirdiler.
3: Matrix çocuğun elinde oldu. Optimus'a asla ulaşmaması gerek. Decepticonlar, saldırıyı başlatın.
4: Saldırı başladı.
5: Düşünüyor. Görevimiz onu bulup Optimus'a ulaştırmak. Pekala, ateşi sol tarafa çekeceğiz. Bana gözcü ekip gerekiyor.
6: Ben gidiyorum.
5: Arsi ve Ironhide'la birlikte ortadan geçin. Pekala, değerli kargoyu gördüğünüzde yeşil dumanla işaretleyin. Ve sütunların oradan geri dönün. Biz pusuyu hazırlamış oluruz. Tamam, gidelim, çıkıyoruz.
7: Hayır!
1: Okey, Coral da düello filmini seyrettin mi?
0: Oh!
1: Burt Lancaster ve Kirk Douglas oynuyordu.
0: Hayır, niye ki?
1: O filmin ortasına düşmüş gibiydi.
0: Bu iyi bir şey mi?
1: Çok insan ölmüştü.
0: Ah!

0: Sam!
1: Bizi gördüklerini sanmıyor. Bekle, saklan, saklan, saklan. Tamam. Görünürde tehlike yoksa olabildiğince hızlı Optimus'a koşacağız.
0: Peki ya işe yaramazsa?
1: İşe yarayacak.
0: Tamam da ya yaramazsa?
1: İşe yarayacak. Göreceksin.

0: Geri. Yukarı, yukarı, yukarı. Atlamaya hazırla. Askerler burada olduğumuzu bilmiyor. 400 metre koşmalıyız.
1: Geride kalın. Ayrılın ortadan.
2: Ayrılın, gidiyoruz. Hadi. Hadi, hadi.
3: Kafana kısıldık. Gidecek yer yok. Öleceğiz.
4: Eğer öleceksek erkek gibi öleceğiz, tamam?
3: Hadi
4: şu yarmaya bak.
5: Rezil kötü robotlar.
6: Fena yedi.
3: Aldın mı ağzını payını?
6: Hepsini yedi.
4: Güvende tek yer onun altı. Oraya koş. Ayaklarına koş. Hadi fırla. Allah'ın yemeğini yedim. Şimdi senin suratını dağıtacağım. Yoksa suratını!
6: Kavraya devam atlar!
4: İkisinin dayağı geliyor!
6: Yakaladım!
4: Benim suçum!
6: Beni tam suratımdan vurdun ya!
2: Altında kal!
4: Evet, altından geç!

0: Hadi.
1: Sen!
2: Ne?
1: Sen!
3: Kaçmanı istiyorum, kaç! Git!
0: Baba, dur, dur, dur, dur! Sizi değil, beni istiyorlar!
3: Kaçtım!
0: Ne? Ne? Onlara sana gelme!
4: İstediğin şey bu, onlar değil.
2: Hadi!
4: Lütfen dur, lütfen!
2: Baba, ne dinle
1: sen! Hemen git buradan!
4: Onlara zarar verme. Ne istediğinizi biliyorum.
1: Hemen git, hemen git!
4: Bana ihtiyacınız var. Bak, çünkü ben Matrix'i biliyorum.
1: Dinle beni!
4: Baba,
1: bizi
4: lütfen!
1: Bizi nasıl öldürecekler, kaç git hemen!
4: Hey, hey, bak! İstediğin şey tam burada.
5: Bumblebee!
4: Öldür beni. Öldür beni.

0: Çabuk olun.
1: Hadi Güldü, gel buraya.

0: Neler oluyor bilmiyorum.
1: Ne?
0: Ama buradan gitmeliyim.
1: Geri!
0: Buradan çıkmanın bir yolu var.
1: Geri!
0: Judy, daha geri gel!
1: Onları güvenli bir yere götür, tamam mı? Arabaya bin. Geldiğinde arabaya bin.
0: Hayır, bunu tartışmayacağız bile. Sen oğlumsun değil mi? Sen oğlumsun. Birlikte gideceğiz.
1: Dinle.
0: Hep birlikte gideceğiz.
1: Baba dur, tamam mı? Arabaya bin. Sizi uzaklaştıracak, anladın mı? Kaçın. Durmayın, saklanmayın, kaçın. Beni duydun mu? Tamam mı? Sonra buluşuruz.
0: Olmaz.
1: Beni bırakıp gitmelisiniz baba. Beni bırakmalısın. Mecbursun.
2: Ron. Bırak gitsin.
1: Ailemle git.
2: Sensiz bir yere gitmeyeceğim.
1: İyi o zaman hadi.
3: Ürdünlüler geldi.
4: Yardım geldi.

0: Aman.
1: İyi misin asker? Aa. Sana yardım edeceğiz asker. Yaralıları helikopterden çıkaralım.
0: Dur. Kımıldama.
1: İyi misin adamım?
0: Kımıldama.
1: Telsizin var mı?
0: İyi misin? Bu iyi değil.
1: Eyvah. Evet. Seninle tanışmak güzel. Ülkem için yaptıklarımı unut. Bu benim ağrım.
2: İstasyona varış süresi 2 dakika.
3: Ana ekrana bir.
2: Baş üstüne. Predator 01.
3: Lanet olsun, bu bir hile. Alev fırtınası harekatı başlasın. Herkesi yollayın. Deniz piyadelerini de yolla.
0: Saldırı güçlerini yollayın.
2: Görev gücü repli. Şimşek saldırısını başlatın.

0: 80 sütunlara ulaş.
1: Hadi, hadi.
2: Ah Tanrım, piramit o makinenin üzerine kurulmuş. O makineyi çalıştırırlarsa güneş yok olur. Ben varken olamaz. Ben varken asla olmaz.
3: USS Stennis, kimlik bildir.
4: Hangi cehennemdesiniz? Hava durumunu mu izliyorsunuz? Spor haberlerini mi? Yoksa pembe dizi falan mı?
5: Yukarıda tam 300 uydumuz var. Hangi cehennemde adamlarımız?
3: Hemen kimliğini bildir.
5: Adın ne denizci?
3: Wilder. USS John C. Stennis uçak gemisinin kaptanı.
5: Pekala. Kaptan Wilder.
4: Ben Ajan Seymour Simmons, 7. sektörden. Biyolojik olmayanların en babası güneşinizi patlatmaya hazırlanıyor.
5: Şimdi yetki konusunda kavga etmek istiyorsun yoksa sayısız insanı kurtarmak mı?
3: Pekala Ajan Simmons, seni dinliyorum.
5: Körfezin 5.

0: prototip manyetik mermi silahı tek umudumuz.
1: Sesin 7 katısında çelik fırlatıyor.
2: Bu gizli bilgidir.
1: Sakın bana gizli
3: mizli deme, anladın mı? Tamam mı?
0: Şimdi Körfez'de savaş geminiz varsa ki olduğunu biliyorum, hazırlasınlar o silahı.
4: Destroyer'e bağlanın. USS Kid'e.
5: Nereye konuşlanıyoruz?
6: Çabuk! Hadi gidelim! Gidelim!
7: Kendinize!
6: Telsiz verin bana! Hadi! El!
8: Hava desteğine ihtiyaç!
9: Buraya hemen helikopter istiyorum!
10: Radar teması 8-8 alfa Sierra.
11: B1090. 1000 tonluk bomba atmak için.
12: Gidin abi.
13: Ne durumda?
14: Ona ulaşamadım efendim. 600 metre uzaktalar ve doğrudan sütunlara gidiyor.
13: Tamam. Helikopter nerede?
15: Değerli kargo geliyor. Hadi!

0: İki koruma ateşi. İkisi bin saat 12 yönünde.
1: Umarım burada olmamızın geçerli bir nedeni vardır.
2: Optimus nerede?
1: Şurada, avlunun diğer tarafında.
2: Hemen ona ulaşmam lazım.
1: Olmaz, hava saldırısı başlayacak.
2: Hemen ona ulaşmam lazım dedim.
3: Oo.
1: Hadi hadi, geriye. Hadi, geriye.
4: Saldırın! Güzelin! Jetfire'ın ateşine dikkat edin! Şimdi geçtiğimde nasıl acı çektirirdim

0: düşmanın kası.
1: Deniz seviyesinden 25.7 metre yukarıda 29.32 koşu.
2: Ölüm makinesi silahlarını hazırla.
3: Ölüm makinesini besle.
1: 2.

0: kilolu bombamız hazır.
1: Benim emrimle sahile doğru koşacağız, tamam mı? Siz yanımda kalacaksınız, anlaşıldı mı? Dibimden ayrılmayacaksınız.
0: Viper bir turuncu duman indi.
2: Şu F-16'lar iyi nişancı dur umarım.
1: O niye ki?
2: Turuncu dumana nişan alın dedim.
1: Bu turuncu dumana mı?

0: Çarpılıyor.
1: Açılın. Şoka hazır. Açılın. Şoka hazır. 1, 2, 3.
2: Tekrar yap.

0: Seni izliyorduk çok uzun zamandır.
1: Soyumuzun son üyesi Optimus için savaş verdin. Cesaret ve fedakarlıkla. Bunlar bir liderin erdemleri.
2: Sırrımıza layık bir lidersin. Liderlik matriksi bulunmaz. Hak edilir.
3: Şimdi Optimus'a dön. Matriksi onun kıvılcımıyla birleştir. Bu zaten senin kaderindi. Hep

0: benim için döndün.
1: Canlı bir Prime. Buna inanmıyorum.
0: Matrix benim.
2: Kalk kalk.

0: Allah'ım bakış.
1: Makineyi çalıştırıyor. Onu durdurmalısın. Kalk. Optimus!
0: Fallen, efendim. Kardeşlerim bunu yapmamı engelleyemedi. Evet. Şimdi güneşinizin sahibiyim.
2: Düşman hedef piramidin tepesinde. Saldırın.
0: Birazdan ateş etmeye hazır oluruz.

0: Decepticon'luk hayatım boyunca asla değerli bir şey yapmadım. Optimus, hadi parçalarımı al. Bilmediğin bir güce kavuşacaksın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
4: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bu var ya,
4: yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Kaderini izle.
17: Jolt, elektrik ver. Jet motorlarını arttır.

Ateş edin. Bu gezegen sonsuza dek karanlığa bulunacak.

0: yanlış gezegeni seçti. Bana yüzünü ver. Kazanan benim. Yenilen de sensin.
1: Hayır.
2: Efendim, size korkak demek istemem. Ama bazen de korkaklar hayatta kalır.
1: Bu iş burada bitmez.

0: Teşekkür ederim Sam. Hayatımı kurtardın.
1: Bir şey değil. Bana inandığın için teşekkür ederim.
0: Irklarımız unutulmuş bir tarihle ve birlikte yaşayacağımız gelecekle birbirine bağlı. Ben Optimus Prime. Ortak tarihimiz hep hatırlansın, unutulmasın diye bu mesajı yolluyorum. Çünkü anılarda yaşayacağız.
2: Bize katılmanıza çok sevindim, Profesör Einstein.
1: Evet, biraz meşguldü. Her neyse.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: akşam 11'e imzalasınız.
1: Olay yeri inceleme memurları olay yerine vardırlar.
2: Stop. Çaylağı kontrol edin.
0: Madem ki seni sakinleştirecek, neden

0: Lanet iyi içmiyor. Ha?
1: Bıraktığını sanıyordum.
2: Hırsız polis oynamak isteyen talihsiz gençler için bir evden.
3: Çok kötü oldu. Ben New Orleans'ıyım.
2: Royal ve Peters'taki herifi seyret.
4: ...458 narkotik baş müfettişi. 801 Royal Caddesi. Hedef... ...Gabriel Callahan. Binada... ...ve içerideki ekibimizin başında... ...özel ajan Ronson var.
5: Sonunda tanışabilmemiz güzel. Ben Mary. Bu da erkek arkadaşım Joe.
6: Güzel ceket.
1: Ne?
6: Güzel bir ceket.
5: Hepsi orada. Sözümüz söz.
4: Ya peki şifresi Bayan Johnson?
5: 666.
6: Bahse varım odaya çok düşkünsün.
1: Evet bak. Senden kaç para yapalım? Hibe edeceksin.
6: Hayır. Kabul ederim. Ver.
1: Cüzdanı ver. Cüzdanı ver.
5: Şimdi sıra bizde.
4: Bekle.
7: Hadi. Malımız nerede? Anlaşma anlaşmadır. Sonumuz senin elinde.
4: Adamına sakinleşmesini söyle.
6: Kendine 400 doları telsiz almışsın.
1: Ver.
6: Ha canına.
1: Ver.
4: Bana biraz tenini göster.
5: Beni çıplak mı görmek istiyorsun? Nesin sen? Bir çeşit sapık mı?
4: Evet. Bir tür sapığım ve... ...her şeyi görmek istiyorum.
3: Şu an kanalını kaybettim.
4: Ben normal bir adam.
1: Şu silahı görüyor musun? Defol. Kaybol buradan.
0: Oyamız meydana çıktı.
1: Hiçbir şey duyamıyorum.

0: Stop.
1: Hayır, hayır, hayır.
2: Sağlık görevlileri hemen.
1: Rose burada. Bize bir sağlık görevlisi gönderin.

0: Kahretsin Stone. İşi mahvettin. Kahretsin. Ne oldu ha? Neden o kadar erken fırladın?
1: Callahan sadece sarışınlardan hoşlanır.
2: Sonsuza kadar.
1: Oyunun da senin gibi yapmacık. Gelecek sefere karını gönder. Onun tipim olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi?
3: Hey hey hey! Benim kabahatim değildi. Daha koptu. Duyamadım işte. Ne yapabilirim?
4: Sakin ol. Hadi.
2: Onun suçu değildi
4: tamam,
2: Stoff.
4: Tamam. Sakin ol.
2: Sakin ol.
5: Bugün iki iyi insan kaybettik. Senden daha iyi insan. Senin yüzünden. Çekil şuradan.
6: Callahan'ın ortağı olduğunu biliyorum Stahl. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama iki ölü polisimiz olduğunun farkına varmanı açıklamam gerekiyor. Ve duygularının kötü yargıya varmasına izin vermeye devam edemezsin. Dokuz canım bitiyor gibi görünüyor.
2: Benim için sorun yok. İyi gidiyordum.
6: Evine git Stahl. Temizlen.
2: Bu gece Valerie'yi izlemesi için bir serseri gönderiyor.
6: Karın onun umrunda değil Stahl. Sen bile onun umrunda değilsin. Seninle dalga geçiyor o kadar. Onun peşine sen düşüyorsun. O senin peşine düşmüyor. Evine git.
2: Tommy'nin üstündeki kameraya ne oldu?
6: O da ortadan yok oldu. Ve Van Hoofel'den uzak durmak isteyebilirsin. Geçen hafta Ronson'la nişanlanmıştı. Küçük bir parti yapmıştı. Sen yok.

Bugün Royal Caddesi'nde ne işin vardı? Bana doğruyu söyle. Sakın yalan söyleme.

0: Senin gibi bir serserinin quarter'da ne işi vardır ha?
1: Ne oluyor dostum ha? Annemi arıyordum sadece.

0: Alo.
1: Merhaba Jane, ben Wall Street orada mı?
0: Burada. Karın.
2: Alo.
1: Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım.
2: Kötü bir gün geçirdim. Ne istiyorsun?
1: Daha nazik bir tonla tekrar sormanı istiyorum. Daha güzel kelimeler kullanmaya çalışarak.
2: Valerie, benden ne istediğini söyle.
1: Ben de bundan bahsediyorum.
3: Gelecek sefere neden 5 kelimelik bir şey kullanmaya çalışmıyoruz?
1: Haftaya bu saatlerde nerede olabileceğini düşün.
2: Ne var?
1: Bu gece beni yemeğe götüreceğine emin olmak istedim.
4: Bu gece iyi bir gece değil.
1: Önemli Tony.
2: Bekle. Ne var?
5: Olanları sana nasıl açıklayayım?
2: Konuşarak. Okula gitmiştin değil mi?
1: Kocam.
4: Yeri söyle.
3: Fransızların olmadığı karaoke bar.
6: Merhaba, nasılsın? Geçen hafta seni koruduğumu hatırlıyor musun? O rezervasyonda adının olmasını sağlamıştım. Karşılığını almam lazım. Jackson Meydanı'nda az miktarda haşhaşla bir çocuk yakalamıştın. Çocuk yeğenim olmuş. İyi bir çocuk.
2: Bir uyuşturucu satıcısı. Bana iyi bir çocukmuş gibi geliyor. Ne istiyorsun?
6: Oradan çıkarmama yardımcı olmanı istiyorum. O delil etrafta oldukça üniversiteye gidemez. Onu düzelteceğim. Sen endişelenme. Aynısını senin için de yapar.

0: Walter Curry mi?
1: Evet. Benden bir delili yok etmemi istedi. Şu an tuvalette.
0: Bu ciddi bir suçlama.
1: Biliyorum. Cenaze töreniyle ben ilgilenirim. Ona bildir.
2: Onu içeri sen mi gönderdin? Onu içeri yalnız gönderdin değil mi? Destek yok, gizli kamera yok, sen yoksun. Ha? Silahlar patlarken içeri girdin değil mi? Hadi korkak.
1: Kız yalnız değildi. Gizli görevdeydi. Bir de partneri vardı. Şimdi onu cidden önemsiyorsan Tommy'nin yerine geçerdin. Orada da onunla olurdun. Masanın başında değil. Adi yeri.
3: Sensin adi yerim.
4: Çalışıyorum Stone. Yarın gece söz veriyorum, bendensin.
1: Tamam.
4: Al bakalım Stone.
1: Sağ ol.
5: Skoç alkolikler içindir ve babam için. Ama sen alkoliğe benzemiyorsun. Aklıma gelmişken...
1: Ne içmek istersin? Benden?
5: Ne olursan al.
1: Neredesin? Geç kaldım. Bu gece çalışıyor musun?
5: Ya sen?
1: Buraya gel. Bir anlaşma yapalım. Benden para almazsan, ben de senden almam.
6: Hey ahbap, buraya park edemezsin.
1: Ben polisim. İstersen çektir bakalım.
7: Şarkı söyleyen çifte hoş geldin diyelim.
5: Burayı hatırlıyor musun? İlk randevumuz Anthony. Şarkımız neydi? Şarkımız. En azından bunu hatırlamalısın.
6: Sen söyle.
5: Önemli olan benim sana söylememem. Bu sabah doktora gittim Anthony.
6: İyi misin?
5: Hamileyim.
6: Nasıl unutursun? Deli misin sen?
5: Ne yazık ki bebek senin değil.

0: onunla yattın. Sonunda Callahan'la yattın, değil mi?
1: Sen manyaksın. Bir daha asla benimle konuşma.
2: Yolun üzerindeki uşakla yatmaya kalkma sakın. Lanet olsun.
3: Neredeyse hazır dostum.
4: Kötü şans adamım.
3: Gel hadi pislik ha.

0: lanet olsun.
1: Val sarhoş. Silahını ve rozetini iade etmiyor. Seninle konuşmak istiyor.
2: Yeleğini ver.
0: Lanet olsun. En fazla 3 gün. Ceketimi almaya çalışıyordum sadece. Bütün yapmaya çalıştığım buydu. Lanet olası pislik. Pislik herif. Şuna bak. Temizleniyor. Bütün bu pisliği temizlemeliyim. Hepsin.
3: Bir iyilik yapayım ve hepsi gitsin. Sen bana silah doğrultarak geliyorsun. Seni 15 yıldır tanıyorum. Sen bana silah çekiyorsun. Burası gerçekten bir pislik kuyusu. Polis ekibine disiplinli mi diyorsun ha? Her yerde pislik ve sidik var. Ne demek istediğimi bilirsin. Silahım ve çelik yeleğim var, öyle değil mi? Her zaman çelik yelekli pislikten bir adam oluyor. Kendine güvenmiyorsun, öyle değil mi Stone? Neyse. Seni vuramayacağımı mı sanıyorsun? Kafana nişan alamaz mıyım sanıyorsun?

0: 21 yıllık polistim. Bir kere bile çelik yelek giymedim. Hiç kimseyi öldürmedim. Silahımı sadece 2 defa çektim. Mükemmel bir rekordu. Düne kadar tabii. Senin yüzünden bir iyilik yüzünden emekliliğimi kaybettim. Gelecek ay emekli olacağım ve şimdi elimde hiçbir şey olmayacak. Kalağından kaçıyorsun, bu iyi. O her zaman uyuşturucu satıcısı, pisliğin teki, katil. Beni gammazladın, lanet olsun. Lanet olsun sana. Bir polisi tutuklayabilecek tek kişi sen değilsin. Ama bunu neden sen yapacaksın? Buradaki içki kokusunu alabiliyorum.
1: Bunu hak ettim.
0: Evet, evet. Pekala.
2: Tamam, gidelim.
0: Üzgünüm var.
3: Çok iyi iş çıkardınız.
4: Ne istiyorsun?
5: Dostum. Aklından bile geçirme. Bu sıcak bilgi. Ve elimde adres yok. Bunun üstünde çalış. Ne yapacağını biliyorsun. Şimdi Lawrence Plimpton, ISC adında bir şirkette güvenlik görevlisi. Callahan'dan bu adama gelen bir e-postayı inceledik. Ve senin de sorduğun gibi inceleyenler Callahan'ın bu resmini çalmışlar. Bu işi halletmeni istiyorum. Sergiyi de yanına al.
6: Stone, neredesin? Cevap ver Stone.

0: Okulumu astın.
1: Bugün Martin Luther King günü efendim.
0: Bu yüzleri gördün mü hiç?
1: Evet, onu gördüm. Burada birkaç bina ötede. Fransız Caddesi'nin orada.
0: Peki ya bu adamı?
1: Hayır.
0: Atla arabayı.
1: Hayır, sağ ol dostum.
0: Hey! Atla arabayı. Başka seçeneğin yok.

0: Orada kalıyor öyle mi?
1: Evet, o binada.
0: Bu adamı görürsen beni ara.
1: Ciddi misin? Pekala, sağ ol. Sağ ol dostum.
2: Lanet olsun Stav. Bütün gün burada oturamayacağım. Lanet olsun.

0: Lawrence Brighton, aç kapıyı. Polis.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Lawrence'le konuşmak istiyorum bayan.
1: Burada yok.
0: Orada olduğunu biliyorum.
1: Yetki belgeniz var mı?
0: Evet, yetki belgem var. Lawrence, dışarı çık. Ellerin yukarıda. Sadece konuşmak istiyorum. Bayan, kocanızı dışarı çıkmaya ikna edebilir misiniz? Tamam o zaman. Karakola doğru yürüyelim.

0: gelecek sefer birine sokulacak olursan yansımanı kontrol et. Otur. Açlıktan ölüyorum. Bu heyecanlar karnımı acıktırıyor. Çekinme. Yesene.
1: Aç değilim.
0: Nerede çalışıyorsun?
1: ISC'deyim. Dağıtım bölümündeyim.
0: Güzel daire. Güçlü bağlantıların olmalı.
1: Ne istiyorsun?
0: Bilgi istiyorum. Ve ben bir yalan dedektörüyüm. O yüzden bana yalan söylemeye çalışma. Bana Callahan'dan bahset.
1: Callahan diye birini tanımıyorum.
0: Şimdiden ilk kuralı çiğnedin. Tekrar başlayalım.
1: Sana doğru söylüyorum. Kimden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Jackson Meydanı'nda soygun gerçekleşirken neredeydin?
1: Bu konudan haberim yok. İşteydim.
0: Haberinin olmadığı bir şey meydana gelirken işte miydin? Çok tuhaf. Bana tuhaf geldi.
1: Haberim yok dedim sana.
0: Ağzında bir silah var. Seni net olarak anlayamayabilirim. O yüzden yaşamak istiyorsan kafanı salla. Callahan nerede? Callahan nerede?
1: Bilmiyorum. Zaman zaman şoförlük yapıyorum. Gözcüyüm yani. Ben planın parçası değilim. Callahan'la direkt pazarlık etmiyorum. Beni hiç aramıyor ki. Daima bir aracıdan geliyor.
0: Kim o?
1: İşten işe değişir. Her seferinde farklı bir kişi çağırıyorlar. Belli olmuyor.
0: Polis ekibindeki Callahan'ın adamı kim?
1: Dalga mı geçiyorsun adi herif? Sensin değil mi? Anthony Stowe değil misin? İçerideki adam sensin. Kahretsin.
0: Bir polise ateş etmek istersen onu öldüreceğine emin olmalısın. Ve ateş etme isteği daha söyleyecek çok şeyin olduğu anlamına gelir.

0: Beni ara. Önce senin karnını doyuralım. Kapanma saati geçti ama benim için açık tutuyorlar.
1: Merhaba Lucy. Sana ne getirebilirim?
0: Merhaba Frank. Bana su, ona da 2 duble scotch. Düzgün yap. Sorun ne Anthony? Dur tahmin edeyim. Hayat şartları planladığın gibi gitmedi.

Hadi bakalım. Beni öldürmek mi istiyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Gösterin hadi kendinizi.

Beni hatırladın mı? Şaşırdın mı? Bunun geldiğini görmedin değil mi? Narkotik polisi. Son bir sözün var mı? Hayır mı? Benim sana söyleyecek birkaç sözüm var.

0: Hadi.
1: Yardım edin. Tamam. 1, 2, 3. Geliyor. Hadi çabuk.

0: Son bir sözün var mı?
1: Lanet olsun.
2: Ne yazık ki bebek sevim değil.
0: Benden değil. Sadece seninle yazıyor.

0: Aslında pisliğin teki olduğunu söylüyorlardı da.
1: Merhaba, ben Doktor Guido. Bay Stowe'u ben ameliyat ettim.
2: Polis şefi, McBiler.
1: Galiba bu sizin. Bay Stowe'un alt çenesinden girip yukarı doğru saparak burun boşluğuna zarar vermiş ve sonunda kafatasının şurasında kalmış. Aslında çok şanslı ki hayatta kalmış. Ama bizim için durumu hala ciddi. İçinde bulunduğu komadan çıkmasa tabii. Kendisi Bay Stowe'un eşi mi?
2: Evet.
1: Affedersiniz. Bayan Stowe. Bayan Stowe.
3: Onun beyninden çıkardığınız kurşundan sonra tekrar eski haline dönme olasılığı nedir?
1: Doğrusunu isterseniz çok ciddi bir yaralanma ve eski haline gelme olasılığı sıfır.

0: Şef, hemen Antoni'nin odasına gelmeniz gerekiyor.
1: Tanrım.
2: Bir kahraman ha. Onu federallere bildirecek misiniz yoksa ben mi bildireyim?
1: Bütün başından geçenlerden sonra. Bağış verin gitsin.
2: O pis bir polisti. Her zaman da öyle oldu.
1: Acının yargılamana karışmasına izin vermiyor.
2: Antoni Stov hayatını böyle yaşıyordu, öyle mi?

0: kalanın çete yuvalarının katliamıyla bağlantısı var.
1: Doğum günün kutlu olsun bebeğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şuna bak.
3: Merhaba.

0: Gözlerini açtın. Dünyaya tekrar hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorum dostum.
2: Hasta bakıcı Carter.
1: Dostum kontrollerini yapıyordum. Az önce gözleri açıldı bu adamın.
2: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz Bay Stowe? Size ne olduğunu biliyor musunuz? Hayret verici. Birkaç test daha yapalım ve onu normal bakıma alalım.
0: Tekrar hoş geldin ahbap.
3: Mac.
4: Başka gideceği yeri yok Val. 24 saat senin evini izleyen bir güvenliğin olacak.
3: Tanrım Mac.

0: Dediğim gibi tanıdık bir yüze ihtiyacı var. Paranın yetkisi de sende.
1: Biz boşanıyoruz.
0: Şu an elbette ondan boşanamazsın. Bunu sen de biliyorsun.
2: Sol yap ve salona ilerle.

0: Ben seni seviyorum Mark. Onu değil. Ama ona olanlar için sorumluluk hissediyorum.
1: Evet. Seni anlayabiliyorum.

0: Çok şaşıracaklar.
1: Buna eminim.
0: Bak güzelim, benim George adında 5 tane oğlum var, biliyor musun bunu?
1: Aa, bu çok güzel.
0: Burada değiştirilebilir 5 tane ızgaramız var. Orjinal,
1: tamam.
0: Çok amaçlı yatık ızgara.
1: Ve harika.
0: Şunu da hatırlatayım ki kanallar hiç yağlı kalmıyor. Her
1: bu
0: taraf
1: müthiş.
0: Tertemiz oluyor, biliyor musun? Onun için bunu hiçbir şeye değişmem. Dünyanın
1: müthiş
0: en
1: bir
0: güzel
1: şey.
0: Izgara...

0: Bayan Stov?
1: Saat kaç?
0: 6:30.
1: Ah, aman tanrım. Uyuyakalmışım.
0: Ah, hayır hayır, sorun değil Bayan Stov. Ama şunu bilmelisiniz ki onlara hayır diyemeyerek tek başınıza yardımcı olmanız ahlaken uygun değil. Şaka yapıyorum Bayan Stov.
2: Lütfen bana Valeri de.
0: O zaman sen de bana Clay'mi de.
2: Biliyor musun, o dün gece konuştu.
0: Ah evet, geçenlerde konuşmaya başlıyordu ama anlamsız sözler.
2: Anladığım kadarıyla dünya ve melek demeye çalışıyordu sanırım.
0: Çok romantik.
2: Bizim şarkımızdı.
0: Oh.
2: Ah, uzun zaman önce.
3: Kalahan duruşmasının kaybolan dosyaları.

0: Ve
1: B. B. D. Bu kadar.
0: Pekala. Hadi vücudunu çalıştıralım. Bazı duyularını yitirdiğini biliyorsun. Görüşün biraz bulanık olacak.

Tat alma ve koku alma duyularının geri gelmesi uzun sürer. Tat alma duyularının ölmesi ise yaklaşık 6 ay sürer. Koku alma da bir o kadar. Sinir hasarı olduğunda ise 1 yıl kadar sürer. Ya da bir daha geri gelmeyebilir.

0: Ne yapıyorsun?
1: Özür dilerim. Çılgınca bir gün geçirdim.
0: Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Hayır. Bir şey yok.
0: Sormam gereken bir şey var. O adamda ne buldun?
1: Açıklaması zor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biliyor musun, galiba yerime dönsem iyi olacak.
1: Tamam.

0: Hamile bir kadın içki içmemeli.
1: Evet, biliyorum. Ama bugünden itibaren bunlardan sonra... Bacağın nasıl?
0: Daha iyi sayılır. Sağ ol. Well, bu gece çok güzel görünüyorsun.

0: Merhaba dostum.
1: Merhaba. Bu arada adım Chad. Chad Manson.
0: Chad Manson. Bence soyadını hemen değiştirmelisin.
1: Manson, EN ile O ne değil.
0: Clementine. Ben komadayken buraya birkaç kez uğradığını söylemişti. Yoksa sana borcum filan mı var?
1: Hayır. Ama sana parasını ödediğin bir bilgi getirdim. Bana gözlerimi dört açmamı söylemiştin ya, Kalağan denen adam
0: Evet.
1: için. Onu gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet. Sen o adamın evindeyken 10 dakika sonra geldi. Etrafı kolaçan ediyordu. Sonra polisler ve ambulans gelince yok oldu. Sana ulaşmaya çalıştım ama polisler sana yaklaştırmadı. Aramayı denedim ama ulaşamadım.
0: Sağ ol evlat. Chad.
1: Haberleri izliyordum. Tüm bu olanlar için suçluluk hissediyordum.
0: Bunlar er ya da geç

0: olacaktı. Ne olursa olsun.
1: Bir ihtiyacın olursa haberim olsun.
0: Çantada ne var?
1: Taze meyve aldım. Seni son gördüğümde pek iyi beslenmiyor gibi görünüyordun. Görüşürüz.
0: Dikkatli ol.

0: Vay canına.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Yani tad alma duyularım çalışmıyor. Toparlıyorum. Ve sinir uçlarım yanmış durumda. Bundan ötesi can sağlığı sayılır. Ya sen nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Her şey iyiyim Antonio, çok iyiyim. Burada ne işin var? Şefle mi görüşmek istiyorsun?
1: Evet.
2: Şuna bir baksana.

0: Üzgünüm.
1: Sorun yok.
0: Harika bir polisti.
1: Söyledim ya.
2: It's okay.
3: Girin.
0: Geri dönmek istiyorum.
3: Geri mi? Narkotik dedektifi olarak mı?
0: Bilmiyorum.
3: Hazır olduğunu mu düşünüyorsun? Hazır değilsin.
0: Hazırım.
3: Hayır. Değilsin. Masanda bulduklarımı bilerek geri dönmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ben senin yerinde olsaydım, sen de benim yerimde, beni bunun için içeri tıkardın. Beyin hasarı olmuş ya da olmamış. Özgür biri olduğuna şükret. Onları yakalayacağız. Yaklaştık. Buckstow, ayakta ve onlarla olmanı görmek güzel. Bana şunu söyle. Çocuk sana ateş ettiğinde, Callahan'ın orada olduğunu biliyorum. Sonra da kendi eline ateş etti. O gece tam olarak ne oldu?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hiçbir şey mi?
0: Bunu çözecek 7 ayın vardı. Ve şimdi bana soruyorsun. Beni mi bekliyordun?
3: Üzgünüm Stahl. Dediğim gibi, buralarda yürüdüğünü görmek güzel. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. Eski işin haricinde herhangi bir şey. Evet, anlaştık mı Stahl?
4: Evet.
5: Güzel.

0: Doğrusu gideceğini sanıyordum.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yakında gidiyorum.
0: Anthony. Bekle. Şu anda buradasın ve söylenmesi gereken neyse onu söyleyeceğim. Sen bir pisliksin. Korkunç bir adamsın. Val ne diyor biliyor musun? Sahip olduğun her şeyi ve daha fazlasını hak ettiğini. Narkotik polisi. Birileri senin arkanı kolluyor. Bir bağımlı. Bunlar bu işin bir parçası Anthony. Hiç onu düşündün mü? Belki bunların hepsi madde bağımlısı olduğun için olabilir mi diye. İşte hepsini anlatacağım. İşte hepsini yazacağım lanet kitap bu.

0: Üzgünüm.
1: Şunu söylemeyi kes.
0: İyi birine benziyor.
1: Herkes senden iyidir.
0: Bunu biliyorum.
1: Eskiden iyi bir insandın.

0: Temiz. Tamamen. Oyuna geldik. Bodrumları bile yok. Kalahan'ın daha önce buraya geldiğinden bile emin değilim.
1: Çatıları kontrol edin.
2: Koruyun.
3: Dikkatli olun çocuklar.

0: Bir saniye.
1: Merhaba.
2: Buraya gelmeye hakkın yok.
1: Bir dakikanızı alabilir miyim? Walt buralarda mı?
2: Walt yaptıkların yüzünden iki işte birden çalışıyor. Nedir bu?
3: Tanrım, Stowe. Bu kadar çok parayla gelmek için kimi dolandırdın?
1: Bu tür kazalar için birliğin sigortası var. Ve benim de paraya ihtiyacım yok. Ayrıca sanırım üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

0: Valerie.
1: Merhaba Anthony.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Mark'ın kanalda bir evi var. Ben de kalan eşyalarımı alıyordum.
0: Ben de benim gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bugün gidebilirim.
1: Hayır. Burası senin evin ve burada olman lazım.
0: Uygun vaziyette değilsin.
1: Sen de öyle.
0: Her zamanki gibi çabuk oldu.

0: Anthony, yeni numaram ve adresim burada. Bir şeye ihtiyacın olursa...
1: Girin.
2: Merhaba Bay Stov. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Meyve işe yaramışa benziyor.
0: Sağ ol. Gitmem gereken bir yer var. Ben yarım saate kadar dönmüş olurum. İstersen kalabilirsin.
2: Nereye gidiyorsun patron?
0: Bir yanlışı düzeltmeye. Birazdan dönelim. Tamam mı?
2: Tamam. Harika.

0: Mark, Valerie orada mı?
1: Bir tür şaka mı bu ha? O sana dönüyor Anthony.
2: Tony. Tony.
3: Merhaba Bayan Stoll.
2: Merhaba Chet. Tony nerede?
3: Sanırım sizi aramaya gitti.
4: Bayan Stoll.

0: Ne al?
1: Adamım seninle görüşmek istiyor. Yoksa eski karın ölür.
2: O benim karım.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
8: Eski karım değil.

0: Sen beni al. Çok iyi gidiyorduk Anthony. İkimiz de narkotik polisiydik. Tedarikçi bendim ama müşteri olmaya karar verdiğinde her şeyi mahvetti.
1: Ama asla kötü bir polis olmadım Gabriel.
0: Biliyorsun Anthony. Kim olduğunu anlamaman ölümcül hatan. İkimiz de kötü polistik. Sadece hücrede değilim, o kadar.
1: Özgürlük bu olsa gerek.
0: Uzun zamandır çok acı çekiyor olmalısın ha? Sen komadayken karını başka bir adam... Sence ne hissediyorum? Ortağımın gelmesini ve kazandığım her şeyimi benden almasını bekliyorum. Beni alt edecek tek kişi sendin. Ama sen bile başaramadın. Artık da başaramazsın. Evet, karını istedim. Ama hayır, hiç. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü o zamanlar seni çok seviyordum. Biraz öyle değil mi? Seni seviyordu. Sana söylediğime geliyor. O gece vurulmuştum. Sana yalan söyledim. Cehenneme karını bilerek gitmeni istedim. Neden sanki komada kalmadın Anthony? Her zaman yıkılmaz bir Allah'ın belası oldun. Artık değilsin ama. New Orleans'taki işim bitti. Yeni sınırlara gidiyorum. Bir aile kuruyorum. Ben ve yeni karım. Nasıl istersin Tony? Ben bir baba olacağım. Bu arada çocuk kimden? Kasabadaki evdeki delil Anthony. Her şeyi hatırlıyorsun öyle değil mi? Beynin hala çalışıyor mu Tony? Ama işte gerçekten güzel kısmı şu. Kahramanınla tanış. Dünyadaki en temiz polis. Daima Anthony Stowe'un namussuz bir polis olduğu şüphesi hakimdi. Namussuz polis öldürülür. Temiz polise yeni ışıl ışıl bir madalya verilir. Bu ülkeyi seviyorum.
2: Şahsi değil Tony. Ama benim için işe yarıyor. Sen de kabul etmelisin.

0: bir hata var.
1: Son derece tehlikelisin Van. Buna bayılıyorum.
0: Geçen son 2 yılda bir şey öğrendim. Yarım kalan iş bırakmıyorsun. Şu anda en büyük yarım iş benim. Şimdi senin kaçman lazım tabii ama bana da teminat ve sigorta lazım.
1: Son konuştuğumuzdan bu yana kelime dağarcığını geliştirmişsin. Buradan çıkmayı başarırsan emekli maaşını alacaksın. İyi bir yaşam olabilir. Ama buradan çıkmayı başarmak istiyorsan silahını Bay Stov'a doğrultursun.
2: Anthony! Kalan! Van Hoffel!
3: Merhaba, ben Jimmy.
1: Kapa çeneni Jimmy!
4: İndirin silahlarınızı.
1: Tebrikler Anthony. Ne de olsa bir arkadaşın daha var.

0: Sakın yaklaşmayın. Yaklaşmayın, öldürürüm.
1: Duyuyor musun? Bitti.
0: Pekala, pekala, pekala. Pekala. Pekala.
1: Chad seni affeder. Ben affetmem.

0: Hadi.
1: Canım cehennem.

0: Ne kadar güzel çiçekler değil mi? Evet, onu suya koyalım mı?
1: Evet.
0: Evet. Suya koyduğumuzda daha güzel olacak.

0: Dedektif, birinin arkanı kollaması gerekiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer.

0: Bir dakika. Maalesef eksi oldu.
1: Maalesef eksi oldu.
0: Tamam, götür.
2: Niye böyle oldu abi?
3: Senin kocan oldu bitti, pis şakaları sever. Kendince seni korkutmuştur.
2: Ayılsın ona diyeceğim ki, eğer bir daha böyle bir şey yaparsa kendimi öldürürüm. Görür o zaman şakayı.
3: Ya siz ikiniz birbirinizi normal sevemeyecek misiniz?
2: Sevmenin normali olur mu ki abi?
3: Haklı olmasına haklısın ama yine de bir normalini deneyin bakalım.

0: Dinler seninki şimdi bizi. Ben gideyim şimdi, biraz istirahat etsin. Kocan sana emanet ha.
1: Teşekkür ederim abi. Her şey için.

0: Saat başı İnce Hanım'ın tansiyonunu ölçün.
1: Tamam doktor bey. Tuğrul'un durumu nasıl doktor bey?
0: Maalesef Tuğrul Bey'i kurtarmamız mümkün olmadı. Başınız sağ olsun.
1: Polat çevremdeki herkesi öldürüyor.
2: Geçmiş olsun. Doktor bey, İnce Hanım'ın ifadesini alabilir miyiz?
0: İnce Hanım şu an ifade verecek durumda değil.
2: Peki.
1: Bir an önce ifademi vereyim doktor bey. Ne olur ne olmaz, başıma her şey gelebilir.
2: İnce Hanım, şüphelendiğiniz biri mi var?
1: Evet.
0: Fazla uzun tutmazsanız sevinirim. Çıkalım.
1: Beni Polat vurdurdu. Babamı da o öldürdü. Çocuğum da elinde. Ben önceden şikayetçi oldum. Hayatımın tehlikede olduğunu söyledim. Hiçbir şey yapılmadı.
2: İnce Hanım, görgü tanıklarından ve eylem biçiminden edindiğimiz izlenime göre size yapılan eylem örgütün eylem biçimiyle uyuşuyor.
1: Anlaşılan siz de Polat'tan korkuyorsunuz.
2: İnce Hanım, babanızın ölümünü de bizzat ben araştırdım. Otopsi raporları ortada. Babanız doğal sebeplerle kalp krizinden ölmüş.
1: Siz benim ifademi mi almaya geldiniz? Yoksa Polat'ı bana savunmaya mı geldiniz?
2: Biz görevimizi yapmak için geldik.
1: O zaman yapın görevinizi. Ne diyorsam yazdırın ve imzalatın. Ben Polat'tan şikayetçiyim. Beni o öldürtmek istedi. Burada da hayatım tehlikede.
2: Güvende olmanız için gereken her tedbiri aldık. Merak etmeyin. Arkadaşlarımız 24 saat yanınızda olacaklar.

0: Gel bakalım. Ne oldu?
1: Efendim, çok üzücü bir haberim var. Tuğrul Bey'i kaybettik.
2: Nasıl kaybettik?
1: Tuğrul Bey İnce Hanım'ı hastaneden çıkarmış. Yolda çapraz ateşe tutulmuşlar. İnce Hanım da hastanede şu an.
0: Kim yapmış, bir şey öğrenebildiniz mi?
1: Efendim, emniyet örgüt eylemi olduğunu düşünüyor. Ama İnce Hanım ifadesinde Polat Alemdar'ı suçlamış.
0: Haberi İnce Hanım'ın ifadesine göre yapın.
1: Efendim, İnce Hanım'ın ruh sağlığının yerinde olmadığı konusunda ciddi şüpheler var.
0: Sen gazeteci misin, doktor musun? Sana ne diyorsam onu yap.
1: Peki efendim.

0: Ziya kardeş, Nusret'i niye çağırmadın? Ona da bir gazoz söylerdik.
1: Ben ona süt gönderdim. Sütünü içirip yatırmıştır anası. Onun babası da böyle artisti. Haddini bilmedi bildim.

Ziya benim. Ona sıkmak yok. Çıkın. Çık.

0: Anamı kaçırıp elini öptürdü diye size kutlama veriyor değil mi? Ben size daha büyüğünü yapacağım. Kulağınızı iyi açın. Bu size hayatınızda duyduğunuz en acıklı türküyü söyleyecek.
1: Pusat, ben seni yanlış tanımışım. Ben senin ayağını öpeyim affet.
0: Arkadaşlara ayıp oluyor. Bak, türkü söyleyeceksin diye nasıl heveslendiler.
1: Canımı bağışla. Ne istersen yaparım. İstersen İstanbul'dan giderim. Bir daha kimse yüzümü görmez.
0: Bir daha kimse yüzünü göremeyecek zaten. Ama son bir kez sesini duysunlar.

bana, aileme, dostlarıma el kaldıranın elini, söz söyleyenin dilini, yoluma çıkanın kafasını keserim.

0: İntikamını soğutmamışsın.
1: Benim bir pis huyum var. İntikamım hiç soğumaz. Bana yapılan kalleşliği hiç unutmam.
0: Aferin koçum. Çakır'ı eve götürün. Burayı ben hallederim.
1: Bunlar ne olacak? Bunlardan her türlü kalleşlik beklenir.
0: Seni yeni tanımaya başladılar. Ama beni çok iyi tanırlar. Konuşanın ağzına sıktığımı iyi bilirler. Değil mi?
2: Evet efendim.
0: Hadi koçum. Polis gelmeden gidin. Yüzünden bir ömür yatarsın. Burada böyle bir şey yaşanmadı. Ziya sizi davet etti. Geldiniz, eğlendiniz, gittiniz. Sonra ne oldu bilmiyorsunuz.
3: Tamam efendim.
0: Dağılın hadi. Tufan, kameranın kayıtlarını al.
4: Emredersiniz.

0: Aziz, cesedi götürüp yok etsinler.
1: Emredersiniz efendim.
0: Yakın burayı.

0: Bu ne, bu eli geçsene kardeşim. Geç şöyle.
1: Abi bir saniye be. Bir saniye abi, bırak abi, bir dakika dur.
2: Abi bir izin ver ya. Yani.

0: Abi geliyor.
1: Arkadaşlar geliyor, hazır olun.
2: Tamam abi. Hazır olun arkadaşlar.
0: Abi durdu.

0: Alın.
1: Bırakın bizi! Bırakın! Bırakın! Bırakın! Bırakın! Ne oluyor ya?
2: Bıraksanıza bizi!
1: Bırakın!

0: yapıyorsun orada
1: gözüme
0: sen?
1: Gözüme toz da oldu.
0: Tamam canım, gel.

0: Sen bana sormadan nasıl kafana göre eylem yapıyorsun?
1: Başkanım, siz yoldayken bize Kandil'den talimat geldi. Şahmeran başkanın intikamını almak için Polat Alemdar ve çevresindekilere eylem yapmamız talimatı verildi.
0: Kim verdi sana bu talimatı?
1: Başkanım, bu talimat sadece bize gelmedi ki. Örgütümüz bütün gruplara Polat Alemdar'a karşı genel eylem emri verdi.
0: Bir daha bana sormadan inisiyatif almaya kalkarsan kafana sıkarım. Bu eylemde yer alan arkadaşları kimlerse topla getir. Onlara yeni görev vereceğim.
1: Emredersiniz başkanım.

0: Nasıl açık ettiniz kendiniz Cahit?
1: Abi vallahi bir şey yapmadık. Adam birden döndü.
0: Elinizden nasıl kaçırdınız o zaman?
1: Abi hemen koştum. Arkadaşlar da koştu. Ekipler de vardı hazır bekleyen. Ama yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki.
2: Evlerden birine girmiştir.
1: Bütün mahalleyi didik didik ettik. Yok.
0: Ara ki bulasın.
1: Kahvedeki 3 kişiyi aldık. Konuşturmak lazım.
3: Üç hücreden biri. Diğer hücreleri nereden bilecekler? Nasıl irtibata geçtiklerini öğrenebilirseniz çok iyi.
1: Soralım abi.
3: İnce'ye saldırıyla ilgili bir şey söylediler mi?
1: Haberleri bile yok abi.
2: Bunlar yapsa sağ kalmazdı abi. Tuğrul'u götürmüşken yengeyi de indirirlerdi.
3: Amcasının oğlu. Hangi parayla yedek bahçe kaçırıyormuş?
1: Ya gasp yapıyordur ya da amcaoğlundan para alıyordur.
3: İyi. Gidip soralım.
1: Abi önce savcılığa uğrasam. Polis arkadaşlar rica ettiler. Savcı bastırıyormuş ifade için.
0: Şimdi gidip İnci'yi ben vurdurtmadım diyemem. Oyun mu oynuyoruz?
4: İnci Hanım, uygunsanız savcı bey ifadenizi almak için bizzat geldi.
5: Buyursun.
4: Buyurun.
6: Geçmiş olsun İnci Hanım.
5: Henüz geçen bir şey yok savcı bey. Polat'ın suçlu olduğunu ispat ederseniz o zaman geçecek.
6: Emniyet amiri iddianızdan bahsetti. Kocanız sizi niye öldürtmek istemiş olabilir?
5: Polat çocuğumu kaçırıp babamı öldürttü. Bunları ortaya çıkarmayayım diye beni eve kapattı. Bir yolunu bulup evden kaçınca akıl hastanesine kapatmaya kalktı. Oradan da çıkmayı başarınca son çare olarak ortadan kaldırmak istedi.
6: İnci Hanım, kocanızın konumunu ve geçmişine bakınca böyle şeyler yaptığına inanmak zor. Elinizde bu iddiaları destekleyecek bir kanıtınız var mı?
5: Hep bana soruyorsunuz. Bir kere de biriniz Polat'a sorun. Ama ona sormak kolay değil. Cesaret istiyor değil mi?
6: İnci Hanım, biz soru sormak için cesarete ihtiyaç duymayız. Delile ihtiyaç duyarız. Sizin ifadeniz de benim için ciddi bir delil niteliğindedir. Polat Alemdar'a da bu soruları soracağımdan emin olabilirsiniz.
5: Teşekkür ederim ama sizi şimdiden uyarayım. Bugüne kadar kim Polat'ın üstüne gittiyse ortadan kaldırıldı. Tuğrul öldürüldü. Babam öldürüldü. Ben ucuz kurtuldum. Siz de kendinize dikkat edin.

0: Baba, gazetelerde boy boy resimlerin çıktı. Milli kahraman ilan edildi. Hala niye kaçak yaşıyoruz?
1: Sen hiç yaşayan kahraman gördün mü?
0: Polat Alemdar.
1: Ha. Polat Alemdar. Ama işte o gizli kahraman. Bu memlekette gizli oldun mu? Mesele yok. Bak. Öldürmeyecekse bir adamı kahraman ilan etmezler.
0: Ya baba, öldür öldür bitmedi düşmanı. Sen kendini ölü göstereceğine beni ölmüş göstersen de ben de kurtulsam artık bu işlerden.
1: O da olacak Ferman, merak etme. Şimdilik sen buradan bir yere kıpırdama ki gerçekten ölmeyesin. Tamam.

0: Hayırlı işler.
1: Sağ olun.
0: Birader, bize ait bir parça sendeymiş. Onu almaya geldik.
1: Anlamadım.
0: Anlarsın.
2: Dur, ne oluyor ya? Yapıyorsun?
1: Ya durun.
2: Dur. Dur.
1: Ne istiyorsunuz?
0: O canını istiyorum.
2: Ne oluyor ya? Bıraksana. Ya bırak kardeşim. Bıraksana.
0: Ben amcaoğlunun canını istiyorum. İkimizin istediği de olabilir. Bir tek benim istediğim de olabilir. Sen seç.
1: Ben amcaoğlunu bir senedir görmemişim.
0: O zaman... zamanları çalıyorsun. 25 sene hapis yatarsın. O da eğer seni Abdülhamid'e bırakmazsa. Ama ben diyorum ki sen de hırsız tipi yok. Parayı amcaoğlundan alıyorsun.
1: Yemin ederim bir senedir görmemişim. Amcaoğlum parayı nereden bulsun? İşsiz güçsüz adam.

0: Abdülay, ben konuştum ama bunun kafası çalışmıyor.
1: Çalıştırırız abi.
2: Abi yapmayın. Abi. Abi yapmayın. Abi dur. Abi ne olur. Abi ne olur yapmayın ya. Dur. Abi, abi dur. Abi yapma, ne olur yapma. Abi onu yapma abi. Ne olur yapma abi, dur ya. Abi dur. Abi.
0: Abdülay, o çabuk kırılır. Kalını tak bence.
1: Abi nasılsa kemiğe gelecek, kırılacak. Kalın ucu takacağım yeri biliyorum.
2: O bize ulaşıyor. Nerede bilmiyoruz. Geldiğinde para getiriyor. Az oturup gidiyor.
0: Paranın bittiğini nereden biliyor?
2: Her tarafta adamı var. Duyuyor.
0: O zaman bizim burada olduğumuzu da duymuştur. Gelsin kurtarsın seni.
2: Beni sevmez.
0: Kimi sever?
2: Abi. Bir kadın var. Pavyonda çalışıyor. Ara sıra buna takılıyor.
0: Adı ne?
3: Abi, polisler.

0: Abdülay, sen muhabbete devam et, ben de bak.
1: Abi dur, yapma ne olur abi. İmdat! İmdat! İmdat!
0: Hayırdır çocuklar?
2: Abi, savcı bey ifade için sizi çağırıyor.
0: Geleceğim. İşimi bitirip geleceğim.
2: Abi, iki dakika ifade ver. Sen de kurtul, biz de kurtulalım abi.
0: Dur, ben bir telefon. Tamam, gidelim.
3: Bizi buraya anılarımızı tazelemek için mi çağırdınız? Bana burada 90 gün işkence yaptılar.
4: Kamil, siz işkenceyle kurtuldunuz. Bizi bir de üstüne topraklarımızdan sürdüler.
5: Ama bunlara rağmen her türlü özgürlüğümüzü, kimliğimizi, kültürümüzü yasaklamasına rağmen biz devlete küsmedik. Çünkü bu devlet bizim de devletimiz. Beraber kurduk.
6: Haklısınız Osman Bey. Geçmişte çok büyük haksızlıklara uğradınız. Devleti yönetenler NATO'nun güdümü altındaydı.
3: Türkiye NATO'dan çıktı da bizim mi haberimiz yok?
6: NATO'dan tabii ki çıkmadık. Ama artık NATO'da da söz sahibi olmaya çalışıyoruz.
4: NATO eskiden komünistleri düşman olarak görüyordu. Şimdi Müslümanları düşman olarak görüyor. Müslüman bir ülke, Müslümanları düşman olarak tanımlayan bir kuruluşta nasıl söz sahibi olacak?
7: Şerif Hoca, direnince her yerde oluyor. Siz Seyit ailesi olduğunuz için bölgede size karşı büyük saygı duyuluyor. Siz örgüte karşı direnmekten nasıl vazgeçmediyseniz, devlet de uluslararası mecralarda kendi mücadelesini vermekten vazgeçmiyor.
5: Doğru söylüyorsunuz. Biz vazgeçmiyoruz ama sesimizi de duyuramıyoruz.
6: Örgüt demokratik özellikten bahsediyor ama kendi içinde de, bölgede de demokrasinin D'sine müsaade etmiyor. Ama biz devlet olarak hem ülkede hem bölgede tam bağımsız demokrasiyi benimsiyoruz. Artık devlet örgütle mücadele şeklini değiştirdi. Demokratik her girişimi destekliyoruz.
3: Biz sizden destek falan istemiyoruz. Örgüte karşı bir vatandaş olarak bizim can güvenliğimizi sağlayın yeter.
5: Eskiden bölge insanı hem devletin hem örgütün baskısından kafasını bile kaldıramıyordu. En azından bir baskının kalkması bölge insanına sesini yükseltmesi için cesaret verir. Ancak devlet tavır değiştirdi diye devletin güdümüne girmemizi beklemeyin.
6: Biz örgüte karşı güvenliğinizi sağlamak için her türlü tedbiri alacağız. Sizden beklediğimiz sadece doğru bildiğinizi yüksek sesle söylemeniz.
8: Seni boşuna çağırmıyoruz. Hakkında vahim iddialar var.
0: Telefonunuzu açmanız yeterliydi. Peşime polis takmanıza gerek yoktu.
8: Ona ben karar veririm. Öyle uygun gördüm.
0: Ne soracaksanız sorun, fazla vaktim yok.
8: Ben ne kadar dersem o kadar buradasın Polat Alemdar.
0: Benim misafirliğim size ağır gelebilir. Siz en iyisi ne soracaksanız sorun.
8: Davut Tataroğlu öldüğünde neredeydin?
0: Kuzey Irak'ta Şahmeran'ı sorguluyordum. Ama Şahmeran öldüğü için şahidim de kalmadı.
8: Eşinize düzenlenen suikastla ilgili ne biliyorsunuz?
0: Siz beni buraya getirtmeden önce ben de onu araştırıyordum.
8: Bir şey bulabildiniz mi?
0: Örgüt Şahmeran'ın intikamını almak için bana ve çevreme eylem kararı aldı. Tam olarak kimlerin yaptığını öğrenince size de haber veririm.
8: Şahmeran'a operasyonu karayla birlikte mi yaptınız?
0: 70 milyonla birlikte yaptım. Savcı bey, devlet sırrı diye bir kavram var.
8: Neyin devlet sırrı olduğuna siz değil, mahkeme karar verir. Mahkemeden DNA karşılaştırması için fekki kabir isteyeceğim.
0: Gerek yok savcı bey. Tekrar acımızı tazeleyeceksiniz.
8: Sizi tutuklamaya sevk etmiyorum. Ama gözüm üzerinizde. İstanbul'dan ayrılmayın. Her an tekrar ifadeye çağırabilirim.

0: Müsait miydin?
1: Müsaitim. Bir şey içer misin?
0: Yok, sağ olasın.
1: Verdin mi ifadeni?
0: Ne cins meslektaşın varmış?
1: Herkes benim gibi sana anlayışlı değil.
0: Anlayış beklediğim yok Leyla. Bey kadar bebeğin mezarını açtırmak da ne ya? İki dakika gelip seninle konuşsa diyeceksin ki böyle böyle. Hadi onu da geç. Ben İnce'yi hastaneye yatırıyorum. O oradan kaçarken kurşunlanıyor. Benimle ne alakası var?
1: E tamam işte. Fekki kabirden sonra sonuç çıkacak.
0: Aile meselelerimin adliye koridorlarına dökülmesini istemiyorum.
1: Polat, beni dinle. İnce vesayet altına alınmalı. Aç şu davayı, bu rezillik bitsin.
0: Karım deli diye mahkemeye mi başvuracağım?
1: Maalesef.

0: be. Kolejli kız Yasin okuyor.
1: Öldü mü ki Yasin okuyayım?
0: Yasin ölünce mi okunur kolejli? Her zaman okunur.
1: Kalk Kaya, öğret okumayı.
0: Olur. Ne okuyorsun? Biraz oku da dinleyeyim.
1: Okuyayım. Küçük çocuk aklıyla bile onda bir şeyler olduğunu anlıyordu. Bunu ilk defa yıllar sonra karşısına çıktığında anladı. Gözleri kurtların gözlerinden farksızdı. Yakışıklı da değildi. Hatta çirkin bile sayılırdı. Ama kız artık ona abi demek istemiyordu. Sadece seni seviyorum demek geçiyordu içinden.
0: Getir bir de gözünle göreyim bakayım. Okuduğun gibi mi yazıyor?
1: Ateşin çıkar sonra okursan.
0: Getir. Ben 45 dereceye kadar dayanabilirim. Hangi sayfa kapattın?
1: Sen bul.
0: Peki. Yanlış okumuşsun. Burada başka şeyler yazıyor.
1: Ne yazıyor?
0: Diyor ki adamın çirkin olduğunu başkası söylese kafasına sıkardı. Ama bu beyinsiz küçük kız o kadar şekil bir şeydi ki ne söylese adam bir şey diyemiyordu. Arkadaşlarından biri seviyorsun abi dedi diye 32 dişini birden ağzına döktü. O güne kadar herkesi hak ettiği için döven adam ilk defa birini seviyor diye dövdü.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Yiyorsa sevme.
2: Benim Ömer'imi öldürdüğüne göre Davut işini çözmüş Mete. Ben daha onu yaşatmam.
3: Öldürecek olsak 1000 kere öldürürdük Kara. O hak ettiği yere, cezaevine girecek.
2: Şimdiye kadar cezaevine adam soktun mu ki? Bana gelince Mete olmuyor.
3: Mete ölürse kahraman yaparlar. Ben bunu istemiyorum.
2: Mete

0: ölsün. Bana ne, kahraman mı ölüyor, hain mi ölüyor?
1: Mete, bu eski artıkların son umudu. Herkes onun etrafında toplanacak. Git oğlunla, saklandığın yerden de çıkma.
0: Artist gibi meşhur etti beni ya. Nerede saklanırsam saklanayım artık, bana rahat yok.
1: Mete'yi geç, örgütün gözünde hedef yaptı seni. Sözümü dinle, git saklan.
0: Madem cezaevine atacaksın, ben Mete'nin bir adamını bulayım, kaldırayım, konuşturayım. Savcıya teslim edelim.
1: Kimi konuşturacaksın?
0: Öztürk var. Bir ara bu Mete'nin kasalığını yaptı. İçeride girdi çıktı. O benden it gibi korkar.
1: Mete seni bir yerde kıstıracak. Ava giderken avlanırsın, benden söylemesi.
0: Polat Alemdar, hiç mi bozulmadın, doğru söyle. Şahmeran'ı öldürdün, başkasına yazdılar.
1: Beni tanımıyor musun da bunu soruyorsun? Ben işimi yaparım, kime yazılırsa yazılır.
0: Vallahi ben bozuldum açıkçası. Şimdi ilk defa benim yapmadığımı haneme yazdılar.
1: Şahmeran'ı öldüremediğine bozuldun yani.
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle. Peki bir şey diyeceğim. Şamir'i hiç yazmadılar.
1: Onların hangi mağlubiyetini yazmışlar ki bunu yazsınlar? Onu bunu boş ver. Plan değişti. Mete artık tamamen benim işim. Senin işin de yeniden saklanmak.
2: Efendim abi. İzliyorum abi. Kadın henüz adamımızla görüşmedi. Tamam abi.

0: Hoş geldin gavur dağılı.
1: Beni görünce yüzün güldü Öztürk Bey.
0: Ben ne güleyim? Mete Bey'in parası. Buyur.
1: Bize müsaade, işimiz çok.
0: Gavur dağılı, Mete Bey'i biliyorsun. Otur 5 dakika. Çocuklar hızlıca saysın öyle gidersin. Bir kuruşu eksik çıksa Mete Bey ortalığı ayağa kaldırıyor.
1: O kadar parası var. Hala 3'ün 5'inin hesabını mı yapıyor?
0: Prensip meselesi.
1: Benim sana itimadım tam. Say, eksik çıkarsa ben tamamlarım.
0: Vadesi gelen borçları topladınız mı?
2: Abi büyük bir kısmını aldık. 2 kişi de sorun var. Sizinle görüşmek istiyorlar.
0: Ne görüşecekler? Parayı alamadıysanız malını alın. Onu da alamıyorsanız canını alın. Uğraştırmayın beni.
3: Abi kara geldi.
0: Bu adam manyak mı ortalıkta geziyor? Git al, bekletme. Kaldırın şunları. Çabuk çabuk toparlayın. Kara, ne işin var buralarda?
4: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Kara, içeriden çıkalı 3 ay olmadı. Başını derde sokmaya mı geldin buraya?
4: Öztürk, senin başın zaten...

0: Ben haber vermeye geldim.
1: Ne oldu ki? Bizi yalnız bırakın. Buyur geç.
2: Eyvallah.
0: Sen aklını mı yedin? Sağda solda konuşup duruyorsun.
1: Ne konuşması, yok öyle bir şey.
0: Mete Bey ihaneti affetmez, benden uyarması.
1: Mete Bey konuşacağımı nasıl düşünür? Kaç yıl yattım, ağzımdan tek söz çıktı mı?
0: Öztürk. Vallahi sen bilirsin. Ben duyduğuma göre demek birileri konuşmuş. Bak, Mete Bey seni götürür, haberin olsun.

0: Benim aç.
1: Aklımı oynatacaktım az kalsın. Beni nasıl bırakıp gittin?
0: Hadi yürü gidiyoruz.
1: Babanla konuştun mu?
0: Konuşurum.
1: Baban beni öldürecek.
0: Seni öldürmesi için önce beni öldürmesi lazım. Hadi. Hadi.

0: Getirdin mi sana söylediğim adamları?
1: Başkanım, birazdan gelecekler. Arkadaşlar yolda.
0: Niye geldin o zaman?
1: Başkanım, istihbaratçılar muhalif aydınlarla görüşmüşler.
0: Sen nereden biliyorsun? İstihbaratta adamın mı var?
1: Başkanım, TC'nin yeni politikası gazetelerde bangır bangır ilan ediliyor. Devletin desteği olmasa bunlar bize karşı çıkamaz mı?
0: Seninki spekülasyon. Bu çözümlemeye dayanarak nasıl kesin bilgi verebiliyorsun?
1: Başkanım, bize yakın ajanslara yarın basın açıklamasının yapılacağına dair bilgi gelmiş. Örgüt halkımıza zarar veriyor. Çözüm için örgütün tasfiye edilmesi lazım diye propaganda yapmaya başlamışlar.
0: O zaman örgütsüz çözüm olmayacağını, halkımızın sadece örgütün temsil edebileceğini bu arkadaşlara hatırlatın. Polat Alemdar'ın karısına suikast yapan adamlar da yanına al. Ha, bu arada yarın bu adamı indirin.

0: Dayı, niye bekleyik? Basak ya.
1: İster miyim basmak?
0: Niye geldik ya o zaman?
1: Gözümle görmeye geldim.
0: Dayı, biz senin gözün kulağın değil miyiz?
1: Tek bir kulağım olduğuna göre biriniz kopan kulağımsınız. Ayağızı denk alın. Hele Safet, bir telefon ver. Sen üstüne mi bu?
2: Yok dayı,